Aiuto, il mondo che facciamo è troppo brutto.

Manuel.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tülin Bilgin ve Tuğba Öztürk'e teşekkür ederiz.
3: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Mısır kökenli Avustralyalı pek çok kültürle beslenmiş bir ut sanatçısı olan Joseph Tavadros'la başladık. Luli dinledik. Şimdi Kamasyan radyonuzda olacak ve Kar Kar Kar dinleyeceğiz.

Sabahlıkta şimdi de Adam Ben Ezra var ve Can't Stop Running dinleyeceğiz. Ardından Bill Lawrence radyonuzda olacak. Michael Lee de eşlik edecek ona. Afrika dinleyeceğiz.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. Bill Lawrence ve Michael Lee'ye kulak verdik. Sant Esteve dinleyerek başladık ikinci bölüme. Şimdi Angel Salazar'a kulak vereceğiz ve Chauvin dinleyeceğiz. Ardından Derek Reaper ve Michael Block yine radyonuzda olacak. Ana Naming dinleyeceğiz.

Sırada Coco Brial var ve Vero Vals dinleyerek devam ediyoruz. Ardından Asaf Avadyan radyonuzda olacak. Bang Bang dinleyeceğiz.

Hollandalı müzisyen Gardu Noor var sırada ve Marvin and Miles dinleyerek devam ediyor. Böyle bir Marvin Gaye ve Miles Davis'e bir selam yolladığı bir parçayla devam ediyor sabah.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Şarpaz ile kapatıyoruz programı. Up to Us dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençli. Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençli.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Very good, great.
2: Açık mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.

0: Merhaba Kainat. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Yıl 2026, ay 6, gün 161, Hızır 36.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 24, 1442 Rumi, Mayıs 28.
0: Ülker Doğumu Fırtınası.
1: Dünya Sinemalar Günü.
0: Günün sözü. Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen mutlaka önce birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Unutmayın, bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht.
1: Günün tarihi. 18 yıl önce bugün 10 Haziran 2008'de ünlü Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov vefat etti. Kendisinin dünya çapında tanınmasına yol açan Cemile isimli eseri ünlü Fransız şairi Louis Aragon tarafından dünyanın en güzel aşk hikayesi olarak tanımlanmıştı. Cengiz Aytmatov eserlerini mitleri, efsane ve eski halk hikayelerini modern tarza uygun olarak yaratmıştı.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsünü yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsklu'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize zorlu bir dünyaya günaydın diyerek başlayabiliriz. Shirelles grubundan dinlediğimiz bir parçayla başladık. Savaş yeniden başladığı haberleri o dört bir taraftan gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nin de tekrar Tahran'a füze saldırıları yaptığı haberleri de var. Ve İsrail'in de Lübnan'da çok sayısız insanı öldürdüğü haberleri devam ederken bir Shirelles grubundan Soldier Boy, hüzünlü bir asker şarkısı, aşk şarkısı dinleyerek yapalım dedik. Hem de Shirley Owens'ın 85. yaş günü bugün. Bu şarkının Shirelles grubunun solistlerinden Amerikalı soul şarkıcısı, aslında Shirelles grubunun asıl solisti ve aynı gruptan Mickey Harris'in de doğum günü, pardon, ölüm yıl dönümü de 10 Haziran'da 1982. Shirelles Owens 10 Haziran 1941'de doğmuştu, 85 yaşında yani. Dolayısıyla onlara da bir gönderme yaptık ama hüzünlü bir şarkı kesinlikle. Asker çocuk, oh benim küçük askerim, sana karşı dürüst olacağım hep. Benim ilk aşkımdın ve son aşkım olarak kalacaksın. Seni asla hüzne boğmayacağım. Sana karşı hep dürüst olacağım. Bütün dünyada tek bir kız sevebilirsin. Bırak o kız ben olayım. Çünkü sana hep dürüst kalacağım. Nereye gidersen git, kalbim seni takip edecek. Seni öyle seviyorum ki ben. Sana karşı hep dürüst olacağım. Aşkımı yanında taşı. Herhangi bir limana ya da hangi yabancı sahili olursa olsun taşı. Sevgilim, bundan emin olmalısın ki sana karşı hep dürüst olacağım. Asker çocuk, o benim küçük askerim, sana karşı hep dürüst olacağım diye giden hüzün dolu bir şarkı, askerlere gönderme yapan. Evet, askerlere gönderme yapmanın da tam zamanı, çünkü Orta Doğu'daki kriz yeniden müthiş bir alevlenme geçirdi. Özellikle de yalnız şeyde değil, İsrail'in de saldırıları da bir yandan devam ediyor. Yani çok yoğun bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Apache tipi askeri helikopteri İran tarafından düşürüldü dedi. Pilotlar yaralanmadı ama hiçbir tehdit yanıtsız bırakılmayacak açıklamasını yaptı. Ondan sonra da saldırılar başladı. İran'dan da karşı saldırılar var. Hem İsrail'e karşı da füzeler var. İran'dan da Babül Mendeb tehdidi de var. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Hürmüz Boğazı'ndan Babül Mendeb'e ve Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın direniş cephesinin yeni güvenlik kuşağı olacağını söylemiş ve Amerika saldırılara devam ederse bu noktalar kapatılabilir demiş. Böyle gelişmeler var. Türkiye'den ayrıca da çok hareketli bir gün geçtiğini de söyleyebiliriz. Şeyler yapılabildi değil mi? Türkiye'den de bayağı ciddi bir gerilim yaşandı. Ama sonradan...
1: Grup toplantısını diyorsunuz CHP'de.
0: Evet, CHP'nin grup toplantısı. Ve sonuçta Kılıçdaroğlu kendi grup toplantısını yapmaktan vazgeçti. Parti için, parti binasında yaptı. Özgür Özel ise önce yapıp bu toplantıyı mecliste yaptıktan sonra grup toplantısını, sonradan da Manisa'ya geçti. Ama son derece bütün gözler yani Ankara'da grup toplantısı yapacak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Özgür Özel liderliğindeki seçilmişlerin CHP'sinin mi, yoksa yargı kararıyla atanmış Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu meclisteki toplantı salonunu kullanacağı konuşuluyordu. Çok hızlı gelişmeler oldu. Murat Sabuncu ayrıntılı olarak yazmış. Ankara'da iktidar diliyle konuşan Kılıçdaroğlu, Silivri'de insan hakları ihlallerini anlatan tutuklu kadın manzaralarından bahsediyor. Gayet yıpratıcı, kaygı verici gelişmelerin maalesef olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca İsrail'in de Gazze'deki katliamları artırma yoluna gittiğini Dropsite News'dan ayrıntılı haberler var. Her tarafta saldırılar ve dünyanın da pek ilgilenmediği bir durumdan bahsedebiliriz. Ama şimdi tarihte bugüne geçebiliriz.
1: 1923 yılında bugün Fransız yazar Pierre Loti hayatını kaybediyor. Birçok kez İstanbul'a gelen yazarın adı Sultanahmet'te oturduğu sokağa ve Haliç'teki bir kahveye verilmişti. Loti 1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesintiler veren Aziade romanını yayınlamış. 1913 yılında yazdığı La Turquie, nasıl ya söylemek lazım bunu? Agonisant mı? Can çekişen,
0: evet.
1: Türkiye.
0: Can çekişen.
1: Ben de söylerken biraz can çekiştim ama Can çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanmış ve Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlanmış. Fransa Anadolu'ya asker soktuğunda Loti savaşa karşı tavır alıyor. Ancak Loti Türkleri az gelişmiş göstermekle de suçlanıyor o dönem. Mesela Nazım Hikmet sert bir şiir yazmış. 1925 yılında Şarlatan Pierre Loti şiirini yazıyor ve şiirde Loti'yi çürük Fransız kumaşlarını %500 ihtikarla şarka satan bir burjuva olarak tanımlamış. Öte yandan Loti 1915 olaylarını inkar, bu olaylara dair yazıları nedeniyle Türk milliyetçilerinin en sevdiği Fransızlar arasında da yer alıyormuş.
0: Fransız yazarlar arasında. La Turquie agonisante. Evet, 1924'te bugünse İtalyan devrimci Giacomo Matteotti faşistler tarafından kaçırılıyor ve öldürülüyor, katlediliyor. İtalyan siyasetçi ve Sosyalist Birlik Partisi Partito Socialista Unitario, yani PSU Genel Sekreteri Giacomo Matteotti faşistler tarafından kaçırıldıktan sonra cesedi 2 ay sonra Roma'nın 23 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Bu olay Mussolini diktatörlüğünün de, Mussolini'nin faşist diktatörlüğünün de başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ancak cinayet sonrası Mussolini'ye karşı güçlü bir tepki yükseldiği görülüyor. 3 kişi Matteotti'nin katili olarak yakalanıyor ve 5'er yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat aradan 2 ay geçtikten sonra tabii ki affediliyorlar. Kral Vittorio Emanuele tarafından affediliyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte bu dava 1947'de tekrar görülüyor ve henüz hayatta olan 3 katil 30'ar yıla mahkum ediliyor. Matteotti skandalı 1973 yılında yönetmen Florestano Vancini tarafından Il Delitto Matteotti, yani Matteotti cinayeti adıyla da filme alınmış durumda. Evet, haber özetlerini verirken bir de şeyden bahsedelim. Birleşmiş Milletler Haziran iklim toplantıları Bonn'da devam ediyor. COP31 öncesi bu yapılan çalışmalardan. Türkiye'den de Murat Kurum da bulunmuş burada ve yeni hedefler açıklıyor. Küresel iklim eylem gündemini açıklıyor Murat Kurum da. Ayrıca Chris Bowen, Avustralya'dan eş başkanı durumunda COP31 görüşmelerinin, Avustralya'dan bakan. Ve bir de dün de okumuştuk size, yürütme sekreteri Simon Steele de birer konuşma yaparak durumu belirtiyorlardı. Biz de saat 9'dan sonra bir konuğumuz olacak ve bu konuyu daha yakından takip etmekte olan bir konuğumuz Cem Bico da onunla Heinrich Böll Stiftung Derneği Ekoloji ve İklim Değişikliği Program Koordinatörü kendisi şu anda da Bonn'da devam etmekte olan bu UNFCCC yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi zirvesinde takip ediyor. O konuda kendisiyle fikir alışverişi ve bilgi alışverişinde bulunma imkanını bulacağız. Evet, şimdi iklimle devam edelim aslında, değil mi?
1: Tabii bu isterseniz dün gerçekleşen Bonn'daki zirvede Murat Kurum'un yaptığı konuşmanın çok kısa bir özetini yapalım. Çünkü bunun ayrıntılı bir şekilde Cem Bico'yla da değerlendireceğiz. Ancak COP31 Başkanı Murat Kurum, bildiğiniz üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve aynı zamanda Avustralya'nın da COP31 Başkanı arka arkaya konuşmalar yaptılar ve Türkiye'de yapılacak, Antalya'da yapılacak COP31 zirvesinin gündemini de ilan etmiş oldular. 10 maddelik bir eylem gündemi ilan edildi. Ancak kendi adıma baktığımda, iki konuşmaya da baktığımda fosil yakıtlardan çıkış gibi bir şey yok. Fakat öne çıkarılan kavramlar var. O da elektrifikasyon. Yani daha fazla yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik üretiminin dünya ölçeğinde %20'den %35'e çıkarılması 2035 yılına kadar, o da yani önümüzdeki 10 yıl içerisinde %15 bir artış öngörülüyor. Türkiye özellikle sıfır atık konusunda büyük bir kampanyaya girmiş durumda, anlaşılan diğer Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından da iyi karşılanmış bu kampanya. Buna dair paylaşımlar var. Bir tek aynı konuşmada Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yürütme Sekreteri Simon Steele'ın önemli bir konuşması var. O açıkça fosil yakıtlara değinmiş. Dünya ekonomisinin kömür, petrol ve gaza olan bağımlılığını düşürmek gerektiğinden bahsediyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynakları önemli ve açık açık fossil fuel pollution demiş. Fosil yakıt kirliliği gezegeni kaynatıyor diye bir açıklamada bulunmuş. O yüzden elektrifikasyon hedeflerinin de önemli olduğunu söylüyor. Bonn'da bu şekilde COP31'e dair önemli bir gündem paylaşıldı. Çeşitli eleştiriler var. Özellikle Afrika'dan gelen delegelere önemli bir kısmından vize verilmediği gibi eleştiriler de var. Ama herhalde bunların ayrıntılarını Cem Bico ile birlikte konuşma fırsatı buluruz.
0: Evet, bir de bu sıfır atık politikasıyla ilgili de olan, yani kirlilik meselesiyle ilgili daha önce de Greenpeace'in söylemin ardındaki gerçek, Türkiye'nin sıfır atık politikasının görünmeyen yüzü konusunda da politika bilgi notunu konuşma, birazcık konuşma fırsatı bulmuştuk zaten. Onu da bir kez daha belirterek devam edelim. Ve şimdi savaş, barış meselelerine geçmeden önce son yeni gelişmeler. Dünya bankalarından muazzam bir haber var. Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı, JP Morgan Chase dünyanın en büyük bankalarından biri ve 65 bankayla birlikte tamamen bu yükselen sıcaklıkları önleyecek tedbirleri almakla ilgili hiçbir adım atmadığı gibi fosil yakıt şirketlerine 1 trilyona yakın 906 milyar dolarlık bir yatırım yapmak vaadinde bulunmuş oldukları, bu yani 2025'te artık değerlendirilmesinin yapılamayacağı kadar büyük bir sıcaklık artışına yol açacağı da belirtiliyor. Guardian'ın ayrıntılı bir haberi var bu konuda.
1: 906 milyar dolar, yani dünya yurt içi gayri safi yurt içi hasılası 100 trilyon dolar civarı. Bunun 1 trilyon doları, %1'i dünya ekonomisinin fosil yakıt şirketlerine finans desteği olarak gidiyormuş. Evet, bunu ortaya koyuyorlar. Üstelik de bütün bu uluslararası anlaşmalara, COP zirvelerine, Paris İklim Anlaşması'na vesaireye rağmen bu durum böyle.
0: Ve bütün yani söylenenlerin tamamen aksi yönünde gelişmeler de olduğu, tıpkı savaş ve barış meselelerinde bütün ateşkes kelimesinin artık devre dışı kaldığı, hiçbir şey anlam ifade etmediği gibi fosil yakıtların kısıtlanması meselesi de pek bir şey ifade etmez durumda yani. Gerçekten şaşırtıcı bilgilerle devam ediyor. Yani şaşırtıcı mı bilmiyorum ama dünyanın en büyük bankaların 906 milyar dolarlık yatırım yapıyorlar fosil yakıt şirketlerine. Ha, onlardan çıkmak ve azaltmak laflarının arasında üstelik yani. Evet, bir de
1: BLM'de de bu arada 1 trilyon dolar bankalar destek oluyormuş ya fosil yakıt
0: şirketlerine. Evet, 1 trilyon dolara yakın.
1: Ve
0: evet.
1: BLM'de önemli bir karar alınmıştı. İlk kez küresel kuzey ülkelerinden güney ülkelerine bu iklim değişikliği, adaptasyon vesaire adı altında 1 trilyon dolarlık bir fon oluşturulması söz konusuydu. Tabii ki henüz bunun yanına yaklaşılabilmiş değil. Yıllardan beri sadece 100 milyar doların toplanmasında sorun yaşanıyor. Son birkaç yılda bu hedefe ulaşılabilmişti. Şimdi 1 trilyon dolar deniyordu. Yani çok yüksek bir bütçe. Buna eğer buna gerçekten ulaşılabilirse. Ama zaten fosil yakıt şirketlerine bu para bir anda verilebiliyormuş yani sen bir yıl içerisinde.
0: Evet, inanılır gibi değil. Bu arada da bir de olumlu karşılayabileceğimiz, kendisiyle de söyleşi yaptığımız Kumina Aydu'dan olumlu bir haber var. O da bu Santa Marta açılımı, Tuvalu 2027'ye açılım diye belirtilen bir not var. O da son 18 ay içinde bizim takımımız güçlü bir ağla desteklenerek son derece önemli bir stratejik ve mali riski de göze aldı ve dünyadaki ilk çok uluslu, çok taraflı fosil yakıtlardan kurtulma sürecini başlattı. Pek çok insan
1: ve bizim burada şimdi bizim takımımız deyince siz bahsetmek lazım. Kumina Aydu bizim ekip dediğim fosil yakıtlardan çıkış anlaşması diye bir kampanyası var. Onun başkanı onu kastediyor bizim
0: evet
1: ekip.
0: evet daha açıklama yapmalıydım. Pek çok insan bunun yapılamayacağını söyledi ama yaptık diyor ve tarihi bir şey oldu. İklim diplomasisinde Santa Marta konferansı Kolombiya'da yapılan tarihi bir açılım yarattı ve ilk defa ayrıntılı olarak küresel olarak fosil yakıttan kurtulabilme, ekonomik bağımlılığı azaltma ve uluslararası işbirliğini geliştirme ve hukuki mekanizmaları, en önemlisi de o tabii, bir fosil yakıt antlaşması yapıp bağlayıcı bir antlaşmayla ülkeleri buna tabi kılmak gibi ve böylece hızlı yani 3F diye anlatılıyor o, fast, fair and financed, yani hızlı, adil ve finansmanı da yapılabilecek, finanse edilebilen bir petrol, gaz ve kömürden kurtulma şeyi yapılıyordu. Çok önemli gelişmeler oldu ama ancak devam ettirebilirsek bunu sağlayabiliriz diye de Kumina Aydu notunu da eklemiş Güney Afrikalı. Evet, oradan bir de iklimle ilgili son bir şey, Oliver Millman'ın Guardian'dan bahsettiği, yani aşırı sıcakların Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir şey yol açacağını belirtiliyor. 2040'a kadar, yani 15 yıl içinde yeni yapılan bir araştırma, hastane ziyaretlerinin muazzam bir yükselişe ve bunun da yıllık sağlık harcamalarının dayanılmaz derecede yükseğe çıkmasına yol açacağını, yani 1 milyar doları aşacak bir şey, sıcaklığın artmasının sonucunun olduğu söyleniyor. Daha henüz bu Süper El Niño olayı da başlamış değil zaten. Bu şekilde devam ediliyor yani.
1: Evet.
0: Evet, oradan şimdi şeye geçelim.
1: Dün akşamki İran saldırısına geçelim Amerikan ordusunun. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM açıkladı bu müdahaleyi. Dün öğleden sonra hatta akşam üzeri saatlerinde İran bir Amerikan Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamıştı. Körfez bölgesi, Körfez üzerinde, Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan bir helikopteri düşürmüştü. Bunun üzerine Donald Trump karşılık vereceklerine, karşılık vermeden olmaz gibi bir açıklamada bulunmuştu. Bundan birkaç saat sonra da İran vuruldu. Ancak bir tür temkinli açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Çünkü Donald Trump 2 hafta içerisinde tam zafer ilan edebiliriz diyerek İran'la görüşmeleri de sonuca varmaya yakın olduklarını ısrarla söylüyor. Aslında İsrail ile İran birbirine füzeler göndermiş olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri müdahil olmadı. Hatta Netanyahu'ya rahat dur dediği de gazetelerde yer almıştı Donald Trump'ın. Dolayısıyla bu işten sıyrılmaya çalışıyor gibi uzun zamandan beri bir anlaşmaya varıp zafer kazandık demenin peşinde ısrarla sınırlı bir operasyonla bu işten kurtulmaya çalışıyor. En son birkaç yeri birden vurmuş Amerikan ordusu, daha sonra da saldırıları durdurduğunu açıkladılar. İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarının hedef alındığı bildirilmiş ki vurulan noktalar arasında da böyle su depoları falan var deniyor. Ticari limanlar vurulmadı ya da önemli askeri hedeflerin de vurulmadığı bizzat CENTCOM tarafından, Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklandı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak diyerek yanıt vereceklerini söylüyor. Ama bundan yani nasıl yapacaklarına dair bir açıklamada bulunmamışlar. Şey de ilginç, Donald Trump helikopterin düşürülmesi o kadar büyük bir mesele değil de diyor. Yani karşılık verdiler, 6 yeri vurmuşlar savaş uçaklarıyla. Çünkü helikopter düştü ama pilotlar kurtarıldı.
0: Pilotlar sağ dedi, kurtarıldı dedi, evet.
1: Evet, sonra da aynen bu cümleyi kuruyor. Wall Street Journal'a verdiği bir söyleşide. Bu olay, yani Apache helikopterin düşürülmesi, bu olay o kadar da büyük bir mesele değil. Pilotlar iyi durumda. Dolayısıyla fazla büyütmediğini söylemiş. Dolayısıyla saldırılar şimdilik durmuş gibi de görünüyor.
0: Ama yani New York Times'ın son dakika haberlerine de bakılacak olursa Amerika Birleşik Devletleri işte yeni İran'a saldırılar. Tahran'da cevap olarak Amerikan donanmasına da saldırılar düzenlediği açıklaması var bu son.
1: Ha öyle mi? Bunu
0: evet,
1: görmedim.
0: Bir saatlik, yani son dakika haberlerine de şöyle bir bakacak olursak New York Times'da da var. Guardian'da da var aslında, oralardan takip etmek mümkün. Yani son olarak İran bu şeyle başlayanlardan Amerika Birleşik Devletleri ile İran Orta Doğu'da karşılıklı saldırılarda bulundular diyor. Bu helikopterin düşürülmesinden sonra askeri helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında, yani CENTCOM diye adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı hem hava kuvvetlerinin hem de donanma jetlerinin, deniz kuvvetlerinin İran hedeflerini vurduğunu, hatta ground control diye adlandırılan, nasıl şey yapıyor, istihkam mı denecek ona, istasyonlarına, yani radar sitelerinin, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki radar sitelerinin de vurulduğunu açıklamış. Bu arada da Ürdün Hava Kuvvetleri de İran'dan Azrak bölgesine yapılan saldırı, füze saldırısına yolunu kestiğini anlatan bir haber de var. Gene New York Times'dan devam ediyor. Bu şekilde bitmeden devam eden bir İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İran çatışması var. Çatışma denebilirse buna, bilmiyorum ne demek lazım. Ama ateşkes kelimesinin teriminin tüm anlamını yitirdiğini de bizzat Democracy Now!'da İsrail'in etnik temizliği Güney Lübnan'da yapmakta olduğu ve sürdürmekte olduğu haberleri de peş peşe geliyor. Bunun artık ateşkes kelimesinin tamamen anlamını yitirdiğini de söyleyen bir gazeteci var. Democracy Now!'da kendisiyle mülakat yapılmış olan Dropsite News'un da muhabiri kendisi ve bütün dünyada buna şey kalıyor. Yani Cumhurbaşkanı Trump'ın İran'la barış istediği yolundaki sözlerinin tamamen saçmalık olduğunu söylüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırısına da destek olmaya devam ettiğini söylüyor ve Netanyahu ile, hani biz de bahsetmiştik ya, özdeş Donald Trump arasında sert bir konuşma olduğunu, azar işittiğini, hatta Netanyahu'nun birbirinin söylemiştik. Bütün bunların hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Çok yakından takip eden bir gazeteci Lilla Yunus, araştırmacı gazeteci, Beyrut'ta buradan haber geçiyor. Lübnan'dan korkunç şeyler anlatıyor. Ayn Arab'da, Güney Lübnan'daki bir kasabadaki korkunç vurma ve yok etme olaylarını da anlatıyor. Dolayısıyla ateşkes kelimesinin, teriminin anlamsız olduğunu söylüyor. Hatta Dropsite News'da İsrail'in Lübnan'da 29 kişiyi öldürdüğünü ayrıntılı olarak veriyor haberlerinde. Hatta aralarında bir de İsrail'in vurduğu sırada İsrail'in füze saldırılarında yaralanan Mona Halil'den bahsediliyor. Bu da Lübnan'da Orange House Project on Mansouri Beach diye bir şey kurmuş Güney Lübnan'da. Yani portakal evi projesi diye, ve kaplumbağaları, yok olmakta olan kaplumbağalarını çok büyük bir hamleyle hayata geri döndürme projesinin başındaymış. O kadını da, Mona Halil'i de ağır şekilde yaralamışlar son vurdukları şeyde. Yani Akdeniz kıyısındaki en önemli deniz kaplumbağası yuva sahillerinden bir tanesini tamamen bir koruma alanına çevirmiş kendisi. O bile yaralanmış. Çok büyük bir şey var. Yani son 24 saat içinde 8 Filistinli'nin öldüğü, 7'sinin yeni saldırılarda olduğu belirtiliyor ve 43'te yaralandı. Yani çok ağır bir savaş durumları ateşkes adı altında devam ediyor. Bundan sık sık bahsetmeye devam edeceğiz maalesef. Ama şimdi ara verelim.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar beraberiz. Savaş ve çatışma, ölümcül haberlerden geçilmiyor. Çok yoğun haberler arasında kendimize bir yol bulup sizinle bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor doğrusu. Evet, son gelişmelere bir bakacak olursak nedir şimdi?
2: Kuzey İrlanda'da ırkçı bir kalkışma var. Sokaklarda pogrom girişimi de belki demek mümkün. Çünkü dün gece yarısı gibi pazartesi gece saatlerini salıya bağlayan saatlerde 30 yaşındaki bir kişi, bir erkek, göçmen olduğu iddia ediliyor Kuzey İrlanda'daki basın tarafından. Bir kişiyi bıçaklayarak boynundan yaralıyor ve bu da sosyal medyada, o anın görüntüleri sosyal medyadan paylaşılmış. Bunun üzerine Belfast'ta yüzü maskeli gruplar sokaklara inmişler, göçmen avına çıkmışlar. Otobüslerden ve otomobillerden hınçlarını almışlar, ateşe veriyorlar otobüsleri. Belfast'taki saldırının ardından gerçekleşti diye yer alıyor pek çok kanalda. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sokaklardaki bu iğrenç şiddet sahnelerine kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini belirten de bir konuşma yapmış. Yaklaşık 80 kişilik bir gruptan söz ediliyormuş. Kentin doğusundaki, Belfast'ın doğusundaki New Towners Road civarında yaşanıyor bu olaylar. Otomobiller ve otobüsler kimisi ters çevriliyor, kimisi ateşe veriliyor molotoflarla. Bu şekilde bir tehlikeli gerilim var Belfast sokaklarında.
1: Evet, yani bu silahlı şeylerden mesela gazete Oksijen'de de ilginç bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kara harekatı için İsrail'e Geronimo taburunu gizlice gönderdiği gibi bir tuhaf haber de vardı. Onu da atlamayalım diyorum. Mart ayında Orta Doğu'ya sevk etmiş. O 82. Hava İndirme Tümenine bağlı paraşütçü askerlerin gizlice İsrail'de konuşlandırıldığı anlaşılan bir askeri belge sızdırılmış, oradan ortaya çıkmış. Çok acayip değil mi?
2: Daha önceki günlerde de New York Times ve bir başka gazetede daha İsrail'in gizli operasyonları paylaşılmıştı. İsrail birçok Orta Doğu ülkesine, hatta Somaliland gibi bir tek kendisinin tanıdığı ülkelere de asker konuşlandırmış. Hatta İran'a yönelik operasyonlarının bir kısmını bu ülkelerde, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelere konuşlandırdığı bu gizli askeri birlikler tarafından da gerçekleştirildiği iddia ediliyordu. Şimdi Amerika'nın da gizli bir birliği İsrail'e konuşlandırdığı,
1: evet,
2: söylenmiş.
1: Evet, çok acayip. Yani Mart ayının sonlarında New York Times bunu, üst düzey askeri yetkililerin İran'daki Amerikan askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla 82. Hava İndirme Tümeninden bir muharip Tugay'ın sevk edilmesi gibi bir haber var. Bu bahsi geçen kuvvetler tümenin acil müdahale gücünden, yani dünya genelinde herhangi bir noktaya 18 saat içinde intikal edebilen yaklaşık 3000 askerlik bir Tugay'dan geleceğini belirtmişti. Yani bu operasyonun altyapısı haftalar öncesinden hazırlanmış. Çok, yani 2. Dünya Savaşı'nı iyice hatırlatan hareketler. Yetkililerin aktardığına göre ordu tümenin 300 kişilik komuta merkezini Louisiana'daki müşterek hazırlık eğitim merkezinde planlanan bir tatbikatın ortasından aniden çekmiş. Amaç, beklenen kritik an geldiğinde, bunu tırnak içinde, komuta kademesinin hazırlıksız yakalanmamasını sağlamakmış. Böyle çok Hürmüz bahanesiyle de İsrail gizlenmiş. Pentagon sonunda kamuoyuna açıkça konuştuğunda dahi bu 82. hava indirme tümeni hakkındaki bilgiler konusunda İsrail'in adını kullanmamak için özel bir çaba sarf etmiş. Ve 5 Mayıs'ta geçen ay düzenlenen bir basın briefinginde de Savunma Bakanı Pete Hegseth, önce Savaş Bakanı deniyordu, ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Cain konuşmaların büyük bölümünü Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini güvence altında tuttuğunu iddia etti. Özgürlük Projesi adlı savunma operasyonuna ayırmış.
2: Bu da yalan oldu biliyorsunuz. Hala Hürmüz açılmadı. Özgürlük Projesi. Hürmüz'ü özgürleştireceklerdi. Olmadı.
1: Özgürlük gelmemiş yani.
2: Gelmemiş.
1: Evet, yani çok tuhaf, koskoca bir hava birliğinden bahsediyoruz yani. Ve gizli İsrail'e yerleştiriliyor. Ve İran'ın uyarısına karşında Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. Tabii bunun da korkunç rakamlarından falan bahsedebiliriz. Evet, buradan bu noktada artık yavaş yavaş Türkiye'deki durumlara da gelebiliriz herhalde. Dün çok hareketli bir gün yaşandığını söyleyebiliriz Türkiye'de. Yani Mansur Yavaş'tan grup toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu'na da bir çağrı gelmişti, değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi evimizdir, zarar görmemesi için sağduyu gösterin diye. T24'te ve başka haberlerde de, haber kanallarında da vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını kimin yapacağına ilişkin ciddi bir kriz vardı ve artarak sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na bir sağduyu çağrısı yapmıştı seslenmesi. Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması herkesin sorumluluğu demişti. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu hareket etmesinin beklendiğini ifade etmişti. CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum. Hepimizin ortak evidir. CHP bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır demişti. Bir açık mektup yazmıştı. Ama bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısı krizi vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, Dikmen Kapısı önünde gerginlik çıkmıştı. Özeli destekleyen vekiller salona girip gruba ziyaretçi yasağı getirilmişti. Gayet gergin anlar yaşanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında özellikle mutlak butlan kararı sonrası CHP genel merkezi için sıklıkla kullandığı baba ocağı ifadesini kullanması da dikkat çekmişti Kılıçdaroğlu.
2: Çünkü Kılıçdaroğlu grup toplantısına gitmeme kararı aldı. Orası milletvekilleri tarafından bir tür işgal edilip yani orası Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi için böyle bir önden salon doldurulunca ki milletvekillerinin çok çok çok büyük bir kısmı, yüzden fazlası Özgür Özel'e destek veriyor. Sadece 13 tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor diye yazıyor hep basında. Dolayısıyla bu grup Özgür Özel'i destekleyenler tabii salonu doldurunca Kemal Kılıçdaroğlu da vazgeçtiğini açıkladı. Ama vazgeçtiğini açıkladığı cümleler ilginç. Burada T24 haberinde ona dikkat çekmiş. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür diyerek CHP genel merkezine çağrı yapıyor Kılıçdaroğlu. Bu baba ocağı meselesi Özgür Özel özellikle kullanıyordu. Polis saldırısından sonra baba ocağına zorla girdiler diye.
1: Kapıları keserek, demir kapıları kesip camları, pencereleri kırarak falan, tabii büyük bir şiddet kullanımıyla girildi. 12 kata da biber gazları ve böyle başka şeyler sıkarak, değil mi?
2: Evet, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da baba ocağı demiş. Üstelik de ilginç bir çağrı yapıyor. Tam olarak cümleleri şöyle. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar diyor. İç karışıklık yaratma çabaları. Ülkeyi mi CHP'yi mi kastediyor bilmiyorum ama biz bu oyunu bozarız demiş Kılıçdaroğlu. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür diyerek grup toplantısını üstelik CHP genel merkezinde gerçekleştireceğini söylemiş. Böyle bir çağrı yapıyor. Orada da kendi konuşmasını tabii yapıyor Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ise bu salona giderek, meclis içerisindeki grup toplantısı salonuna giderek, o da orada bir açıklamada bulundu.
1: Evet, yani şeyde Murat Sabuncu da bir genel değerlendirme yazısı yazmış T24'te. Silivri'de yaşananları, savunmaları okumadan, dinlemeden, anlamadan konuşmak, analiz yapmak, ithamda bulunmak, arınmadan bahsetmek çok sıradan geliyor bana. O yüzden önce Silivri'ye gidip sonra hem Özgür Özel'i hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinledim. Özgür Özel'in halkın da desteğiyle her geçen gün liderliğini güçlendirdiğini, meşruiyetini halktan aldığını görüyorum. Dün grup toplantı salonunu tırnak içinde seçilmişlerden alma çabasını boşa düşürdü diyor. Kılıçdaroğlu ve ekibi genel merkez binasına sıkışmış durumda. Eminim kendisi de halk da biliyor. Partiler bina tabela değil, ruhtur, ilkedir. O ruhun özel ve arkadaşlarınca yaşatıldığını düşünüyorum diyor. Ve Kılıçdaroğlu bir de X paylaşımında, X yeni adı X oldu değil mi? Eskiden
2: Twitter'da.
1: Oradaki mecradaki vahim vurgusuna gelince, Özel'in yanında durduğu anlaşılan Mansur Yavaş'ın grup toplantısı öncesi yaptığı sükunet çağrısına yanıt verirken şöyle bir cümle sarf etti diyor. Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz diyor. Bu şeyden okuyor, Kılıçdaroğlu'nun notundan, tweetinden okuyor. O kirli emelleri asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar diyor. Yani iktidarın diliyle 19 Mart 2024'ten beri demokratik protesto etme hakkını kullanan yüz binleri de, bu hakkın kullanımı için siyaset yapan eski yol arkadaşlarını da töhmet altında bırakan bir zihin, üstelik getirip bunu bir de dış güçlere bağlıyor. Yani kurumsal muhalefeti de, toplumsal muhalefeti de kriminalize etmeye çalışıyor. Yani suçlu göstermeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı genel merkezdeki konuşmasından önce atılan sloganlar da, orada bulunanlar da bir fikir veriyordu elbet.
2: Bu arada küfür kıyamet sloganlar atıldı. FETÖ'cü bilmem neler falan diyerek sloganlar atıldı. Özgür Özel için onu kastediyor.
1: Evet, onu kastediyor. Ben de biraz ilkilerek izledim yani. Önce atılan sloganlarda orada bulunanlar da bir fikir veriyordu elbet. Ama Kılıçdaroğlu'nun iktidarın Neo Osmanlı hedeflerini tekrar etmesi de yeni yolun tarifi açısından ilginçti diyor. Yani şöyle diyor. Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden, ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Yani yeni bir imparatorluk mu öneriyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'da? Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız diyor. Yani çok ilginç aslında. İktidar diliyle konuşuyor diyor Murat Sabuncu, T24 yazarı. Yani son derece değişik, en azından söyleyelim. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı mümkün olduğu kadar geç yapmak isteyeceği de, partiden tasfiyelerle gerilimi büyüteceği de, hatta seçimlere kendi seçtiği isim gösterdiği genel başkanına gitmek isteyeceği de bana göre ortada demiş Sabuncu. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi içinde buna direnirken, bir yandan da yeni parti hazırlıklarını hızlandırmaları gerekiyor. Aksi takdirde kavganın boyutu büyürken toplum, her ne kadar şu an yaşananlar iktidarın dizaynı dese de, orta vadede farklı duygular gelişebilir diye de bir uyarıda bulunmuş.
2: Dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada bu arınma meselesine dair söylediği önemli sözler vardı. Ardından da MYK toplantısı yapacağını açıkladı ki orada da ihraç meselesi gündeme gelecekmiş. Kılıçdaroğlu diyor ki CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, kirli olanlarının tamamının işine son vereceğiz dedi. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim diye mutlak butlan davasını, yani anladığımız kadarıyla Özgür Özel ekibi partinin başına bela etmiş. Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Onun hesabını soracağız. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz diyor. Ardından da bu konuşmanın ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağıracağını açıkladı. Bugün saat 13'te gerçekleşecekmiş. Ki bunun mutlak kararının ardından gerçekleştirilecek 3. MYK toplantısı olacağı ve ihraçların gündeme geleceği o açıdan önemli olacağı söylüyor. Yani bugün bir siyasi sarsıntı daha yaşayabiliriz. Bu da tabii yeni bir parti kurulacaksa bunun da sürecini hızlandırılacaktır. Eğer böyle bir tabii kitlesel ihraç söz konusu olursa CHP'den herhalde bunun önünü açacaktır. Ama tam da bu yeni parti ne olacak falan denirken sabah saatlerinde çok ilginç bir iddia vardı. DSP'de CHP istifası denmiş. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mutlak kararı verilmesinin ardından CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve onun başkanlığındaki bir heyet DSP'ye giderek Demokratik Sol Parti'ye DSP'ye katılma ve işbirliği talebinde bulunduğunu yazıyor T24. DSP ise bu talebi reddetmiş Özgür Özel ve ekibinin gelmesini yani kendilerine katılmasına. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldığı televizyon programında bu görüşmeyi doğrulamış. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ise Aksakal'ın mahkeme salonlarında yolsuzluk iddialarıyla yargılanan isimleri sırtımızda taşımayız dediğini iddia ediyor. Ağır cümleler kurulmuş. Bunun üzerine de DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Yumuşak bu Aksakal'ın bu tutumunu gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini duyurmuş. Bu çok
1: Evet,
2: ilginç bir şey yani.
1: ilginç, karmaşık ve zorlu bir durum var. Ayrıca da Özgür Özel'in konuşmalarında terör, yani daha önce bazı cinayetlere karışmış olan ülkücülerin de kendisine destek olduğunu belirten görüşleri var. Şu anda tam bulamadım, ibareler var ama o şekilde. Bayağı karmaşık bir durumla karşı karşıya olduğumuz muhakkak. Ayrıca da tabii şeyde de bu şeyle ilgili Silivri'de insan hakları ihlallerini anlatan tutuklu kadınlardan da bahsetmek lazım. Çünkü çok ilginç, yani İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 15 ay sonra ancak savunma yapabilen iki kadın bürokrattan bahsediyor. Murat Sabuncu da değerlendirme yapmış. İpek Elif Atayman ve Fatoş Pınar Türker çıplak arama, çocuklarını sosyal hizmetlere veririz tehdidi bizzat savcıdan geliyor. Evinden kilometrelerce uzaktaki cezaevine götürülme, madde bağımlılarıyla aynı koğuşta yerde yatmak zorunda kalış, insan haklarının yerle bir edildiği durumların anlatıldığı bir duruşmanın notları bunlar ve iktidarın diliyle konuşan, yol arkadaşlarını da demokratik haklarını kullanan yüz binleri de töhmet altında bırakan Kılıçdaroğlu diye bir özet yapmış yazısıyla ilgili. Yani Medya AŞ eski genel müdürü İpek Elif Atayman savunmasını yapıyor. Kendisine yöneltilen 5 suçlamanın 4'ünde görevde olmadığını anlatmış. Diğer iddiada ya da iddianamenin tamamında kendisini kimsenin rüşvet ya da başka bir olumsuz fiille itham etmediğini de hatırlamış, suçlamadığını. Niye buradayım ben diye sormuş. Bu arada MASAK raporunda da sabit olduğu üzere 2012 yılında aile desteği ve krediyle Feriköy'de aldığı 102 metrekarelik bir ev, Vakıfbank'tan krediyle aldığı Skoda marka bir arabadan başka bir varlığın olmadığını anlatmış. O konuşurken diyor Sabuncu, hemen arkada oturan babasına ve oğluna baktım. Büyük bir heyecanla ama zaman zaman duygusallaşarak evladı, anneyi dinliyorlardı. Atayman özellikle Silivri'den Afyon'a, oradaki cezaevine ailesine haber verilmeden götürüldüğü 7 saatlik sevki anlatırken salonda büyük bir üzüntü vardı. Dava ve Atayman'ın ailesi İstanbul'daydı ama Afyon'a götürülmüştü ve madde kullananlarla aynı koğuşta boş yatak olmadığı için yerde yatırılmıştı. Doktorasını yapmış, tutuklanmadan evvel emekliye ayrılmış, tüm hayatı çalışarak geçmiş bir kadın. Öğleden sonra da bu kez yine Medya AŞ'den Fatoş İpek Türker savunmasını yapmış. O da aslında ilginç yani. Boğaziçi Üniversitesi'nden dereceyle mezun olmuş. 2014'ten 21'e kadar HSBC Türkiye'de grup başkanı ve icra kurulu üyesi olarak çalışmış bir isim. Ne bir örgütsel yapı gördüğünü ne de kimseden talimat aldığını söyleyip tüm hayatının mal varlığının ortada olduğunu, iddiaların tamamen delilsiz ve iftira olduğunu söylüyor. Ama esas vahim nokta kendisine emniyette dayatılan çıplak arama ve savcılıkta çocukları üzerinden yapıldığını anlattığı bölümdü diyor. Çıplak aramanın onuru, gururu kırmak için yapıldığını anlatırken bir ara izleyicilere dönmüş Fatoş Türker ve demiş ki çıplak aramanın onuru gururu kırmak için yapıldığını anlatırken dönüp utanan varsa aranızda çıkabilir, ben utanmıyorum, yapanlar utansın demiş ve savcıyla olan diyalogun detayları içinse şunları söylemiş yani cezaevinde Segbis'le görüşmen var dediler, ekran açıldı, karşımda savcı var. Savcı bana böyle ağlarsın işte dedi. Niye konuşmadın sen? Vereceksin ifadeni, gideceksin dedi. Ben de dedim ki savcı bey, ben yeniden ifade veririm, vermemi istiyorsanız avukatıma bir danışayım. Çünkü karşımda savcı var diyor, yok diyemem diye düşündüm. Ben Segbis'in ne olduğunu bile bilmiyorum. Dedim ki tamam, avukatıma bir danışayım. Elini masaya vurdu. Hala avukat diyorsun bana. Sen bu kafayla çocuklarının velayetini asla alamayacaksın demiş. Savcı söylüyor bunu. Sonra da sen bekarsın değil mi demiş. Evet. Velayet de sende değil mi? Evet. Senin çocukların reşit değil değil mi? Artık sosyal hizmetler alır çocuklarını demiş savcı. Şimdi anlamıyorum diyor. İnsan hiç tanımadığı birinden nasıl bu kadar nefret edebilir? Beni tanımıyor ki. Tanımadığım insanlar nasıl olur? Mesela annesi yok mu bu insanların? Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Çok düşündüm bunu diyor. Evet, yani oldukça tek anlatması bile insana zorluk veren şeyler yaşanmaya devam ediyor. Kritik günler ve dönemlerden geçtiğimiz konusunda herhalde şüphemiz yok. Öyle değil mi?
2: Öyle tabii.
1: Evet, bu noktada burada bırakalım isterseniz ve
2: biraz sonra evet konuğumuz olacak. Heinrich Böll Stiftung Derneği Ekoloji ve İklim Değişikliği Program Koordinatörü Cem Bico bizimle olacak. Bonn'da yaşananları değerlendireceğiz biraz sonra.
1: Peki, şimdi ara.
0: Açık Gazete.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
0: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Açık Gazete.
6: Evet, Apaçık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Daha önceden de sözünü etmeye çalıştığımız gibi bir konuğumuz var. Cem Bico ile beraberiz. Heinrich Böll Stiftung Derneği Ekoloji ve İklim Değişikliği Program Koordinatörü kendisi. Ve şu anda da biraz önce de azıcık değinme fırsatı bulduğumuz Bonn'da devam etmekte olan UNFCCC'nin yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin bir zirvesi var her yıl yapılan. Onun zirvesini de takip etmekte kendisi. Hoş geldin Cem, merhabalar.
7: Hoş bulduk Ömer Bey, günaydın.
8: Merhabalar, hoş geldin.
7: Selamlar, hoş bulduk.
6: Evet, nasıl gidiyor oralarda durumlar? Önce bir genel izlenimlerini bizimle paylaşırsan çok memnun oluruz.
7: Aslında burada durumlar fena gitmiyor gibi şu anda. İlk başta bu gündemin kabul edilmesi, SP64 toplantı gündeminin kabul edilmesi problemsiz oldu. Daha önce geçtiğimiz yıl zannederim gecikmeli başlayabilmiş toplantılar. Yani gündem üzerinde anlaşılamadığı için taraflarca. Bu yıl öyle bir durum söz konusu olmamış. Aynı şekilde Türkiye'nin daha aktif olduğu eylem gündeminin kabul edilmesinde de hani küçük bir iki pürüz çıkmış ama onlar da kolayca halledilmiş. Dün de bunun sunumu yapıldı, birazdan konuşuruz onunla ilgili olarak da. İlk başta hani böyle bir aslında uyumlu bir başlangıç olmuş gibi görünüyor şu an itibariyle. Tabii biraz bunun nedenleri için herhalde küresel bağlama bakmak lazım. İlk başta Hürmüz Boğazı krizi, işte enerji krizi küresel herkesin eteklerini tutuşturmuş vaziyette. İkincisi tabii dünyada siyaset daha sertleşiyor. Jeopolitik gerilimler var. Bunlar jeoekonomik gerilimlere ve ticaretle ilgili gerilimlere dönüşüyor. Bu da yine aynı şekilde hani buradaki devletleri biraz sıkıştıran unsurlar. Hani böyle bir gündemin etrafında özellikle fosil yakıtlardan çıkış, uzaklaşmaya da bir önemli ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Yani çarşı biraz karışıkken burası daha birbirine yaklaşmış, insanlar daha uyumlu bir başlangıç yapabildi.
8: Ben şeyi sormak istiyorum Cem. Şimdi bu zirve 10 gün sürecek. Almanya'nın Bonn kentinde başladı. Her yılda yapılıyor. Bu yıl 7000 kadar delegasyonlardan katılımcılar varmış. Gerçi Afrika'dan katılım konusunda, vize alma konusunda bir takım zorluklar yaşandığı da

0: söyleniyor. Buna dair eleştiriler de var sivil toplum örgütlerinden. Ama şimdi bu Bonn'da gerçekleştirilen zirve ile COP zirveleri arasındaki ilişki nedir? Bu COP'tan her COP zirvesinden bir ay hatta 2 ay öncesinde bir hazırlık zirvesi falan da oluyor. Bu o değil. Bonn'da gerçekleştirilen Bonn'daki zirvenin önemi ne? COP'la Antalya ile mesela ilişkisine dün de zaten Murat Kurum bir konuşma yapmıştı. Avustralya'nın işte COP sorumlusuyla başkanıyla birlikte. Bunların arasındaki ilişki ne?
1: Şimdi Bonn'daki yarı yıl zirveleri aslında COP'ların gündemini belirleyen önemli toplantılar. Yani burası biraz daha teknik hazırlık toplantısı. COP'lar daha politik tartışmalarında, müzakerelerinde yürüdüğü ve kararların alındığı toplantılar. Tabii bunları böyle çok nasıl diyelim, kırmızı çizgiyle birbirinden ayırmak mümkün değil. Hani burada da politik tartışmalar oluyor. Ama COP31'de ne görüşülecek? Ve ne kararlar alınacak? Bunun yolu buralardan döşenmeye başlanıyor. Aslında burası da 6 aydır birlikte çalışıyor. İşte Türkiye ve Avustralya özellikle. Bunun da bir öncesi var. Yani bir sonraki COP'a yönelik gündem oluşturma çabası diyebiliriz. Bilimsel raporlar sunuluyor. Burada da işte yan etkinlikler, farklı formatlardaki toplantılar, workshoplar, kapasite geliştirmeleri toplantıları gibi toplantılarla önemli gündem maddeleri irdeleniyor. Yani diğer söylediğiniz vize konusunda aslında bu sürecin birazcık eşitsiz bir yanı da var. İlk başta zaten devletler farklı bütçe imkanları nedeniyle buraya eşit büyüklükte ve eşit donanımda delegasyonlarla katılamıyorlar. Zaten hani gelişmekte olan ülkeler dezavantajlı oluyor. Ayrıca işte bunun üzerinde de bu yıl sadece işte delegasyonlar değil ama sivil toplumdan da, yani küresel güneyin sivil toplumundan da bu vize uygulamalarına yönelik eleştiriler geldi. Bu sonuçta vize alamayan bayağı bir aktivist olduğu anlaşılıyor. Bunun da bir ayrımcı politika olduğu, yani ayrımcılık etkisiyle sonuçlandığı tespit ediliyor. Ama yine de burada bayağı bir farklı yerlerden gelmiş olan aktivistler var, gençler var. İşte Asya'dan, Afrika'dan, Güney Amerika özellikle güçlü görebildiğim kadarıyla böyle bir katılım mevcut. Türkiye açısından da yani dün Action Agenda denen eylem gündemi açıklandı. Türkiye ve Avustralya bunu birlikte açıkladılar. Biraz COP31 başkanlığı, yani Antalya'daki toplantının başlamasıyla başlayacak ve bir sonraki COP32'ye kadar devam edecek olan süreçte nasıl bir politika izleyeceğine dair işaretler veriyor şu anda Türkiye burada. Bunun için de aynı zamanda Bonn bir başlangıç noktası diyebiliriz.
0: Bir de COP zirvelerinde genelde bunun bir aşamasında alternatif zirveler oluyor. Bir süreden beri de halkların iklim zirveleri oluyor. Bonn'da da böyle bir alternatif zirve gibi bir şey ya da yine COP zirvelerinde bir yürüyüş olur halkların iklim yürüyüşü gibi. Bonn'da da böyle bir yürüyüş vesaire olacak mı?
1: Bonda çeşitli gösteriler oluyor ama ve yani düzenli olarak da her gün birden fazla sayıda bu anlamda eylem gerçekleştiriliyor iklim aktivistleri tarafından. Bonda bir yürüyüş olmayacak ama bu faaliyetler de devam edecek. Yani küresel uluslararası iklim hareketi düzenli etkinliklerle farklı gündem başlıklarına dair ve genel olarak da sesini yükseltecek. Ama burada şöyle bir şey var. Biz şimdi Birleşmiş Milletler kampüsü içerisindeyiz. Buradan çok yakın, yani böyle yürüyerek 5-10 dakika mesafede bir yeşil park içinde Bonn İklim Kampı var. Bonn İklim Kampı biraz COP'lardaki halkların iklim zirvelerine karşılık geliyor diyebiliriz. Orada özellikle işte aktivistlerin çadırları var. İşte orada çadırlarda kalan arkadaşlar var. Kendi programı var orada. Yani orada da sabahtan akşama kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor tematik olarak da. İşte dün mesela ben katılamadım ama COP31'e bisikletle gitmek üzerine bir şey vardı.
0: Ha, Avrupa'dan öyle
1: Peki.
0: bisikletlerle gelecekler yani.
1: Evet, şu anda tartışıyorlar da bunu nasıl yapalım gibi. Böyle bir ilgi var. Yani orada aslında hani Antalya'daki halkların iklim zirvesine yönelik de bir ilginin olduğu, hani oraya yönelik tartışmaların, hazırlıkların olduğu yerde orası.
0: Türkiye'den de katılım var diye biliyorum. Halkların İklim Zirvesi Meclisi zaten geçtiğimiz aylarda oluşturulmuştu. Oradan katılımcılar da var herhalde bu iklim kampında.
1: Evet, şu anda 6-7 kişilik bir Halkların İklim Zirvesi Meclisi'nden katılım var. Birkaç kişinin daha geleceğini düşünüyoruz önümüzdeki günlerde. Oradaki arkadaşlar da sunumlar yapıyorlar. Sezgin 17'sinde bir sunum yapacak. Doğrudan Türkiye Halkların İklim Zirvesi başlığı altında. Evet, var. Yani Halkların İklim Zirvesi de Bonn'da.
0: Haftaya oradan da belki konuk alma fırsatımız olur bizim de.
1: Evet,
0: Evet.
1: yani
0: Bir arkadaşımız Ümit Şahin de orada zaten gene Bonn'da ve biraz sonra Açık Yeşil programında da gene Bonn'dan izlenimlerini onun gözünden de almaya devam etmeye çalışacağız.
1: Ümit'i dün ben de gördüm. Yakından takip ediyor görüşmeleri. Zaten hani biz de hem Açık Radyo'dan hem İstanbul Politikalar Merkezi'ndeki çalışmalarından çok kendisinden yararlanıyoruz. Yani Türkiye'nin iklim alanında konuyu en yakından takip eden isimlerinden biri.
0: Evet, çok uzun yıllardan beri Açık Yeşil programınızda beraber yürütmekteyiz. Özellikle de iki önemli büyük kitaba da dönüştü oradaki programlar. Onu da hatırlatayım. Peki ben bir de bu UNFCCC ile ilgili olarak Cem şeyi de sormak istiyorum. Yani basına not verdi. Yani ondan dün de birazcık bahsetme fırsatı bulmuştuk. Simon Steele nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Onun
1: Değil
0: yaptığı
1: sanırım.
0: Steele, evet. Simon mu bilmiyorum. Simon mu nasıl okunuyor? Ama oldukça önemli bir gün şeyi belirtti yani. Bir durum hakkında ne kadar vahim bir noktada olduğumuzu ama bunu dönüştürmek için güce birlikte olmaya sahip bu iradeye sahip olduğumuzu belirten bir toplantı olduğunu söyledi. Hiçbir zaman kolay olmadı ama bu önemli göreve de herkesin buraya katılan herkesin kendini adamakta olduğunu söyledi yanılmıyorsam. Sen de o konuda da biraz bize ekstradan bilgi verebilir misin?
1: Evet Ömer Bey, yani az önce de söylediğim gibi aslında şu anda buradaki taraflar dönemin şu anda içinde bulunduğumuz konjonktürün ne kadar kritik olduğunu, uluslararası iklim politikalarının ne kadar önemli olduğunu bunu hani herkes farkında ve yani daha önceki yıllarda görmediğimiz bir uyum var gibi görünüyor. Tabii önümüzdeki günlerde tartışmalar büyüyebilir, derinleşebilir, farklı şeyler görebiliriz. Ben bir tane örnek vereyim bu açıdan.
0: Lütfen.
1: Suudi Arabistan Arap ülkelerini temsilen bu fosil yakıtlardan çıkış konusunu gündemine eleştirdi. Bunun hani bölgesel bir ayrımcılık olduğunu söyledi ve işte bir yakıt türünün politize edilmesi şeklinde
0: Gerçekten
1: çerçeveleyerek
0: mi? Ayrımcılık
1: bu
0: yani fosil yakıtlara kadar. Peki.
1: evet yani işte Orta Doğu'da diğer petrol kaynağı olan ülkelerde Arap ülkelerinde arkasına alarak
0: Bunun
1: böyle
0: bölgesel
1: bir çerçeve.
0: ayrımcılık olduğunu söylüyor yani fosil yakıt karşıtlığının. Ama dünyanın en büyük
1: Evet.
0: üreticisi Amerika Birleşik Devletleri bu arada fosil yakıtlar konusunda.
2: Ondan sonra da Suudi Arabistan kendisi de dünyadaki ikinci en büyük fosil yakıt üreticisi. Petro devlet yani.
1: Evet. Evet, böyle bir şu anda görülen böyle bir tartışma var. Yani bu Simon Steele aslında şunu söyledi bir yandan da. Önceki tartışmaları açmamamız lazım tekrar. Yani COP28'de alınan fosil yakıtlardan çıkış, uzaklaşma yönündeki kararın işte tekrar tartışmaya açılmamasını talep etti.
0: Bunu
1: Ama
0: ne anlamda söylüyor? Yani şimdi iki yönlü olabilir diye düşündüğüm için soruyorum. Bir tanesi yani bu kararı aldık, bunu artık kaldırmaya yönelik şeylerden vazgeçin demiş olabilir ki ya, konuşmasından daha çok bu yönde olduğunu anlıyorum ama gene de sana da
1: bu
0: sorayım.
1: yönde.
0: İki,
1: Evet.
0: heh, tamam. İkincisi ya
1: Evet.
0: bu meseleyi gündeme getirip durmayın, tartışma çıkarmayın demiş olabilir diyecektim ama öyle değilmiş zaten.
1: Yok değil. Yani aslında UNFCCC oldukça bu konuda daha fosil yakıtlardan çıkış yönünde
0: Evet.
1: bir tercihi var. Öyle görünüyor.
0: Zaten sabah sana bağlanmadan önce çok az böyle bir özet şey yapıyorduk, anlatıyorduk. Bond'a dün kimler konuştu? İşte Murat Kurum ve Avustralya'nın COP31 işte başkanı Chris Bowen konuşmuş. Ardından Simon Steele konuşuyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişimi yönetici sekreteri. Murat Kurum ve Chris Bowen bu senin bahsettiğin gündemden söz ediyor. 10 maddelik Murat Kurum bir gündem açıkladı. Eylem gündemi. Onun içerisinde tabii fosil yakıtlardan çıkış diye bir şey yok. Ama Simon Steele'in konuşmasında fosil yakıtlar kavramı birkaç kez geçiyor. Diğer iki başkanın konuşmasında Avustralya ve Türkiye COP31 başkanlarında fosil yakıtlar kelimeleri de geçmiyor konuşmanın içerisinde. O dikkatimizi çekmişti.
1: Aslında bu sunum yapıldı. Plenary denen işte büyük toplantı odasında açık bir sunumdu. Daha sonra Murat Kurum ve Chris Bowen bir basın toplantısı düzenlediler. Yakınlardaki daha küçük bir odada. Onu da online takip etme şansımız oldu. Bu arada iklim gündemini takip etmeyen dinleyicilerimiz UNFCCC'nin sayfasından SB64 programına ulaşabilirler ve oradan da oturumların önemli bir bölümü online olarak yayınlanıyor. Sonradan da metinleri ve videoları orada bulunuyor. Yani bunu takip edebilirler kendileri de yakından.
2: Adresi bir kez daha verebilir misin lütfen Cem?
1: Şöyle kodlayayım. Samsun Bursa 64 toplantının adı. Bu SB64 program yazdığınızda Google'a direkt çıkıyor zaten. Burada yani farklı alt sekmelerde günlük program görülebiliyor. Oradaki toplantılara, farklı temalardaki toplantılara da aynı şekilde girilebiliyor. Murat Kurum aslında zikretti bir yerde yani fosil yakıtlardan uzaklaşma konusunu. Yani onların sunduğu eylem gündeminin biraz niteliği üzerine değinmek istiyorum.
2: Lütfen.
1: Bu UNFCCC'nin resmi müzakerelerinin içinde olan bir başlık değil. Yani mekanizma olarak biraz tarihsel süreçte evrilmiş bir format. Yani zamanla biraz ağırlığı artmış bir mesele. Eylem gündemi. İşte Brezilya'da bu eylem gündemini fosil yakıtlardan çıkış konusu için kullandı. O da bize başka bir süreci beraberinde getirdi. Yani işte Amerika'nın hem Paris Anlaşması'ndan hem de daha sonra çerçeve sözleşmeden çıkmasıyla birlikte işte bu küresel iklim çok taraflı yapısı dağılıyor mu vesaire kaygıları içinde. Ve aynı zamanda Amerika dışındaki diğer fosil üreticilerin yani Suudi Arabistan gibi, Rusya gibi daha ayak direyen ve müzakereleri tıkayan tavırları karşısında Brezilya'nın inisiyatifiyle fosil yakıtlardan çıkış gündemi böyle bir yan süreç olarak Santa Marta konferansına taşındı. Santa Marta konferansı önümüzdeki yılda devam edecek bir sürecin
0: Kolombiya'yı
1: ortası.
2: kastediyorsun.
1: Evet,
2: Kolombiya'daki, evet.
1: Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde düzenlendi. Kolombiya ve Hollanda birlikte düzenlediler. Ve fosil yakıtlardan çıkış yönünde yine uzaklaşma deniyor daha doğrusu. Güçlü bir ses oradan da çıktı. Şimdi bir soru işareti. Burada çıkan kararların tekrar resmi müzakere gündemine nasıl gireceği. İşte dün Chris Bowen basın toplantısında bir soruya cevap verdi. Biz işte Hollanda ve Kolombiya hükümetlerinden yani onlarla hem görüştüklerini söyledi hem de onlardan bir içerik beklediklerini söyledi ki Chris Bowen Avustralya müzakerelerin başkanlığını yürütecek olan heyetin başında. Onlar o resmi müzakere gündemine bu konuyu nasıl dahil edeceklerini kararlaştıracaklar. Türkiye'de bu yılki eylem gündeminin daha çok başında olan taraf, Murat Kurum'un da bakanın dün sunduğu 10 maddelik, 10 öncelikli alan ve 6 hedef ten bahsetti Murat Kurum. Bu da Türkiye'nin eylem gündemi olacak ve önümüzdeki süreçte de yani resmi çerçeve, müzakerelere de katkı sunabilir. Brezilya'nınki biraz fosil yakıtlardan çıkış gibi bir konuyu ön plana çıkardı ve böyle güçlü bir müdahale olmuş oldu. Türkiye'nin ortaya koyduğu başlıklar da önemli başlıklar hepsi. Aslında oldukça gerçekleştirilebildiği takdirde büyük bir katkı olarak görülebilir de. Ama bunun hani aynı Brezilya'nınki gibi tekrardan işte resmi müzakerelere yani COP kararlarına geçip geçmeyeceği yine izlenmesi gereken bir husus olacak.
0: Bu şeye bakıyorum şimdi bir yandan. COP31.tr diye bir internet sitesi var. Orada dün Murat Kurum'un kısaca yaptığı eylem gündemi. Çünkü bu COP31'i zaten en başından beri Türkiye böyle duyurmuştu. Artık iklim konusunda eyleme geçme zamanı. Bu COP31 bir eylem kopu olacak diyordu. Yani yeni taahhütlerin peşinde değiliz. Şimdi uygulamaya geçirme konusunda bastıracağız demişti. 10 maddeyi de burada sıralamışlar ve bunların işte tıklayarak ayrıntılı bir şekilde içeriğine de girebiliyorsunuz. Sıfır atık en önde tabii. Türkiye'nin kendi içerisinde yaptığı kampanya şimdi küresel düzeye çıkarıyor. COP31 ile birlikte okyanuslar ve denizler var, gıda güvenliği var, iklim değişikliğine dirençli şehirler var. İklim eylemini kuvvetlendirmek var, özellikle finansal boyutu anlamında kullanılmış. Gençlik ve eğitim, yeşil endüstrileşme, temiz enerji dönüşümü var. Bir de Rio sinerjisi diye ortak çözümler gibi bir şey altında kullanıyorlar. Bir kavram var. Son olarak da 10. eylem gündemi ise dinamik ve dirençli sağlık sistemleri denmiş. Dolayısıyla böyle bir 10 maddelik ana gündemi var Türkiye'nin. COP31 için. Öyle görünüyor yani.
1: Evet, hani hangisine itiraz edebiliriz ki, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ama fosil yakıtlardan çıkış meselesi tabii yani ana gündemlerden bir tanesi olmaması düşündürücü. Çünkü bu Kolombiya'daki zirvenin yapılmasında da yani tartışma Brezilya'da zaten geçirilememiş olmasıydı bu kavramın bir kez daha Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra. Bunun üzerine Kolombiya'da artık bu konuda kararlı olan devletler ayrı bir süreç de başlatacaklardı ve COP31'de de bunu tekrar bastırmayı düşünüyorlar. Ama Türkiye'nin şu anda ana gündemi bu değil. Bu uzlaşı diyor çünkü bunun adına. Fakat bir de ilan edilen bir küresel hedefler var. Öyle değil mi? Yani dün mesela elektrifikasyon konusunda 2035'e kadar %20'den %35'e çıkarılması, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, işte küresel atığın 2035 yılına kadar yarı yarıya azaltılması ya da büyüyüşün azaltılması mı? Yani artışın azaltılmış. Tam anlayamadım. Böyle hedefler kondu. Öyle değil mi dün?
1: Evet, aslında şundan emin değilim açıkçası. Yani zaten Brezilya bu süreci başlattığı için, Kolombiya ve Hollanda Santa Marta ile ilerlettiği için, Brezilya şu anda COP başkanı olan devlet. Brezilya ve Türkiye, Avustralya birlikte bunun Santa Marta çıktılarının tekrar müzakere gündemine girmesi üzerine çalıştıkları için tekrardan eylem gündeminde Türkiye'nin bunu dahil etmemesine bunu eleştirebilir miyiz bilmiyorum. Yani çünkü bu devam eden bir süreç zaten. Ama tabii hani başka bir takım çelişkilere işaret edilebilir Türkiye'nin politikalarına dair. Böyle noktasal, yani ilk önce konulan hedeflerle başlayacak olursak işte elektrifikasyon ne anlama geliyor? Tam olarak biz neyi kastediyoruz? Yani nihai enerji kullanımındaki elektrifikasyondan bahsediliyor. Yani siz elektriği önce kömür santrallarıyla, işte doğalgaz çevrim santrallarıyla falan üretip ondan sonra elektrik olarak nihai kullanımda kullanıyorsanız, hani bu gerçekten çok ihtiyacımız olan şeyin biraz altında kalıyor diye düşünüyorum. Özellikle işte salımların azaltılması önceliği itibarıyla. Bu aynı zamanda hani ulusal, şimdi enerji egemenliği kavramı geçmeye başladı daha çok Hürmüz kriziyle birlikte. Yani çoğu ithal olan kömürün kullanılmasıyla enerji güvenliğini, enerji egemenliğini sağlamak da birazcık soru işareti. Bir diğer çelişki, buna Greenpeace'ten Berkan Özyer de burada, o da işaret etti. Yani Türkiye en büyük çöp ithalatçılarından biri. Yani
2: Evet,
1: bu burada nasıl?
2: Avrupa Birliği'nin en temel bir numaralı müşterisi durumuna
1: Evet.
2: yüklendiğini de Greenpeace'in son raporunda değinme fırsatı bulmuştuk birazcık.
1: Evet. Yani bu şöyle diyebiliriz herhalde. Yani bu hedeflerin konması iyi. Yani biz de sivil toplum olarak aynı şekilde hani Türkiye dünyada bu politikaların yerleşmesi, küresel ortalamada işte bir ilerleme kaydedilmesi için çalışıyor. Hani biz de sivil toplum olarak Türkiye'de de bu alanlarda ilerleme kaydedilmesi için taleplerimizi ortaya koyabiliriz, koymalıyız diye düşünüyorum.
2: Evet, yani burada Greenpeace raporunda da belirtildiği gibi anlatıyla gerçek durum arasında bazı uyuşmazlıklar olduğu göze çarpıyor. Yani artık ithal etmiyoruz dendiği halde, atık ithal etmiyoruz dendiği halde Türkiye yerli atığını ayıramazken birçok büyük ölçüde de tarihi rekorlarla plastik atık ithal ediyor filan. Bir de yani geri dönüşüm odaklı sıfır atık politikamızda plastik krizini tamamen çözüyoruz ibaresi var ama küresel plastik geri dönüşüm oranının sadece %9 olduğunu ve yıllık 400 milyon tonu aşan küresel üretim karşısında çaresiz kaldığını bile belirtiyorlar. Yani böyle çelişkili durumlar da var ama bunların görüşülerek devam ederek konferanslarda ve her yerde devam ederek çözülmesi yoluna gidilecek herhalde, öyle değil mi?
1: Öyle umut ediyoruz. Biraz aslında bir zoom out ederek birkaç şeyi de tekrar hatırlatmak
0: Çok
1: istiyorum.
0: vaktimiz kalmadı Cem. Çok hızlıca bir iki cümleyle
1: Tamam, çok
0: söyleyebilirsen.
1: hızlıca. İlk buradaki katıldığım etkinlik sabah 8'de bir uluslararası iklim hareketinin protestosuydu. İnsan hakları olmadan iklim adaleti olmaz. Şimdi biz Türkiye'ye dönüp baktığımızda iklim çerçevesinde üniversitelerin ve bilimin rolünden de bahsetti Murat Kurum. Şimdi bizim üniversitelerimizde de ciddi politik bir baskılar söz konusu. Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi gündemlerini biliyorsunuz. Bu bir. İkincisi yerel yönetimlerin öneminden sürekli bahsediliyor. Şimdi yerel yönetimlerde hem kayyum uygulamaları hem de çeşitli yine yani finansal kuşatma diye ifade edilen bir baskı durumu söz konusu. Ve bu mesela vahşi depolamayı sonlandıracak olan politikaları en nihayetinde yerel yönetimlerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin burada ortaya koyduğu iddialarla kendi ulusal pratikleri arasında bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani bu iddiaları biz yanlış, hayır, kötü iddialar diyemeyiz. Ama bu iddiaları hayata geçirebilmek için, yani Türkiye'de de hayata geçirebilmek için biraz içerideki yaklaşımın ciddi şekilde gözden geçirilmesi, temel politik eğilimin değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Cem Bico, çok teşekkür ederiz. Evet, yani bunları uzun boylu daha ileride konuşma fırsatı bulacağımızı umut ederek burada son verelim diyoruz. Çok teşekkür
0: Çok
2: ederiz.
0: teşekkür ederiz Cem. Görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Selamlar.
3: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar.
4: Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Rehber öğretmenimiz Buse Göksu, öğrencilerin kendilerini tanıma ve kariyer yollarını çizme süreçlerini anlatıyor.
5: Öğrencilerle yaptığımız görüşmelerde sadece akademik başarılarına değil, onların kişilik özelliklerine, motivasyonlarına, ilgi alanlarına ve hayattan beklentilerine de odaklanıyoruz. Amacımız öğrencinin kendi güçlü yönlerini fark etmesini sağlamak ve kararlarını daha bilinçli şekilde vermelerine destek olmak.
4: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiqui.
3: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Siddiqui ile birliktesiniz.
4: Merhaba, hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hüsnü Kabul programında merhaba herkese.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk. Bayramın ardından neredeyse iki hafta sonra Levent Baştürk ile ikinci kez birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Hocam.
7: Hoş bulduk efendim.
5: Merhabalar, hoş geldiniz
4: Levent Bey. Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
3: Şimdi bilmeyenler için kısa bir tanıtım tekrar yapabiliriz. Ferhat, siz tanıtım yapar mısınız?
6: Bir hatırlatma için hemen bir iki cümle söyleyeyim. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde çalıştı 2013-2018 arasında Levent Hoca. Sonra Saadet Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Sonra esas olarak ama Amerika'daki akademik çalışmaları ile ilgili olarak o tarafla bayağı yoğun bir bilgi birikim var. Aslında biraz hem dünyada Müslümanlar, dünyada kapitalizm, Amerikan toplumu vesaire o çerçevede sahip olduğu bilgi birikimi için kendisiyle çok konuşmaktan keyif alıyoruz. Orada da Muslim American Society Freedom Foundation, Amerikan Müslüman toplumu özgürlük vakfı diye kabaca hızlıca çevirebileceğim bir kurum. Eskişehir Filistinli Dayanışma Platformu aktivisti, aynı zamanda Yeni Arayış ve Medyascope'da da köşe yazarları yazıyor. Evet Vasim, ilk soruyu sen buyur istersen.
3: Evet, dün akşam Ferhat'a rica ettim. İlk soruyu ben sorabilir miyim diye Levent Hoca'ya. Şimdi bugünlerde yaşananları görmezden gelemeyiz. Gazze ile birlikte hem İran'da hem Lübnan'da İsrail tarafından yürütülen bu coğrafyalara da imha etme politikası devam ediyor. Şu anda İsrail ve ABD İran ve Lübnan'a karşı bir kez daha saldırılar devam ediyor. ABD bunun olmasını istemediğini iddia etse de. Dolayısıyla bugün sizinle ilk olarak İsrail'in nihai hedefine dair bir sorum olacak. İsrail'in nihai hedefi, bu elbette insanların yeni yeni düşünmeye başladığı bir konu değil. Aslında birçok kişi bu konuyu bir süredir tartışıyor. Ancak bugün diğer konularımızla birlikte bunun üzerinde de durmanıza rica edeceğiz. İsrail'in Filistinlilere imha etme politikası, yani bu politikanın alt başlıkları arasında apartheid, etnik temizlik ve mülksüzleştirme yer alıyor. Elbette bunların hepsi acımasız bir askeri işgal ile destekleniyor ve son 2,5 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırım yer alıyor. Dolayısıyla İsrail'in bu imha etme politikasının bir parçası olarak ele aldığımız zaman neredeyse akıl almaz bir boyut içeriyor. Her ne kadar konuşacağımız diğer konular aralarında pek çok örtüşme olsa da son birkaç gün içinde hem Lübnan'a hem İran'da saldırılar bize İsrail'in tırnaklar içinde bölgede nihai hedefinin ne olabileceğini görmeye başlamamız için hakiki bir tartışma sunuyor. Dilerseniz buradan başlayabiliriz, sizden yorumunuzu alabilirim.
7: Tabii. Şimdi her şeyden önce yani meselenin temelinde siyasi siyonizm dediğimiz ideolojinin bir yerleşimci, kolonyal bir proje üzerine dayandığını hatırlamak gerekiyor. Dolayısıyla tabiatı gereği bu yerleşimci, kolonyal proje devlet kurmak istediği topraklar üzerindeki yerli halkı tanımayan ve dolayısıyla onu elimine etmek isteyen bir anlayışla ta başından beri hareket eden bir ideoloji ve hareket. Ve bu ideoloji ve hareketin biz 1948'de devletleşmiş olduğunu görüyoruz. Ve bu devletle ve sürekli sınırları belirlenmemiş ve sürekli yayılmacı bir ideoloji olduğunu da farkındayız. Fakat bu yayılmacılığın sınırları nereye kadar? Acaba şu anki yapılanları tamamen bu yayılmacılık bağlamında açıklayabilir miyiz? Ora bakmak lazım. Şu an yani Lübnan'da olanlar, İran'a karşı olan savaş, bunlar sadece yayılmacılıkla açıklamak mümkün değil. Tabii yayılmacılık işin tabiatında var. Muhtemelen bu sürecin sonunda Batı Şeria'nın ve Filistinlerden arındırılmış Gazze'nin ilhak edilmesi mutlaka zihinlerinde var. Golan Tepesi'ni yaptıkları gibi. Doğu Kudüs'ü hala da ilhak ettiklerini ilan ettiler ama uluslararası toplum bunu kabul etmedi. Suriye'de yayılmacı amaçları devam ediyor ama sadece yayılmacılıkla da açıklamak mümkün değil. Çünkü bu aynı zamanda bir bölgesel hegemonya kurma arayışını burada görüyoruz. Ve bölgesel hegemonya kurma arayışı çerçevesinde de tabii ki kendi otoritesini bütün bölge ülkelerine kabul ettirme anlayışı da var. Yalnız İran'la şu yaşanan son durum bize şunu gösterdi. Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği olmadan İsrail'in bunların tamamen gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını da farkındayız. 1900 daha öncesine gitmekle beraber özellikle 1967'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'yle geliştirdikleri özel simbiyotik ilişki bağlamında sonsuz bir Amerikan desteği aldığının farkındayız. Ve Ekim 1920, 2023'ten bu zamana Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e akan yardım 30 milyar doların üzerine geçmiş durumda. Bu bilinen, belki bilmeyen daha büyük meblağlar da söz konusu. Yalnız şunu da gördük ki Amerikan desteğine rağmen bu gücün sınırları var. Çünkü İran'da istenen neticenin alınmamış olması ve Amerika yönetiminin, Trump yönetiminin Kasım ayında seçimleri düşünerek bir an önce bu savaşı daha fazla uzatmadan ama yüz akıyla çıkmak telaşesi içerisinde olması ister istemez İsrail ile Amerika'yı da artık belli bir aşamadan sonra karşı karşıya getirir gibi bir görüntü arz etmeye başladı. Tabii ki Amerikan yönetimi İsrail'den tüm desteğini çekmiş değil ama İsrail'e devam eden koşulsuz desteğin şu an Amerikan çıkarları açısından artık sakıncayı oluşturmaya başladığını ve Amerikan yönetiminin de kendi özel çıkarları açısından sorun haline geldiğini görmeye başladığını görüyoruz. Son bir husus belirterek bu sorunun cevabını bitireyim. Aynı zamanda yani Amerika'nın Orta Doğu için veya Batı Asya için düşündüğü güvenlik sisteminin unsurları olan Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Mısır gibi devletlerin Pakistan'da yanına alınarak yeni bir ittifak hattı oluşturma gibi bir arayış içerisine girmesi de bu aslında İsrail'in hegemonyoloji politikasının bölge ülkeleri İsrail'le ilişki kurmaya hazırlanan veya zaten ilişkisi olan ülkeleri de artık ülkelerde bir tepkiye oluşturduğunu ve onları bir yerde İsrail'in yayılmacılığını, hegemonya arayışını sınırlayıcı bir adım atmaya ittiğini görmekteyiz.
6: O zaman buradan geçen sefer konuştuklarımıza tekrar bağlayacak olursak Levent Hocam,
7: Evet.
6: şimdi reel politik düzeyde işte devletler arasında belli ki ulusal çıkarlar, halkların tepkileri, işte normal sıradan vatandaşların İsrail konusunda duydukları nefret vesaire falan gibi dengelerle giden bir hikaye var. Yani işte bir yandan silah tüccarları da var, bir yandan işte Batı'nın küresel kapitalizmin hikayeleri. Biraz şeye inersek, biraz daha toplumsal bireyler düzeyine inersek. Yani dünyada işte Sumut filosu ile birlikte bayağı artık gündeme gelmiş olan bir tür dayanışma söz konusu. Bu dayanışma üzerine biraz bir şeyler konuşabilir miyiz? Müslümanlar, Hristiyanlar, bütün bu kesimler arasında.
7: Ya tabii şimdi Humus Sumut hadisesine ben şu şekilde bakıyorum. Yani insanlığın ortak vicdanının denize açılması. Yani Tayyip Erdoğan'ın bir lafıyla aslında pek korelasyon yapılacak bir şey değil ama hani o sermayenin dini, imanı, etnisitesi olmaz diye bir lafı var. Ben onu başka bir bağlama taşıyıp vicdanın dini, efendim, etnisitesi veya ırkı yok. Vicdan tüm insanlarda, tüm yani dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı dinlere, farklı etnik gruplara, farklı uluslara mensup insanların bir ortak vasfı. Dolayısıyla da burada Sumut o açıdan aslında küresel vicdanın zulme karşı bir ayaklanmış hali. Bu bağlamda özellikle yani şeye baktığımız zaman duruma baktığımız zaman Batı toplumlarında beklenenin üzerinde bir reaksiyonun ortaya çıkmış olması ve Sumut hadisesinde teşvik edici ve bunun devamını getirecek bir yola ittiğini düşünmekteyim. Ve bu küresel vicdan artık yani sınır tanımıyor. Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar her taraf ayağa kalkmış durumda. Ve özellikle bu bağlamda son Amerikan seçimleri, yani önümüzdeki Temsilciler Meclisi yenileme seçimleriyle kısmi senato seçimi, valilik seçimlerini takip etmek bence güzel bir manzara karşımıza çıkarıyor. Çünkü ilk defa Amerikan seçimlerinde Filistin ve İsrail karşıtlığı seçim kampanyalarının bir parçası olmaya başladığını görüyoruz. Ve bu bağlamda adayların yani özellikle Demokrat Parti safındaki adayların İsrail lobisinin kuruluşu olan AIPAC'ten veya diğer lobi organizasyonlarından para almadığını ispatlama derdine düşmesi bize gerek Sumut bağlamında gerek küresel ölçekte ciddi bir uyanışın ortaya çıktığını gösteriyor. Bu hadise, yani Filistin bağlamındaki bu uyanışı aslında sadece ve sadece İsrail'e karşı olan bir tepki olarak görmenin de ben yetersiz olduğu kanaatindeyim. Çünkü kimlerden bu tepki geliyor? Hangi unsurlardan bu tepki geliyor diye baktığımız zaman aslında bunun aynı zamanda sadece bir kolonyal projeye karşıtlık olmayıp o kolonyal projenin arkasındaki emperyal düzene ve onun ekonomik mekanizmalarına karşı bir tepki olduğunu da görüyoruz. Çünkü bu sadece bir askeri bir savaşa, saldırıya, soykırıma tepkinin yanı sıra küresel düzeyde sosyal adalet, ekonomik adalet arayışının da bir parçası olduğunu belirtmek ve söylemek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü genellikle İsrail'e yönelik mesela Amerikan seçim kampanyalarında yapılan eleştirilerin bir özelliği şu: İsrail'e yılda şu kadar yardım yapıyoruz, şu kadar yılda şu kadar milyar dolar yardım yaptık. Oysa bizim yolumuz yok, çoğu bazı yerlerde suyumuz yok, şu kadar insanımız evsiz, şu okullarımızda şu yetersizlik var, sağlık sektöründe şu sıkıntılar var. Yani bir yerde İsrail'e yapılan yardımlarla Filistin'de gerçekleştirilen soykırımla Amerika'da yaşanan sosyal ve ekonomik buhran arasında kurulan ilişkide bu tepkinin aynı zamanda bir sosyal ve ekonomik adalet arayışı olduğunu gösterdiği kanaatindeyim ben.
6: Şöyle bir şey de bağlayabilir miyiz buraya? Bu genellikle işte bu postmodern çok kültürcü vesaire dönemlerde bol bol kimlikler meselesini konuştuk. Kimliklerin der dedik. Biraz sanki bu Filistin davası vesilesiyle aslında sanki bu aralardaki sınırlar da aşılıyor gibi. Mesela sizin çok kullandığınız ya da referans verdiğiniz bir inanç temelli ilericilik. Biraz bunu açar mısınız? Yani bir dine aitsiniz siz. Sadece kendi dininizin derdi ya da sizin cemaatinizin, kitlenizin dertleri değil ya da kimliğinizin derdi mesele değil. Aslında bu kimlikler arasındaki sosyal mesele. Yani bir tür az önce bahsettiğiniz evsiz adam. Yani Hristiyan olsan olacak, Müslüman olsan olacak. Burada Müslümanlar ve Hristiyanları konuşabilmesi gerekiyor, değil mi? İşte Filistin meselesinde Bu onların Müslüman olması önemli değil. Biz insani düzeyde, sosyal düzeyde, kültürel düzeyde ortak bir şeyler konuşuyoruz. Sanki bu inanç temel ilericilik mefhumunda böyle bir şeyler var gibi. Açabilir misiniz biraz bunu?
7: Tabii yani bu yani ilerici Hristiyanlık diye mesela şu an özellikle Teksas'taki seçim kampanyası bağlamında özellikle bu gündeme geliyor. Ve
6: Evet.
7: Teksas'taki senato seçimi aslında iki din anlayışının arasındaki bir seçim yarışı olacak gibi görünüyor. Bir anda sizin belirtmiş olduğunuz şekilde inanç temelli ilericilik veya ilerici Hristiyanlık, diğer tarafta ise Hristiyan milliyetçiliği. Yani bugün bizim Türkiye'de iktidar çevrelerinde var olduğunu düşündüğüm Müslüman milliyetçiliği anlayışının Amerikan bağlamında
6: Evet, ta
7: Hristiyan
6: kendisi.
7: muadili bir anlayış. Şimdi buradaki temel mevzu şu. Yani din sadece özel hayata ilişkin bir mevzu değil. Fakat dinin kamusal alanda kendisini ifade ediş biçiminde farklılıklar var. Ve dolayısıyla din sadece bir teolojik tartışma değil. Aynı zamanda bizim sosyal hayata, siyasi hayata bakışımızda yönlendiren bir olay. Ve bu bağlamda ilerici Hristiyanlık dediğimiz hadise mevzuyu Hristiyan milliyetçiliği, yani şu an özellikle Cumhuriyetçi Partisi içerisinde hakim olan muhafazakar damarı aslında Tanrı'ya veya İsa'ya ibadet değil, güce, iktidara ibadet. Ama bunu Hristiyanlık kılıfı içerisinde sunma olarak sunarken toplumdaki yoksul ile fakir veya tepedekiler ile alttakiler arasındaki mevzu ise Hazreti İsa'nın teolojisinden uzaklaşma şeklinde ortaya koyuyor. Yani ve komşuyu seveceksin kavramı, komşuya seveceksin kavramı komşunun etnik durumuna, dini durumuna, cinsiyetine, sınıfsal statüsüne ve benzeri ayrımlara gitmeksizin sevme. Dolayısıyla herkesi
6: Evet.
7: kucaklama. Burada aslında o kimlik siyaseti versus sınıf siyaseti ayrımının ortadan kalktığını, aslında bu ikisinin bir araya gelerek entegre edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Çünkü ekonomik ya ekonomik sınıfsal ayrıma baktığımız zaman bu ayrımın aslında aynı zamanda farklı etnik gruplar veya farklı kültürel gruplar arasındaki bir ayrım olduğunda görmek, gözlemlemek mümkün. Öte taraftan Hristiyan milliyetçiliğinin yaptığı aslında toplumdaki sınıfsal ayrımı göstermemek ve yani milyarder milyarlarına her gün milyar katarken orta sınıfın giderek fakirleşme hadisesini kapatmak için sahte düşmanlar icat etme. İşte göçmenlerdir, Müslümanlardır ve diğer veya efendim LGBT sınıflardır. Yani dolayısıyla bu ilerici Hristiyanlık veya inanç temelli ilericilik anlayışı bir yerde bu sınıfsal veya sınıfsal ve kimliksel farklılıkları aslında aynı potaya koyan ve bu çerçevede onlara sahip çıkarken karşı taraftakinin anlayışını, din anlayışını aslında bir tahakküm anlayışı, bir iktidar tapıcılığı olarak sunan bir anlayış. Bunun farklı versiyonlarını aslında demokratik sosyalistler ile efendim diğer muhafazakar cumhuriyetçiler arasındaki mücadelede Amerika ölçeğinde aslında şu an gözlemlemek mümkün.
6: Aslında
7: Evet.
6: kabaca bütün dünyada galiba çok benzer bir şey var. Müslümanlık, Hristiyanlık, Hinduizm falan fark
7: Evet.
6: etmiyor. Hepsinde benzer bir şey. Evet, bu
4: Evet,
6: arada
4: bu
6: Vasim
4: vicdan
6: Bey'e
4: meselesi,
6: lütfen.
4: pardon, ben de araya girebilir miyim
6: Tabii
4: bir
6: tabii.
4: soru
6: Buyurun
4: sormak
6: lütfen.
4: için? Bu vicdani şey durumu, sessiz
7: Evet.
4: kalma durumu, soykırımı,
7: Evet,
4: hatta
7: evet.
4: eko kırım durumu da vardı. Bunun son
6: Evet.
4: örneklerinden bir tanesinde de sessiz kaldığımız bu Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin, yani sadece kendisi Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi'nde müdürken, 27 Aralık'ta 2024'te hastaneye düzenlenen baskının ardından gözaltına alınmıştı. Çocuk hastalıkları ve yeni doğan uzmanı kendisi. Ve 2024 Aralık'ından bu yana İsrail hapishanelerinde feci şartlarda esaret altında tutuluyordu. Ama son olarak işte belirgin kalp rahatsızlığı, belirgin kilo kaybı, hijyen koşullarına bağlı hastalıklar, tıbbi bakıma erişememe gibi ağır sağlık sorunlarını defalarca dile getirmiştik diyorlar. Şimdi Türkiye'den de bir İstanbul Tabip Odası'nın bir şeyi var, duyurusu vardı. Yani işkence, kötü muamele, ağır hapishane koşullarına, tıbbi ihmale filan maruz bırakıldığı çok defa belirtilmişti. Ama şimdi bir de buna itiraz ettiği için, hukuki itirazın, bir de tek kişilik hücreye alındığını ve resmen mezara, tabir caizse ölmeden mezara koyma anlamına gelmektedir. Buna evet, sessiz kalmak işkenceye ortak olmaktır diyor İstanbul Tabip Odası Filistin'de Dayanışma Çalışma Grubu. Ne diyebiliriz?
7: Yani şimdi maalesef şimdi İsrail'de, İsrail'in Gazze'de ve Filistin'in genelinde yapmış olduğu ihlallere karşılığında, yani küresel sivil toplumdan tepkiler olmakla beraber iktidarlar nefsinde olması gereken tepkinin gelmediğini ve bu tepkisizlik halinin İsrail'i aslında daha da taşkın olmaya ittiğini söylemek mümkün. Fakat bu konuda da artık yani olması gerekenden çok yavaş olmakla beraber bazı değişikliklerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Yani mesela son İran saldırısında, İran'ın İsrail'e fırlattığı son roketlerde Amerika hava savunma sistemlerini devreye sokmadı. İtalya, ki sadece bir hükümet var, pek öyle Filistin dostu denecek bir tarafı yok. Fakat toplumdaki tepkiler nedeniyle Ben-Gvir'in mesela İtalya geldiğinde tutuklanacağını ve gelmesini istenmediğini açıkladı ve benzer tepkiler diğer Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladı. Yani ki hatta Trump'ın bile yani Netanyahu'yla küfürlü konuşmasının kayıtları ortaya çıktı. Yani bu tepkisizlik, evet, özellikle devletler bazında ciddi bir tepkisizlik var ama bu da yavaş yavaş kırıldığını ben düşünüyorum. Eğer küresel tepkisellik devam ederse ve momentum kaybetmeden sürerse, hükümetlerin bu konuda daha fazla hareket etme, adım atmaya kendini zorlayacakları kanaatindeyim. Ve muhtemelen bu konuda en az yavaş adım atacaklardan birisi zannediyorum Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye Filistin hamisi görüntüsünü vererek malum kitleyi maalesef yatıştırmada, yumuşatmada başarılı. Ama evet, dünyanın diğer taraflarında tepkilerin olduğunu gözden kaçırmamak lazım diyelim.
3: Bu yayınımızın da sonuna geliyoruz Levent Hocam. Bu değerli zamanınızın sizi tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Fakat öncesinde böyle çok kısa iki cümlede bir duyuru yapma ihtiyacım var. Az önce geldi WhatsApp üzerinde Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı tarafından bir panel yürütülecek. Gelecek hafta 20 Haziran Cumartesi günü AB Göç ve İltica Paktı, Türkiye AB Göç Rejiminde Yeni Dönem Çalıştayı başlıyor. Adres İstanbul Baro Galata Kültür Merkezi'nde olacak. Bunun da duyurusu yapmış olalım. Levent Hocamız, çok teşekkür ediyoruz tekrardan.
7: İyi günler.
6: Levent Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten vakitler yetmiyor. İnşallah başka zaman tekrar
7: İnşallah.
6: Konuşalım.
7: İyi günler.
4: Mutlaka. Mutlaka. Çok teşekkür ederiz Levent.
7: İyi günler.
6: Hoşçakalın.
3: Herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü tekrar görüşmek dileğiyle.
6: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
4: Evet, bu şekilde de Hüsnü Kabul'ün sonunda bir de Açık Gazete'nin de sonuna geldiğimizi belirtelim. Çok hızlı gelişen son dakika haberleriyle dop dolu bir durum ama bugün şu anda gözümüze çarpan bir yeni ciddi gelişme gözükmediği için bitirebiliriz herhalde.
5: Evet, sadece belki şeyden bahsedebiliriz. Hani bu DSP'ye katılımı konusu gündeme gelmişti. CHP'li Emir'den açıklama gelmiş. Kendisinin görüştüğü söyleniyordu Murat Emir. Ve böyle bir durumun gerçekleşmediğini, hiçbir zaman olmadığını söyleyen bir açıklama yapmış.
4: Murat Emir, evet.
5: Evet, Murat Emir.
4: Peki, o zaman bitirebiliriz. Bendeniz Ömer Madra. Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
5: Günaydın.
0: Günaydın.

çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin.

0: ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Hop!

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Erol'a teşekkür ederiz.
6: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
5: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
7: Günaydın Didem, herkese günaydın.
5: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım. Ve malum yarın Kardeş Türküler konseri var Harbiye Açık Hava'da. Çok da geniş bir ekiple beraber yapacaklar bu konseri. Yani yüzlerce kişi olacak, eski Harbiye konserleri gibi. Ve işte ondan önce bir ısınalım Kardeş Türküler'e dedim. İki haftadır da bu arada Harici Beynek'te de bir Kardeş Türküler programı var. Ayrıca bu pazar da festivalde izleyemeyenler için Kardeş Türküler'in 30. yılı belgeseli Kadıköy Sineması'nda olacakmış. Yani bir yine özel gösterim ve ekip katılımı olacakmış. Bunu da bu vesileyle duyurmuş olalım. Hadi çok konuştum. Kardeş Türküler'e bırakalım sözü. Anako işler nanay.

0: Kardeş türkülerden Anako İşler Nanay, Gel Bize Keriz Edelim dinledik. İzmir'den derlemişlerdi bunu. İzmirli bir müzisyenden almışlardı. Tabii kardeş türkülerin kendi üslubunca yeniden yorumlamışlardı. Aslında hayatın dertlerini roman halkının nasıl naif bir şekilde anlattığını ve nasıl neşeli bir şekilde anlattığını dinlediğimiz parçalardan biriydi. Bahar albümünden Kardeş Türküleri.
1: Evet, kardeş türkülerden sonra 10 Haziran Çarşamba günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Açık Gazete'de bahsettikleri üzere Ümit Şahin ve Ömer Madra bugün Bond'a devam eden SB64'ten Arakop olarak da söyleyebiliriz. Canlı olarak bağlanıp dün Türkiye tarafından açıklanan eylem gündemini ve yeni hedeflerini konuşacaklar.
0: Evet, saat 10.30'da radyonuz açık olsun. 11'de Yeryüzlerinde programı var. Ve bir kenti deneyimleme biçimi olarak sinema, hafıza, mekan ve yürüyüş. Bu ara pek bir yürüyoruz, evet, gibi yürüyoruz. Duruyor. Bu hafta programda bu başlıkla yayınlanıyor ve kent hafızasıyla sinema arasındaki ilişkiyi ele alacaklarmış. Bağlam Yayınları tarafından yayınlanan Kent Kültür Bernek kitabında yer alan Bir Kenti Deneyimleme Biçimi olarak Sinema, Hafıza, Mekan, Yürüyüş başlıklı çalışma üzerinden filmlerin kentsel mekanı nasıl anlamlandırdığını ve yürüyüşün kent deneyimlerindeki yerini konuşacaklarmış. Konukları ise çalışmanın yazarları Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu'ymuş.
1: Evet, ve saat 12'de Walkman'le devam ediyoruz. Akif Burakatlar bu hafta Walkman'de 1980'lerin farklı seslerini bir araya getiriyor. Roxette, Kristen McVie, Madness, Bruce Springsteen ve birçok başka isim eşliğinde pop, new wave, rock ve dans müziği arasında dolaşan dönemin ruhuna bir selam gönderiyor.
0: Evet, böyle bir seçki hazırlamış Akif Burakatlar. Sarhoş Atlar zamanından sonra sadece 80'ler çaldı bu yepyeni programında saat 12.55'te.
1: Ama Sarhoş Atlar zaman devam ediyor.
0: Sonrasında derken tam, evet. Yanlış anlaşıldı, çok haklısın. Sarhoş Atlar zamanında devam ediyor. 12.55'te Cesur Yeni Dünya var. Aldous Huxley'nin distopik romanını Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam edeceğiz. 13'te Muammer Ketencoğlu'nun radyonun ikinci gününden beri hazırladığı Tuna'nın Beriyan'ın programına kulak veriyoruz. Ve bu bölümde Janusz Brosinowski triyonun Orta Polonya'nın geleneksel mazurka dans ezgilerinden beslenen, köklerine bağlı olduğu kadar da yeni bir müziğe kulak vereceğiz. Geleneksel melodilerin çağdaş yorumlarla buluştuğu bir seçki bu. Polonya halk müziğinin canlı ritimleri bugün saat 13'te Tuna'nın Beri yanında.
1: Evet, ve saat 14'te Yeşilçam arkeolojisiyle devam ediyoruz. Bu bölümde de geçen hafta olduğu gibi Sinematek Sinema Evi Genel Koordinatörü Elif Ergezen ile birlikte yeni restore edilen Dracula İstanbul'da filmini ve restorasyon sürecini konuşuyorlar.
0: Evet, saat 14.30'da Alina Turka programı var ve bu bölümde ülkemizde konserler vermiş Alina İbragimova ve Cedric Tibergian ikilisinin kayıtlarının yanı sıra Leon Koro String Quartet albümlerinden seçilmiş eserler dinleyecekmişiz. O da müziğinin farklı dönem ve üsluplarını bir araya getiren programda yorumculuklarıyla öne çıkan bu müzisyenlere kulak vereceğiz.
1: Evet, saat 16.30'da Sakat Muhabbet'le devam ediyoruz. Sakat Muhabbet'te bu hafta Sabancı Üniversitesi'nde kesişimsellik sınırları üzerine test çalışmasına devam eden, öncesinde Bilgi Üniversitesi'nde sosyoloji ve psikoloji çift anadal programını bitiren kör arkadaşımız
0: Amine Ennur Aksoy'u
1: konuk ediyoruz. Amine ile 2013'lerde ve lise yıllarında başlayan dijital erişim çabasını ve mücadelesini tüm sakatlar için dijital bir erişilebilirlik mümkün mü sorusu üzerinden detaylandırarak konuşacaklarmış.
0: Evet, müzik de bir Carl Sagan konuşmasından yapay zeka desteğiyle seçilmiş. Bu müzik ve yapay zeka meselesi artık galiba her gün karşımıza çıkıyor. Farklı şekillerde. Saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Bu sefer hiç yapay zeka olmayan kayıtlar var burada. Leyla Diyana Gücü'nün hazırladığı programda bugün caz babamız Erol Pekcan için bir program hazırlamış. Çünkü 11 Haziran 1933 doğumluymuş. Davulcumuzun arşivinden bulduğu kayıtları dinletecekmiş bize Leyla Diyana Küçük. kendi sesiyle anlattığı Türk cazının doğuşu üzerine de fikir veren samimi kayıtlar ve müziklerle selamlayacağız. Bantam Bulta'da da pazartesi günü Mafif Alay vardı. O da böyle çocukluğundan ve kendi caz hikayesinden pek çok şey anlatıyordu. Müziğin Başka Türlüsü programına konuk olmuştu Sumru Ağar Yürüyen ve İksel Mahütunan'ın 2013 yılında hazırladığı böyle bir arşiv kaydı yayınlamıştık. Cazın babaları bu hafta radyomuzda diyebiliriz rahatlıkla diye düşünüyorum.
1: Evet. Saat 18'de Gezegenin Geleceği var ama oradan devam etmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
0: Hadi bir müzik daha dinleyelim. Bu sefer Seyyah grubuna kulak vereceğiz ve Seyyah grubu stüdyomuzda da ağırlamıştık. Onlardan böyle bir yine hani bahar bir ritim dinleyeceğiz. Romani ve Garunyeka dinleyeceğiz. Onlar da değişik potpourriler yapıyorlar. Şimdi onlara kulak verelim.

0: seyyah grubundan Romani, Tamzara, Garunyika. Böyle bir potpori dinledik. Bahar şarkılarıydı hepsi.
1: Evet ve
0: Hadi devam
1: devam
0: edelim. Çok
1: edelim.
0: vaktimiz
1: Evet.
0: kalmadı. Uzun parçalar seçmişim ben bugüne. Biraz neşe de yani her şeyin gündemin ve dünyanın bütün kalayanlarında
1: İçinde.
0: biraz böyle neşe de olsun istedim açıkçası.
1: Evet, biz yayınımızda devam edelim şimdi. 18'de Gezegenin Geleceği var bugün saat 18'de. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabiliriz. 18.10'da da Açık Dergi ile devam edeceğiz. Çelenk Bafra bugün İlk Sen Mavi Tuna'nın konuğu olacak. 21 Haziran'da sona erecek olan 7. Mardin Bienalini konuşacaklar birlikte. Gök zemin temasıyla düzenlenen bu yılki Bienal tarihini
0: Yeni tarihi
1: Bienal,
0: Mardin
1: evet, Mardin
0: sokaklarındaydı.
1: sokaklarından taşıp Dara Antik Kenti ve Deyrul Zafaran'dan Kızıltepe'ye ulaşıyor. Detaylarını canlı yayında
0: Zafaran adını
1: dinleyecekmişiz.
0: Safran'dan alıyor.
1: Hı.
0: Yakın yani büyük bir Süryani katedralinden bahsediyoruz. Dara Antik Kenti de çok yakın zamanda aslında gün yüzüne çıkartılmış. Eski de bir tarihi olan çeşitli uygarlıkların da içinden geçtiği muazzam bir yer. Bu buralarda geçmişti gök zeminde bunu ve detaylarını saat 18.30'da İksel Mavi Tuna ve Çelenk Bafra'dan dinleyebilirsiniz.
1: Evet, saat 19'da dönemler arası kanonlar ve karşı seslerle devam edeceğiz. Hatimet Miral bu bölümde kanonlar ve karşı seslerin bu bölümünde antik Yunan'ın kanonik yasayı nasıl inşa ettiğinden, Platon'un ideal devletinde müziği nasıl tanımladığından ve sansürlediğinden aynı zamanda bahsedecekmiş. Ayrıca felsefedeki etos teorisinin antik Yunan çalgılarındaki karşılığını Apollon ve Dionysos kültü üzerinden örneklerle anlatmaya çalışacağını söylemiş bugün. Gün saat
0: Evet, şimdi
1: 19'da.
0: notlarımı bulmaya çalışıyorum. O yüzden hemen sana dönüyorum. Bundan sonraki programımızla ilgili
1: Hüsnü
0: bunu hep yapacağım galiba. Hüsnü Kuruntu
1: Evet.
0: programı var. Bu hafta ikinci bölümünü dinleyeceğimiz Esra Önel'in hazırladığı programda, dergi içinde bu da 19.30'da. Bu hafta yönümüzü tamamen içeri zihnimizin en manipülatif odasına çeviriyor ve anılarımızı nasıl eğip büktüğümüzü konuşacakmışız. Faithless, Cold Cut, I Monster ve Carl Craig gibi isimlerin eşlik ettiği bu hafıza çözümlemesinde kendi yazdığımız sahte masumiyet kurgularıyla yüzleşecekmişiz.
1: Evet ve saat 20'de Ahenge Hengame var. Saat 20.
0: Evet, Ahenge Engamede de Atlantis Caz Ensemble'a kulak verecekmişiz bu akşam saat 20'de.
1: Evet, saat 21'de de Akdeniz güneşiyle devam edeceğiz. Tolga Esmer bu hafta Akdeniz yazından en yeni örnekleri dinletecek bize. Saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü var. Yusuf Alay bu hafta Nine Horses'dan Snowborn Sorrow albümünü dinletiyor bize. Saat 23'te de Jazz
0: Caz portrelerine
1: portreleriyle
0: kulak
1: devam
0: vereceğiz.
1: ediyoruz.
0: Evet, 211. portremize devam ediyoruz. Kahil El-Zabbar'dan 9. örneğimiz bu. 9 haftadır Kahil El-Zabbar'ın çeşitli müziklerini dinliyoruz. Bu sefer de Kahil El-Zabbar'ı Ritual Trio ile Billy Bang eşlik edecekmiş. Bu özel konserden kayıtlar dinleyeceğiz bu gece saat 23'te.
1: Evet, gece yarısı Eldesler, gece yarısından sonra saat 1'de Noyla da 10 Haziran Çarşamba gününün sonuna geleceğiz.
0: Evet, hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Sonra kolektif Meds Bazar getirdim çünkü.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. O zaman YouTube kanalında her cuma günü saat 17'de İksem Mavi Tuna'nın Açık Dergi Portreler başlığı altında yaptığı söyleşileri dinleyebiliyor ve izleyebiliyoruz. Eğer kaçırdıysanız, orada neler olduğunu henüz keşfetmediyseniz Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına bekleriz.
0: Abone olun.
1: Abone olun, videomuzu beğenmeyi unutmayın.
0: Hype'layın.
1: Hype'layın. Evet.
0: Bunlar önemli şeyler. Bunlar böylece algoritmaların biraz çıkmazında, biraz da içerisinde sürdürdüğümüz bu dijital yayın mecramız için önemli şeyler. O yüzden çok rica ediyoruz, bunları yapmayı ihmal etmeyin. Bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında varız ve bugün bu cuma yayınlayacağımız söyleşiye dair küçük bir duyurumuz da Instagram sayfamızda olacak. O yüzden oradan bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. WhatsApp ve Telegram kanallarımız var. Buradan da bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Ve
1: Bu
0: kolektif.
1: haftanın söyleşisi de bayağı güzel oldu.
0: Evet.
1: Stüdyoda değiliz, geziyoruz yine, dışarıdayız.
0: İpucu verebiliyor muyduk? Bak.
1: Canım şu an çok vermek istedi ama vermeyelim. Bugün, çarşamba
0: İpucu
1: günü.
0: verebiliyorsak yani
1: Stüdyoda değildik diyelim.
0: stüdyoda değiliz ama çok da uzaklaşmadık.
1: Hiç uzak, tophanedeyiz.
0: Tophanedeyiz gibi ipuçları verelim. Bu kadar. Sen de ben de pek ağzı sıkı insanlar değiliz. Her şeyi yayında anlatabiliyoruz. Erastan kadar olmasa da. O yüzden bundan sonrasında devam etmeyelim. Fakat kolektif Medzbazar'la kapatalım programı. Leylum dinleyeceğiz. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşça
0: Hoşçakalın.
1: kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Erol'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
8: Şimdi şehirlerde çok araba olduğu için ve şehirler sıcak olmaya başladığında ağaçlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
9: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işıl Ertüzün'e teşekkür ederiz.
10: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
11: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
12: Açık Yeşil programı başlıyor. Ben Ömer Madra.
13: Ben de Ümit Şahin.
12: Evet, ben bugün Ümit Şahin'den devraldım sunuculuk girişimi yapmayı. Çünkü kendisi yurt dışında, Bonn'da. Biraz önce de Açık Gazete'de söylediğimiz gibi yoğun bir gündem var. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Bonn gündemini de şimdi... Biraz önce Cem Bico'yla da birazcık konuşma fırsatı bulduk UNFCCC toplantısında. Ama onun ayrıntılarını şimdi Ümit Şahin'den daha verebiliriz. COP31 ev sahibi Murat Kurum'un Türkiye Çevre Bakanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'nın ev sahipliğinde yaptığı söyleşiden de, yani verdiği konuşmadan da ayrıntılara biraz değinme fırsatı bulabiliriz. Günaydın Ümit.
13: Günaydın. Evet. Ben de Bonn'dayım. Burada Türkiye'den gözlemci olarak da kalabalık bir ekip var. Bu sene. Önce belki Bonn nedir? Belki onu biraz söylemek lazım. Bonn'a ara COP'ta deniyor. Yani her yıl bir kez biliyorsunuz iklim konferansı yapılır. Bu sene de Antalya'da olacak Kasım ayında. Ama Haziran ayında da Bonn'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterisinin merkezi olan Bonn'daki Birleşmiş Milletler binasının hemen bitişiğindeki Dünya Kongre Konferans Merkezi denen yerde de bu ara COP'lar olur. Ara COP da aslında tam adı işte yardımcı organlar toplantısı ya da destekleyici organlar toplantısı gibi bir şey. 10 gün kadar sürüyor. Ve aslında çok özetle COP'un gündeminin hazırlandığı, COP'a yönelik kararların hazırlıklarının yapıldığı bir tür hazırlık toplantısı gibi söyleyebiliriz. Tabii arada başka toplantılar da oluyor. Şu anda tabii Bonn'da yapılan bu ara COP'ta COP başkanı Türkiye değil, COP başkanı hala Brezilya. Çünkü Brezilya'nın başkanlığı Brezilya'da başladı. Bir yıl sürüyor.
12: Bir yıl
13: Türkiye için de
12: sürüyor, değil
13: aynı
12: mi?
13: şey
12: Evet.
13: olacak. Evet, Türkiye için de aynı şey olacak. Antalya'da başlayacak. Sonra Addis Ababa'daki 2027 COP'una kadar devam edecek. Ama Murat Kurum burada seçilmiş president, COP president designate deniyor. Yani nasıl denir? Atanmak üzere olan ya da seçilmek üzere olan COP başkanı bir sonraki COP'un başkanı olacak şekilde. Ve, ama
12: Evet.
13: tabii burada Chris Bowen da var. Yani Avustralyalı bakan Chris Bowen da burada. O da biliyorsunuz Türkiye-Avustralya bir daha önce görülmemiş bir ortaklık yapıyor şu anda. COP başkanı ve ev sahibi Türkiye ama Avustralya'da müzakereler başkanı Chris Bowen da burada. Chris Bowen'ın burada olması önemli çünkü Chris Bowen son 6 aydır pek ortada görünmüyordu. Pek Avustralya'dan dışarı çıkmıyordu. Hatta bu biraz şüphe uyandırmaya başlamıştı rolü hakkında ama Bonn'a gelmiş olması, burada Murat Kurum'la birlikte bütün konuşmalarda yer almış olması işbirliğinin devam ettiğini göstermesi açısından önemli. Yani işbirliğimiz gayet iyi gidiyor diyorlardı zaten ama bunu kamuoyunun önünde göstermiş oldukları bir şey oldu. Almanya'daki toplantının ardından bu da.
12: Evet, bu da
13: Dolayısıyla
12: önemli bir nokta yani, evet.
13: evet, bu da önemli bir nokta. Sonuçta burada ne oldu? Şimdi dün önceki gün önce Murat Kurum'un açılışta yaptığı bir konuşma var. Birazcık ondan bahsedeyim. Orada 2-3 tane önemli vurgu var. Dün de Türkiye'nin aslında düzenlediği bir özel bir toplantı vardı büyük salonda. Burada da Türkiye eylem gündeminin önceliklerini açıkladı ve bazı hedefler açıkladı. Tabii bu özellikle eylem gündeminin önceliklerini biliyorduk. Daha önceki programlarda da konuştuk hatta. Ama bu yeni hedefler, hedef önerileri daha doğrusu dün açıklandı. O yüzden yeni haber olan kısmı o. Bir de tabii bunu nasıl yorumlamamız lazım? Biraz isterseniz onu konuşalım. Şimdi dün pazartesi günkü açılışta yaptığı konuşmada COP31 başkanı olacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha konuşmasının girişinde işte enerji piyasalarındaki istikrarsızlığa vurgu yaptı, borç baskısına vurgu yaptı ve 2026'nın ne kadar zorlu geçeceğinden falan bahsetti ve bunu şuna bağladı. Bu nokta önemli. Bunu daha önceki bir konuşmasında da söylemişti. Dedi ki ithal fosil yakıtlara bağımlı kalmanın ne kadar riskli olduğunu ve temiz enerjiye geçişi hızlandırmanın ne kadar acil olduğunu bize hatırlatıyor bu durum dedi. Şimdi bu önemli bir vurgu. Ama burada küçük bir ayarlama yapılmış. Daha önce tam olarak böyle dememişti sanki diye hatırlıyorum. Daha önce fosil yakıtlara bağımlı kalmanın riskinden bahsetmişti. Bu sefer ithal fosil yakıtlara bağımlı kalmanın ne kadar riskli olduğunu gösterdi diyor. Şimdi bu
12: Evet,
13: iki
12: orada
13: şekilde
12: bir nüans
13: yorumlanabilir.
12: var ama önemli bir nüans,
13: Evet.
12: değil mi, farklılık?
13: Yani şöyle iki şekilde yorumlanabilir. Olumlu taraftan şöyle yorumlayabiliriz. Aslında dünyadaki ülkelerin büyük bir çoğunluğu ithal fosil yakıtlara bağımlı olduğu için yani fosil yakıt üreticisi ülke sayısı ciddi miktarda fosil yakıt üreten ülke sayısı az sonuçta. Bu diğer bütün ülkelere yönelik bir mesaj olarak yorumlanabilir. Yani hepimiz ithalatçıyız. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu. Dolayısıyla buna göre bunun risk olduğunu bilerek temiz enerjiye geçişi hızlandıralım deme anlamında önemli bir vurgu. Ama öte yandan içeride fosil yakıt üretimini arttırmaya yönelik bir niyeti de içeriyor olabilir bu ki Türkiye'nin böyle bir niyeti olduğunu biliyoruz. Karadeniz'de gaz sahalarını arttırmaya çalışıyor. Hatta işte çatlatma yöntemiyle petrol çıkartma gibi çalışmalar var. Çeşitli yerlerde hatta Türkiye dışındaki yerlerde Somali'de falan petrol aramaları yapılıyor. Dolayısıyla hani ulusal yerli fosil yakıt üretimini sanki kayırıyormuş gibi bir hava doğuyor bu cümleden. O yüzden hani ben olsam KOP başkanı olarak ithal olup olmadığına, yerli olup olmadığına bakmadan fosil yakıtlara bağımlı kalmanın riskli olduğunu söylerdim. Burada bir ayarlama yapılmış. Bunu not edeyim. Ondan sonra 1,5 derece hedefini neden canlı tutmamızın önemli olduğunu ve daha sıcak bir gezegene uyum sağlamanın uzak bir endişe olarak değerlendirilemeyeceğini gösteriyor bu gerçekler demiş. Bu da önemli. 1,5 dereceye vurgu yapmak KOP başkanları için önemlidir. Buna vurgu yapmadığınız zaman geri adım atmış olursunuz. Bunu tekrarlaması önemli başkanın. Onun dışında işte bir önemli vurgu daha var. Bazı gündem maddelerini sayıyor. Azaltım çalışma programı, adil geçiş çalışma programı gibi. Bunlar da önemli ama özellikle şu cümle benim dikkatimi çekti. Diyor ki Bakü uyum yol haritası ve küresel durum değerlendirme sonuçlarının uygulanmasına ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri diyaloğu da dahil olmak üzere önümüzdeki dönemde düzenlenecek zorunlu üst düzey etkinliklere, diyaloglara sizlerle birlikte katılacağız. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri diyaloğuna vurgu yapmış olması ve bunu yarın açıklayacağım dediği, şimdi konuşacağımız eylem gündemine bağlamış olması bence önemli. Neden önemli? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri diyaloğunun en belirgin noktası fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi. Dolayısıyla bu aslında bize şöyle bir imkan sağlıyor. Türkiye'nin COP31'de fosil yakıtlardan uzaklaşma gündemini kendi kendi önceliklerinin bir parçası haline getirmesi, yani gündeme getirmesi daha doğrusu, gündemde tutması ve biraz sonra açıklayacağım özellikle elektrifikasyon hedefiyle bunu bağlaması açısından bir imkan sağlıyor olabilir diye düşündüm ben. Dolayısıyla Türkiye'nin TAF diye, işte daha önce Santa Marta sürecinde çok konuştuk, TAF diye kısaltılan fosil yakıtlardan uzaklaşma gündeminin dışında kalmadığı mesajı olarak yorumladım ben. İyimser de olabilirim ama bu önemli bir mesaj.
12: Evet, bu
13: Şimdi
12: evet, devam edebilirsin. Yani elektrifikasyon meselesi oldukça altı çizilerek.
13: elektrifikasyon meselesine gelelim.
12: Evet.
13: Evet, şimdi elektrifikasyon tek açıklanan hedef değil. Şimdi dün Türkiye'nin eylem gündemi önceliklerini açıkladı yine Murat Kurum. O toplantıda da Chris Bowen vardı, o da konuşma yaptı. Chris Bowen özellikle elektrifikasyona vurgu yapıyor. Zaten elektrifikasyon hedefinin Avustralya'nın gündeme getirdiği, yani burada şöyle de ilginç bir COP magazini vereyim. Yani Türkiye'nin COP başkanı olması ve dolayısıyla sahnede olması, sürekli sahnede olması aslında müzakerelerin yürütecek olan Avustralya'nın ve Avustralya Bakanı'nın Chris Bowen'ın böyle sürekli konuşmalarda Avustralya'yı öne çıkarmaya çalıştığı gibi bir hava var burada. Yani mesela elektrifikasyon hedefini Türkiye açıkladı ama daha o açıklamadan Avustralya Bakanı işte önce konuşma yaptığı için işte biz bunu zaten gündeme getirdik anlamına gelebilecek sözler söyledi. Böyle bir tür hafif bir rekabet de var gibi aralarında. Ama bu magazini kopa doğru daha canlı göreceğiz bence. Burada o kadar da ön plana çıkmadı. Sürekli bir ilişkiler çok iyi, dostum Chris, dostum Murat şeklinde konuşuyorlar. Bakalım inşallah sonuna kadar böyle gider. Bu eylem gündemi açıklamasında dün yapılan orada bir bildiğimiz şeylerin bir tekrarı vardı ama yine de kısaca bir üstünden geçeyim. Birincisi Türkiye Başkanlığı eylem gündemini, ki eylem gündemi biliyorsunuz konsensüs gerektirmiyor. Konsensüs gerektiren resmi müzakerelerden ayrı bir süreç, paralel bir süreç ve resmi müzakereler bütün ülkelerin sorumluluğundayken eylem gündemi başkanın ev sahibinin sorumluluğunda. Dolayısıyla bu aslında işin biraz daha kolay görünen tarafı Türkiye'nin elinde. Ama Türkiye bunu daha önceki hiçbir COP'ta olmadığı kadar büyük ihtimalle bu Avustralya ile aralarındaki iş bölümünün de bir etkisi olabilir bunda, bilmiyorum. Sürekli bir öne çıkarma ya çalışıyor. Dolayısıyla bu dünkü etkinlik de aslında eylem gündemini daha çok erken açıklayarak, çünkü mesela geçen sene Brezilya Ekim ayında falan açıklamıştı galiba.
12: Evet, ben de
13: Türkiye
12: öyle
13: Bakü'de bunu
12: hatırlıyorum.
13: şeyde Bonn'da bunu açıklayarak aslında eylem gündemini gündemin ön sırasına taşımaya çalışmış oluyor. Böyle de bir strateji izliyorlar. Ama tabii şuna da neden olabilir bu. Bu kadar erken açıkladığınızda arada geçecek olan sürede bu unutulabilir de. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum, göreceğiz. Şunlardan bahsetti ama mesela şöyle başladı söze. Eylem gündemi iklim değişikliği mücadelenin motorudur dedi. Mesela böyle bir şeyi, bu da yeni bir yaklaşım. Tamamen artık daha fazla niyet belirtmeyelim, daha fazla hedef açıklamayalım, artık uygulamaya bakalım gibi bir yaklaşım var.
12: Bu
13: Ve
12: da
13: burada da sürekli
12: pozitif karşılanabilir, değil mi? Bu da yani böyle bir.
13: pozitif ama yine tabii bence de pozitif uygulamanın önemini vurgulamak, artık sürekli laf üretmeyelim, iş yapalım, bence de pozitif. Ama burada da ufak bir şeyim var. Sürekli uygulamaya vurgu yaptığınızda kendi hedeflerinizin zayıflığını da aslında gözlerden biraz saklamış oluyorsunuz yani. Türkiye'nin hedefleri çok yüksek olsaydı bunu bu kadar yüksek sesle söylemeye daha fazla hakkı olurdu. Şu anda zayıf hedeflerle, zayıf bir endisiyle sürekli uygulama vurgulamak artık bu da biraz soru işareti uyandırıyor. En azından bunu söyleyeyim. Ama yine de uluslararası müzakere anlamında tabii iyi bir şey uygulamaya vurgu yapmak. Tabii bu her sene böyle olmayacak, onu da söyleyelim. Yani NDC seneleri olacak, küresel durum değerlendirme seneleri olacak falan. Buralarda yine hedefler ön plana çıkacak ama uygulamada bir yandan gidecek gibi görünüyor. Geleceğin kopuğu olduğunu tekrar söyledi. İşte somut eylemler, ölçülebilir sonuçlar ve kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz dedi. Bu önemli. Türkiye'nin Antalya'yı sessizce yapıp bitirmek değil, kalıcı bir miras bırakmak gibi bir önceliğinin olması çok önemli. Bu sivil topluma da önemli bir alan açıyor. Çünkü o kalıcı mirasın ne olduğu çok önemli. Onu tartışmamız önemli. Ondan sonra 10 öncelikli temadan bahsetti. İşte birinci sırada yine sıfır atık vardı burada. Döngüsel ekonomi ve sıfır atık. Metan gazının azaltılmasına öncelik veriyoruz. Atık meselesi artık sadece çevre yönetimi meselesi değildir falan dedi. Sıfır atığı yine birinci sırada konuştu. Sonra ikinci sırada herkes için sürdürülebilir ve temiz enerji ve elektrifikasyon. Onun hedeflerini daha sonra açıkladığı için şimdi geçiyorum. Sonra gıdaya erişim, işte çiftçiler, gıda güvencesi, sürdürülebilir tarım. Sonra rekabet gücünü arttırmak ve iklim mücadelesi için yeşil sanayileşme dedi. Bu da ilginç bir vurgu. Yani yeşil sanayileşmeyi ya da sanayide karbonsuzlaşmayı iklim amaçları için değil, sadece rekabet gücümüzü korumak için de yapmak zorundayız gibi bir vurgu yaptı. İşte daha sonra kıyı ekosistemlerini korumak, denizler, ada ülkeleri, okyanuslar, herkes için güvenli yaşam alanları, iklim dostu, dirençli şehirlerden bahsetti. Zaten Murat Kurum biliyorsunuz daha çok şehircilik bakanı olduğu için ve kendisi de hani şehircilik tarafından geldiği için bu deprem sonrası hızlı bir şekilde yaptıklarını söyledikleri konutlara sürekli vurgu yapıyor ve onları örnek gösteriyor. Ama hızlı bina yapmakla iklim dostu bina yapmak aynı şey değil tabii. O binalar gerçekten ne kadar iklim dostu, ona da bakmak lazım. Ona da bir parantez açıp not düşmüş olayım. Ardından gençlik katılımından bahsetti. Dinamik ve dirençli sağlık sistemleri, sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve son olarak da iklim uygulama köprüsü mekanizması. Şimdi bundan biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Daha sonra 6 tane hedef. Şimdi bunları biliyorduk zaten, buraya kadar olan kısmı aşağı yukarı. Ama bundan sonrası yeni. 6 tane hedef açıkladılar. Bunlardan birincisi elektrifikasyon hedefi. Bunu şöyle çerçeveledi konuşmasında. Yenilenebilir enerjiyi ve enerji verimliliğini tamamlayan ve karbonsuzlaşmanın en önemli anahtarlarından biri olan elektrifikasyon dedi. Yani elektrifikasyon demek son kullanımda elektriğin daha fazla kullanılması. Son kullanım ne demek? İşte mesela enerji elde etmek için ne kullanıyorsunuz? Evinizi ısıtmak için doğalgaz mı yakıyorsunuz yoksa elektrik mi? ya da arabanıza benzin mi koyuyorsunuz yoksa elektrikli araba mı kullanıyorsunuz? Yani son kullanım alanında şu anda %80'e yakın fosil yakıtlar doğrudan kullanılıyor. %20 civarında sadece elektrik kullanılıyor. İşte elektrik daha çok zaten konutlarda kullanılıyor biliyorsunuz. Birazcık sanayide kullanılıyor, biraz ulaşımda kullanılıyor falan. %20 oldukça düşük. Şimdi bunu arttırma hedefi açıklıyorlar, geliyor hedef. Burada da karbonsuzlaşmanın anahtarı demiş olması önemli. Ve yenilenebilir enerji ve enerji verimini tamamlayan bir başlık olduğunu söylemiş olması da önemli. Çünkü elektriğin nereden üretildiği de önemli. Bunu söylemediğiniz zaman nereden üretilirse üretilsin elektrik kullanalım gibi anlaşılabilir ama karbonsuzlaşmanın anahtarı dediğiniz zaman bunun aslında aynı zamanda yenilenebilir enerjide el ele gitmesi gerektiğini söylemiş oluyorsunuz.
12: Ben de
13: Elektrik
12: tam
13: talebi
12: bu,
13: artarken
12: pardon, burada bir araya gireyim izninle. Yani tam bu noktada şeyi söyleyecektim. Konuşmasında Murat Kurum'un, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
13: Çevre Bakanı.
12: Çevre Bakanı, pardon. Bu enerjinin elde edilmesi konusunda rüzgar türbinlerine ve güneş panellerinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verdi mi? Onu önemli altını çizerek bir kez daha sormam lazım.
13: Rüzgar ve güneş demedi ama yenilenebilir enerji ve enerji verimini tamamlayan dedi. Şimdi yenilenebilir enerji değil. İnce zaten artık dünyada rüzgar ve güneş anlaşılıyor. Su bile artık pek anlaşılmıyor. Dolayısıyla hani indirekt olarak söyledi diyebiliriz. Ama özel bir rüzgar ve güneş vurgusu benim dinlediğim kadarıyla yapmadı. Yapması gerekir. Bunun için gerçekten bunu hatırlatmak gerekir bence de.
12: Bence de öyle, evet.
13: Zaten bir de sivil toplumun güneş hedefi gibi bir şeyi vardı, talebi vardı ama o yok ortada şu anda. O konuda çok başarılı olamamış anlaşılan ya da çok fazla uğraşılmadı. Ama elektrifikasyon için neticede IRENA'nın yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın geçenlerde yayınladığı ve Türkiye'nin de üzerine imza attığı COP31 Başkanlığı diye kapakta logosu var Türkiye'nin de. Türkiye'nin hazırladığı bir rapor değil, IRENA'nın raporu ama Türkiye'nin onu sahiplenmesi zaten bu işareti veriyordu. Oradaki %35 oranını yani şu anda %20 olan küresel elektrik kullanım oranının 2035'e kadar %35'e çıkarılması hedefini bir hedef olarak açıkladı. Bu tabii bu hedef konmuş anlamına gelmiyor ama COP'a kadar ülkelerin bu hedefe sahip çıkması, altına imza atması için çalışacaklar. Bu önemli bir noktaydı. %35 elektrifikasyon hedefi. Şeyin raporuna göre, İran'ın raporuna göre 2035'e kadar %35'e çıkacak. 2050'ye kadar da %54'e çıkacak elektrik kullanımı. Ama diyeceksiniz ki geri kalanı fosil yakıt mı? Değil. %16'da yine İran'ın raporunda doğrudan yenilenebilir enerji kullanımı var. Yani mesela işte suyu doğrudan güneşle ısıtmak gibi ya da güneş ocakları gibi vesaire. Doğrudan yenilenebilir enerji kullanımını da eklediğiniz zaman yüzde kaça çıkıyor? %70'e çıkıyor aslında.
12: Evet, %70'e
13: Elektrik artı
12: çıkıyor.
13: yenilenebilir enerji kullanım oranı. Geri kalanı da işte fosil yakıtlar, hidrojen vesaire gibi diğer şeylerden sağlanıyor. İran'ın raporuna göre. Şimdi bunu bir COP kararına dönüşme ihtimali önemli. Ama onun dışında zamanımız azaldı. Diğer hedefleri de hızlıca söyleyeyim. 4 tane daha sayısal hedef önerdi. Birincisi atık sektöründe atık yoğunluğunun artışını yarıya indirmek 2035'e kadar. Ben açıkçası çok atık işinden anlamadığım için bu iyi bir hedef midir? Tam bilmiyorum, sormak lazım. Yani toplam atık miktarında dünyadaki artışı yarıya indirmek. Yani bu hedefin iddialı bir hedefmiş gibi gelmedi bana ama bunu sormak lazım bu konunun uzmanlarına. Üçüncü olarak dirençli şehirlerde binalarda enerji yoğunluğunu 2035'e kadar en az %25 azaltma hedefi. Yeşil sanayileşme başlığında da İmalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi. Bunlar yeni hedefler gerçekten ve üzerine tartışılacaktır. Ama mesela atık başlığında ben böyle bir hedeften yani atık artışını yarıya indirmek gibi bir hedeften ziyade metan azaltım hedefi beklerdim. Metandan bahsetmiyorlar. Metandan bahsetmekle ilgili bir problem var nedense. Yani metan lafı ediliyor ama onunla ilgili bir rakam verilmemiş durumda. Bir de son olarak bu beşinci olarak işte farkındalıkla ilgili bir şeyler vardı. Ve altıncı olarak da iklim uygulama köprüsü diye Türkiye yeni bir mekanizma kuruyor. Bu mekanizmanın da özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için yatırım ortamının oluşturmasına yardım edeceği, yatırım yapılabilir projeler oluşturmak için bir mekanizma olduğu vesaire söyleniyor. Yeni bir fon mekanizması olmadığı söyleniyor. Tam olarak nasıl çalışacağını ve öncekilerden farkını henüz bilmiyoruz ama bu da iddialı bir hedef. Evet, Bond'dan aslında şu ana kadar ki izlenimlerim bunlar. Çünkü zaten sadece daha 2 gün oldu ve Murat Kurum'un konuşmalarına odaklandık. Benim çok kısa yorumlayarak bitirirsem, burada tabii şu söylenebilir, şöyle bir eleştiri yapmak çok derece haklı bir eleştiri. Türkiye hani ulusal politikalarında kendi eylemleri, kendi hedefleri yetersizken, bir yandan yeni fosil yakıt aramaları yaparken, bir yandan madencilik alanında hiç de doğa dostu olmayan uygulamaları hızlandırırken, NDC'sinde bir mutlak azaltım hedefi falan yokken, iddialı uluslararası politikalar ortaya sürmesi ne kadar inandırıcı? Mesela bu soru sorulabilir. Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Uluslararası ikisini birbirinden biraz ayırmak lazım. Ulusal politikaların yetersizliğini vurgulamak, ama ulusal politikaların yetersiz olması eğer COP'ta önümüzdeki COP'ta uluslararası mücadeleyi ilerletecek bir şey yapacaksa da buna mani olmadığını söylemek gerektiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla ikisini de tabii ki önemseyelim ama uluslararası hedeflerin ilerlemesinin ve Türkiye'nin bunun sözcülüğünü yapmasının eninde sonunda Türkiye'nin iklim politikalarını da geliştireceği gibi bir ihtimali de göz ardı etmeyelim diye düşünüyorum. Ama tabii bu bizim Türkiye'de henüz kömürden çıkış hedefi olmadığını ve azaltım hedefi bile olmadığını Türkiye'nin sürekli hatırlatmamızı engellememeli diye düşünüyorum.
12: Evet, yani ben de buna katılıyorum tabii. Küresel iklim değişikliğinin önlemenin, radikal bir şekilde önüne geçebilmenin artık kalan zamanın azlığı da düşünülürse çok önemli, altının çizilmesi, yani söylemle eylemin birleştirilmesi konusunda, mesela atıklar konusunda Greenpeace'in eleştirilerinde de önemli şeyler, noktalar vardı. Türkiye'nin analizini yaparken, söylemin ardındaki gerekçe derken, anlatıda artık atık ithal etmiyoruz, kaliteli ve temiz hammadde alıyoruz derken, gerçeklikte öyle olmadığına dair bir tablosu da
13: Artık izah
12: vardı.
13: etmiyoruz mu demiş Türkiye.
12: Evet. Böyle bir
13: Yani
12: şeyin
13: işte
12: öyle
13: Türkiye
12: anlatı.
13: Avrupa'dan en fazla atık ithal eden ülke.
12: Evet. Yani öyle bir şey. Öyle sorunlar var. Bunun üzerinde daha epey duracağız tabii. Bonn konferansında Simon Stiglitz'in konuşmasında da fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde ve radikal bir şekilde uzaklaşmanın yollarını da söyleyen ve bunu vurgulayan konuşmasının da önemli olduğunu da ekleyelim derim ben. Bir
13: Evet.
12: de bugün önemli bir haber vardı Guardian'da. Dünyanın en büyük bankalarının, JP Morgan Chase başta olmak üzere 65 bankanın mevcut iklim değişikliğiyle, küresel ısıtmayla yükselecek derecelerin tutturulmasının, yani bunları engellemenin tutturulmasının neredeyse imkansız hale gelen bir şeyin içinde olduğunu ve dünyanın en büyük bankalarının 65'inin, yani zaten çok da dışarıda fazla bir şey kalmıyor, 906 milyar dolarlık fosil yakıtlarına yatırım yapması söz konusu. Bu 2025 yılında, bu geçen yıl böyle inanılması imkansız bir artırım yapıldığını ortaya koyuyor Guardian'ın haberinde. Bunu da önemli ve kaygıyla belirtmekte yarar var herhalde. Yani en önemli noktalardan evet. bir tanesi. Buna şeyi de ekleyebiliriz. Oliver Millman'ın Guardian'da çıkan yazısını, gene Guardian'da, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma sonucu ortaya çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşırı sıcaklıktan hastaneye kaldırılan insanların tedavisi, bakımı konusunda hiçbir hazırlık olmadığına dair ve aşırı sıcaklıklar karşısında inanılmayacak kadar az hazırlık olduğunu söyleyen bir araştırma da yayınlanmış. Saygıdeğer bir American Geophysical Union'ın dergisi GeoHealth'te bulunmuş. Bayağı çok ciddi evet. bir başka söylem eylem tartışmasının bir başka boyutu da bu. Ama bunları tabii konuşmaya devam edeceğiz COP'a doğru giderken.
13: Evet. Evet, ben de Bond'dan son söz olarak şunu söyleyeyim. Bence bu hedeflerin, elektrifikasyon hedefinin özellikle erken açıklanması çok, çok iyi oldu. Şimdi artık önümüzdeki 4-5 ay içerisinde Simon Steele'in de söylediği bu fosil yakıtlardan uzaklaşma gündeminin COP'un ana gündemi haline gelmesi için mücadele etmek gerekiyor. Yani bunu evet. Bu imkanı bize veriyor. Çünkü eğer bugün açıklanmasaydı, burada açıklanmasaydı elektrifikasyon, sivil toplum hareket elektrifikasyon açıklansın diye uğraşacaktı. Bunu biliyorum yani. Böyle bir kampanya vardı çünkü. Artık buna gerek kalmadı. Dolayısıyla bu bir avantaj.
12: Evet, deyip, bununla uğraşın diyecek.
13: Onun bir tınıyla bugünü bitirelim isterseniz.
12: Evet. Tamam, evet. çok bitiriyoruz bugünü. Bir de dinleyicimiz Işıl Ertüz'üne de çok teşekkürlerimizi belirterek bitirelim.
13: Haftaya görüşmek üzere.
12: Haftaya görüşmek üzere.

0: Işıl Ertüzü'ne teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Gündüz Alp'e teşekkür ederiz.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü'nden herkese merhaba. Bugün sinemanın kentsel mekanı deneyimleme ve anlamlandırma süreçlerindeki rolünü hafıza ve yürüyüş ekseninde tartışan bir çalışma üzerine konuşacağız. Kent araştırmalarında son yıllarda giderek daha fazla temsil, deneyim ve duyusal algı meseleleri çalışılıyor. Kentleri sesler, kokular ve de romanlarda geçen mekan rotaları üzerinden de okumaya çalışıyoruz. Bu aralar ben de sanat eleştirmeni Kirsty Bell'in Dip Akıntıları kitabını okuyorum. Kitapta anlatıcı karakter evinin mutfak penceresinden görünen Berlin'e gündelik karşılaşmaları, kent tarihini ve aynı anda ilişkisini anlatarak yaklaşmaya çalışıyor. Ancak aslında anlattığı yalnızca Berlin değil, kentlerin hafızasının nasıl oluştuğu, geçmişin mekanlarda nasıl biriktiği ve zamanın kent dokusunda nasıl katmanlaştığı üzerine de düşünen bir çalışma ve bir aslında psikocoğrafya çalışması. Bell'in kitabın bir yerinde, şöyle diyor: bir yerin hafızası düz bir zaman çizgisi boyunca dümdüz uzanmıyor. Olup bitenlerden ve geçip gidenlerden, yaşantılardan ve mizaçlardan geriye kalanların ince katmanlar halinde üst üste gelmesinden oluşuyor. Tekrarlana tekrarlana sokakların ve evlerin harcına karışıyor. Bugün konuşacağımız çalışmada kent hafızasını oluşturan katmanların parçası olarak sinemaya bakıyor. Filmlerin kentsel mekanı nasıl anlamlandırdığını, hatta nasıl yeniden deneyimlememizi sağladığını sorguluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında Bağlam Yayınları tarafından Kent Kültür Bellek isimli bir kitap yayınlandı. Bugün bu kitapta yer alan bir kenti deneyimleme biçimi olarak sinema, hafıza, mekan ve yürüyüş başlık çalışmayı konuşacağız. Konuklarımız makalenin yazarları Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu. Hoş geldiniz.
3: Merhaba,
4: hoş bulduk.
5: Hoş geldiniz.
2: Bugün bu çalışma üzerine konuşurken kent deneyimlerini haritalamanın farklı yollarını da konuşacağız. Açılışı da böyle yapalım bugün. Hocam, siz yıllardır kentleri, haritalar, veriler ve insanların kent algıları üzerinden çalışıyorsunuz. Bir kentin fiziksel haritasını biliyoruz. Zihinsel haritasını da konuşuyoruz. Ben size şeyi soracağım, yani sinemasal harita olabilir mi? Ve böyle bir harita gerçekten kent hakkında bize yeni bir şey öğretir mi? Böyle başlayalım mı bugün?
5: Böyle başlayalım. Ben de senin sorunun ikinci kısmından başlayayım. Sinemasal, sinema üzerinden kent okuması, kent çalışması mükemmelen olabilir ve konvansiyonel haritacılığın çok temel bazı kısıtlayıcılarına

0: bir şey çare oluşturduğu, bir çözüm olduğu, çözülmemiş birçok problemlere çözüm getirebildiğini ben bu giriş kısmında göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kent, bellek, hafıza, kentlerin mekanına yansımış tarih, gündelik yaşam izleri gibi kavramlar aslında kentler kadar eski, çok eskiden beri var. Ama bunun gündeme gelmesi oldukça yeni tarihlerde oluyor. Hı hı. 1900'lerin başında bu böyle bir şey olsa bile aslında dünya nüfusunun pek azını ilgilendiren bir süreç. Çünkü 1900'lerin başında inanması güç ama dünya nüfusunun sadece %5'i kentlerde yaşıyor. Yani kırsal bir dünyada kentsel bellek konusu çok da böyle öne geçmiyor. 20. yüzyıl aslında kentlerin bir kent içi mekanın farklı farklı biçimde temsil deneylerinin tarihi de şeklinde de okunabilir. Yani şeyden 20. yüzyılın başında Chicago Okulu'ndan başlarsak, ondan sonra 1980'lerde yükselmeye başlayan kültürel dönüş, kent antropolojisi çalışmaları, daha önce hiç farkında olmadığımız boyutları gündeme getirdi. Bu arada da kentlerin temsil biçimleri son derece gelişti. Burada üç tane temel dönüm noktası veya dört temel dönüm noktası şey yapıyoruz. 20. yüzyıla kadar konvansiyonel kartografya diye bir dönem var. İkinci Dünya Savaşı'na kadarki dönemde bu devam ediyor aslında. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra harita dilinin evrenselleşmesine ilişkin bir temsil paradigması, bir evrensel temsil dili arayışları gelişiyor. 1980'lerden sonra bugünkü konumuzda önemli olan haritanın okunmasıyla ilgili iletişimsel kartografya diye bir alan gelişiyor. En son dönemde de özellikle bu web ortamında coğrafi bilgi sistemlerinin ve sayısallaşmanın çok ilerlemesiyle birlikte coğrafi görüntüleme diye bir alan çıkıyor. Yani bu noktadaki harita aslında bizim alıştığımız çok kuru, disiplinli geometrik nasıl diyelim bir haritadan çok yerlerin hafızasını yansıtmaya gelen bir şey var, bir harita var. Bu haritalar aslında ne işe yarıyor diye baktığımızda kentlilerin bu haritayı kullanmaları da oldukça yeni tarihlerde, çok yakın tarihlere de kadar harita, özellikle böyle büyük ölçekli haritalar, 1/25, 1/5000 gibi böyle haritalar aslında çok fazla insanların kullanabildiği, elden ele geçen haritalar değil. Özellikle Soğuk Savaş döneminde bunlar harita bir çeşit askeri sır gibi şeyler. Ama son zamanlarda özellikle bu uydu teknolojisiyle beraber haritanın demokratikleşmesine sebep oluyoruz. Bu son dönemde haritayla ilgili çalışmalarda bizim kullandığımız, sık kullandığımız bir deyim var. Hani coğrafi bilgi sistemi, GBS, İngilizcesi bu GIS deniyor. Fakat bu GIS'in bir de bir kardeşi oldu 90'ların başında, ortalarında. Coğrafi bilgi bilimi, Geographical Information Science. Bu Geographical Information Science, insan haritayı nasıl okur, harita nasıl temsil edilir, harita temsilinin sınırları nelerdir, bu konulara yoğunlaştı. Bu arada da haritanın ve insanın mekanla kurduğu ilişkinin üç farklı düzeyinin olduğu ortaya çıktı. Bir tanesi insanın çok yakın çevresi, iç mekanlarda mekanla ilgili kurduğu iş bu noktada, bu düzeyde, bu ölçekte nesneler, haritalanan şeyler aslında sınırları ile belirleniyor. Yani çocuk, ilkokul çocuklarının çizdikleri hani çöpten adamlar, bardak resimleri, iskemle, sandalye resimleri gibi böyle çizgileriyle belirtiliyor. Daha bir üst ölçüye geçirdiğimiz zaman buna B mekanları deniyor. Bu B mekanları da bizim şehir planlama alanında veya coğrafya alanında vaziyet planı dediğimiz, binanın kendisinin değil de bina komplekslerinin gösterimi. Burada da nesneler, binalar, mekanlar dış sınırları ile gösteriliyor. Fakat bu ilk düzeyde bireyin mekanla kurduğu ilişki aslında bedensel bir ilişki. Yani beden ölçeğiyle ilişkili bir temsil biçimi. Fakat bunun ötesine geçip kent ölçeğine, hatta kent üstü ölçeklere, metropoliten ölçeğe geldiğimizde yerleri, nesneleri sınırlarıyla belirtmek imkansız oluyor. İşte bu ölçeklerde, metropoliten ölçekte kent kuru geometrik biçimler, şekiller üzerinden temsil edilmek yerine ilişkiler, işte senin girişte söylediğin gibi renkler, renk peyzajları, ses peyzajları, koku peyzajları, nesnelerin yan yana gelerek oluşturdukları fiziksel doku özellikleri gibi haritaya aktarılması son derece güç şeylerle, nasıl diyelim, özelliklerle betimleniyor. Ve bu özellikleri biz genellikle çok katmanlı oluyor. Biz bunu insanı, gözlemciyi başını döndürecek bir çeşitlilik var. Algılanması imkansız bir kompleksite içerisinde yaşıyoruz. İşte kentliler, Zimmel'in söylediği gibi, bu kompleks yapılarda var olabilmek için genellikle bazı şeyleri görmemeyi öğreniyorlar ve çocuklarına öğretiyorlar. Kentlilerin kırda yaşayanlardan farklı olarak biraz böyle çevrelerine kayıtsız, aluf, duyarsız, blaze dedikleri tutumları biraz bu kentin kompleksitesine karşı bir savunma mekanizması gibi gözükebilir. Şimdi sinema bunun neresinde olabiliyor? İşte tam da bu noktada sinema aslında bizim algılayamayacağımız kent ölçeğinde algılayamayacağımız yerleri iki boyutlu temsil biçimleri içerisinde bize gösteriyor. Yani bizim aslında etiketleyemeyeceğimiz, algılayamayacağımız mekan parçaları sinemanın rotaları içerisinde, sahneleri içerisinde temsil edilmiş oluyor ve o temsil içerisinde biz aslında adeta bizim bilişsel olarak algılayamayacağımız ölçekleri deneyimlemeyi başarıyoruz. Bu durumda aslında sinema bize sanayi devriminden önce yaşayanların ve sinemanın icadından önce yaşayan kentlilerin hiç sahip olmadıkları bir yeni kent kentsel deneyim imkanı veriyor. Ve biz de bu deneyim üzerinden bu rotalarla kentte farklı farklı hiç sahip olmadığımız bir temsil yeteneğine kavuşmuş oluyoruz. O bakımdan sinemayı bizim kent araştırmalarına, kent temsillerine inanılmaz katkı yapan bir nasıl diyelim, sanat dalı gibi görebiliriz. Bu arada tabii son olarak da bu son dönemlerde çıkan drone teknolojisi var ya, drone teknolojisi, üzerine kamera yüklenmiş dronlar, o da konvansiyonel sinemanın hiç sahip olmadığı büyük ölçekli mekanları tekrar bize görünür kılma bakımından müthiş bir teknolojik avans, ilerleme gibi görülebilir. Ben böyle bir girişte bırakayım. Evet.
1: Hocam, siz şimdi çerçeveyi çizdiniz. Bıraktığınız yerden devam ediyorum yine. Kenti anlamak için genellikle kentin kendisine bakıyoruz. Sokaklarına, yapılarına, insanlarına. Siz bu çalışmanızda bir filmden hareket ederek yeniden kente dönüyorsunuz. Bir kent araştırmasına bir filmle başlamak ilk bakışta alışıldık bir tercih değil. Sizce bir film bize bir kent hakkında haritaların, arşivlerin ya da saha çalışmalarının söyleyemeyeceği neyi söyleyebilir? Bunu sorarak başlayayım. Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hocamın aslında bıraktığı yerden devam edeyim. Biz neden sinemayı, neden sinema filmlerini ve özellikle kurgu sinemasını, yani belgeselden ziyade niye kurgu sinemasını kullanarak kente bakıyoruz? Bunun birincisi kadraj. Yani elimizde kadrajlar var. Kadrajlardaki yani sinemanın bize sağladığı olanak kentin öznel olduğu kadar da sıra dışı olduğu kadar da zaman zaman aslında hani genel geçer resimleri de olsa her çekimin kendine öznel anlam ürettiği ve bunu yeniden ürettiği kadrajları bize sunuyor olması sinema filmlerinin. Bu kadrajlar devam ederken ki suskunluk anlarının kendisi aslında sinemayı diğer temsil biçimlerinden, özellikle edebiyattan ayıran bir unsur. Birincisi bu. İkincisi tabii ki anlatı sineması olması. Bize arşivlerin, haritaların sunmadığı bir öznelliği, orada yaşama biçimini, bu yaşamanın özellikle sıradan insan sinema filminin konusu olan karakter olan sıradan insan tarafından kentin nasıl deneyimlendiği, nasıl algılandığı, bununla ilgili veri veriyor olması. Türkiye özelinde bakarsak, oraya da bir parantez açmam lazım. Yeşilçam'dan başlayarak Türk sinemasının kendisi, öncelikle İstanbul ve bizim alanımız olan Ankara, özellikle kitapta Ankara'dan bahsettik ama
1: evet.
2: İstanbul'da da benzer bir çalışma yapıyoruz. Türk sineması daha da ayrıksı bir özelliğe sahip bu açıdan. Kenti deneyimleme ve kendi yeniden üretme açısından. Bu açıdan baktığımızda da aslında Türk sineması üzerinde Türkiye bu anlamda da başka ülkelere nasip olmayacak derecede bulunmaz bir fırsatı var. Bizi yani özellikle bu anlamda iten sebepleri ben böyle sıralayabilirim.
3: Ben de buna ek olarak şeyi söyleyebilirim. Bu mesele ortaya çıkmadan önce filmler Ankara'da geçen filmleri izlediğimizde işte bugün var olmayan markalar ve binaları gördüğümüzde işte burada eskiden bu vardı, şu vardı diye konuşuyorduk. Ve ondan sonra işte yönetmenlerin çektiği açılarla o zaman bu vardı ve bak şimdi göremiyoruz. İşte kamera ifşacıdır. Kamera arşivler. İşte insan unutur, kamera unutmaz, sinema unutmaz dedik hep ve bu gücünü de kullanıyoruz. Rota içerisinde de bunu kullanıyoruz aslında. Bir de şöyle bir şey var. Kenti yaşarken normalde işte kenti deneyimleyenler oradan oraya giderler. O mekanlarda anıları vardır. Buralar sokak isimleridir. Önünden geçtikleri yerleri sokan işte hangi bina, hangi apartman olduğunu düşünerek belki bilirler. Ama sinema işin içine girince artık sokak isimleri değil işte yer altının geçtiği sokak, yayın evinin olduğu sokak
1: Ya
3: gibi
1: da
3: bir şeye
1: bina.
3: dönüşüyor. Evet.
1: Evet.
3: Burada da şöyle bir şey oluyor. Yaş aralığı çok fazla olduğu için orada da değişik dinamikler ortaya çıkıyor. Bunlar kimilerine bir hikaye, bir masal gibi geliyor. Ankara'ya yeni gelenler için. Kimilerinin de geçmişi oluyor. Onların geçmişini anlatıyor oluyoruz. Böylece işte kentin yenileri, yerleşikleri, misafirleri böyle bir alışveriş içine giriyorlar.
0: Evet. Şimdi ben aslında Funda'nın başta sorduğu soruya bir küçük örnekle başlayıp ondan sonra sorumu soracağım. Şimdi İstanbul'la ilgili olan kent romanlarında veya kent anlatılarında belki 19. yüzyılda çok önemli bir yazar var. Edmondo de Amicis diye. Yani o İstanbul Limanı'nı anlatıyor. İstanbul Limanı'nın hareketlerini, karmaşıklığını, işte nasıl diyelim, insanı neredeyse serhoş eden, algılanamaz düzeydeki akışkanlığını anlatıyor. Bir de İstanbul Limanı'nın şeyleri var, haritaları var. Şimdi Edmondo de Amicis aslında bu liman anlatısında baştan aşağıya sandallar, mavnalar, işte iskeleler, balıkçılar, motorlar onları anlatıyor. Halbuki haritalara baktığımız zaman bunların hepsi gündelik hayatın akışkanlığı içerisindeki şeyler olduğu için bunların hiçbirisi haritalarda gözükmüyor. Yani harita aslında şeyi, devingenliği soyutup sadece bir dekoru bize veriyor. O bakımdan şeyin bu sinema sadece haritanın suskun kaldığı alanlardaki nesneleri görünür kılmıyor. Aynı zamanda demin söylenildiği gibi o hiç fazla açıklamaya, etiketlemeye gerek kalmadan o mekanın nasıl işlediğini bize çok kolaylıkla izleme imkanı veriyor. Siz de işte filmden hareket ederek yeniden kenti tasvir etmeye, betimlemeye çalışıyorsunuz. Ve bu araştırmada bir kavram geliştirmişsiniz. Duygusal topografya diye. Bu kavramı ben Raymond Williams'ın yerlerin duyguların yapısı kavramına benzettim. Yani yerle yerle bu duygu yoğunluğu, duyguların yere bir çeşit işlenmesi, nakş olması nasıl bir süreç? Ankara'daki saha araştırmanıza atıfla bu kavramı açar mısınız? Biraz örnek verebilir misiniz? Yerlerin ima ettikleri duygular nasıl çözümlenebiliyor? Nasıl dile geliyor? Bize bu konuda biraz örnek verebilir misiniz?
3: Şöyle başlayabilirim aslında. Biz kuramsal çerçeve olarak Giuliano Bruno'nun duyguların atlasından aslında birazcık da yana kalmıştık. Ve orada şeydi, sinema ve mimarlık arasında bir benzerlik kuruyordu Bruno. Ve ikisinin de aynı kökü paylaştığını, ikisinin de hareket odaklı olduğunu, işte film izlemekle mimari bir mekanda hareket etmenin aynı duygusal mantığı izlediğini söylüyordu. İkisi de bir harita gibi okunabilir, duygusal yüzeyler sunar diyor Bruno. Biz de film izlerken perdede sürekli mekanlar işte akar. Kentte yürürken de aynı şeyler akar, görüntüler akar. Burada işte bedensel hareket de bu sefer sadece kamera hareketi değil, burada bedensel hareket de işin içine girer. Rotayı da aslında bizim kenti deneyimleme biçimimiz, sinemayla rota yürüyüşünü, işte Bruno'nun o dediği kenti yürüyerek fark etmek, anlamak, o hareket noktasında buluşturmaya çalışıyor olduk aslında. Biz aslında filmi izlerken hareketi izliyoruz ama bunu bedenen deneyimlemiyoruz. Ama rota başladığında bu bedene de yansımaya başlıyor. Ve şunu fark ediyoruz. Sonuçta duygusal alımlamaların olduğu bir sanat dalı sinema. Her an bir imgeye maruz kalıyoruz. Bir hikaye var ortada ve duygulanım imajlara maruz kalıyoruz. Burada biz de duygu üretmeye başlıyoruz. Aynı zamanda yaşadığımız kente dair de duygularımız var. Anılarımız var çünkü. Ve o kentin de kendi kültürel anıları var. Bunların hepsi çarpışınca işin içine çok çeşitli bir şey çıkıyor, sepet çıkıyor.
0: Evet. Ya bu sizin duygu topografyası dediğiniz şey bu sepete işaret ediyor değil mi?
3: Evet. Yani Raymond Williams'ın bahsettiği duygu yapısıyla evet benzerlik taşıyor ama asıl esinlendiğimiz nokta Bruno'ydu. Onu bir şey
0: Evet. Yani ben bunu benzettim. Evet.
2: Ben şöyle bir aslında toparlamak istiyorum hikayeyi. Bizim kültürel çalışma ekolünden aslında beslendiğimiz nokta hocamızın da işaret ettiği gibi şöyle bir durum. Kentin sinemada görünür hali, sinemayı deneyimleme hali ve aslında bizim hafızamızdan gelen hali. Nurşan da dediği gibi aslında Williams'ların da anlatılarında referans aldığı, Gramsci'nin de anlattığı gibi üst üste binerek katmanlı şekilde duyguların da üst üste bindiği bir Roma şehri yaratıyor aslında. Bunun kendisi bir bireyle etkileşim halinde. Bu bizim için önemli olandı. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir de ikinci usul şu. Williams'ın şeyinde de vardır bu. biz aslında sıradan insanın duygularını anlamak, yani o mekana dair hissettiği,
0: Evet.
2: çünkü mekan hegemonik olarak değişir ve daha sonra ne hissettiği de ona göre şekillenir. Ancak orada devamlı bir mücadele var. Sinema filmlerinin bize gösterdiği şey ve insanların onu izledikten sonra yürürken yaşadığı şeyler arasında bu tarz geçişlikler görüyoruz. Ve bunun içine bir de hafıza girince olay hem hafızayı işaret eden hem de onu deneyimleme anındaki duyguları işaret eden bir katmanlılığa doğru bizi götürüyor. Aslında duygusal topografyada da bu tarz bir şart var, ama tabii biz bu etkinlikleri yaparken bunun arkasında sityasyonistlerden de etkilendik. Alternatif haritalar, hegemonik kente karşı bir duruş, karşı bellek anlatıları, yani çok fazla aslında etkilendiğimiz, üst üste binen teorik bir background var
0: Evet.
2: bu alana
0: Evet.
2: girerken.
0: O belli oluyor zaten. Çok yoğun bir makaleniz var. Onu da programın sonunda Funda ile beraber okuyucularımıza duyuracağız, kitabın künyesini. Buyur
1: Evet.
0: Fundacığım.
1: Ben de şunu sormak istiyorum. Aslında tam merkezine gelmek istiyorum çalışmanızın. Orada da çalışmanızın merkezinde de o film projesi oldukça ilginç bir oluşum. Film izleme deneyimini kenti yürümeyle bir araya getiriyor ve izleyiciyi filmin mekanlarına geri davet ediyor. Bize biraz o filmin nasıl ortaya çıktığını anlatır mısınız? Ve de çıkış noktasında hangi soruya da merak vardı? Bir de bir katılımcı o film deneyiminde tam olarak ne yapıyor ve siz bu süreçte hangi tür deneyimlerin ya da farkındalıkların ortaya çıkmasını bekliyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bunu?
2: Şimdi o film projesi aslında bir kolektif, öyle başlayabiliriz hikayeye. Burası önemli. Biz aslında nihayetinde yürürken de bir kolektif bellek performansı aslında sergiliyoruz. Ama hikayenin en başına gelelim. Öncelikle film mekanlarını görmek, bulmak, bunu çıkarmak yeni bir şey değil. Biz aslında o açıdan yeni bir şey yapmadık. Hatta ben bunu her zaman için arkadaşlarla konuşurken paylaşıyorum. Biz işte yazın Kuşadası'nda yaşıyoruz ve bir ağaç var orada ve o ağacın altında bir film çekilmiş. Annem her gelip geçerken o ağacın altında o filmden bahsederdi. Bu Türk insanın bir tutkusu gibi bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü dediğim gibi Yeşilçamlı ve Türk sinemasıyla, yani kendi sinemasıyla bu kadar özdeş olmuş başka bir toplum. Sanırım işte Hindistan'da var benzer bir sinema kültürü, Amerika'da var ve Türkiye'de var. Böyle devam ettiğimizde buradan yola çıkarak aslında alternatif bir haritalandırma. Burada da aslında sityasyonistler devreye girdi. Biz kentin hegemonik kuru haritalarına karşı sinemadan hareket eden ve sinemadaki mekanları temel alan ve o sinemadaki mekanları temel alırken o karakterleri, o anlatı sinemasının içerisindeki duyguları da işaret eden bir haritalandırma oluşturmak istedim. Bu aslında alternatif bir haritalandırma çabasıydı. Bir rota çabası. Ama aynı zamanda bunun bir rota olması lazımdı. Birbirinden kopuk mekanlar değil. Burada da aslında anlatı sinemasına geçiyoruz. Yani sinema incelemelerinde bilirsiniz klasik bir anlatı yapısı vardır. Bir karakterin gelişimi vardır. Giriş, gelişme ve sonuç. Aslında biz klasik bir anlatı yapısını bir sinema filminin rotasına enjekte ediyoruz. Yani bir yerden başlasın ve bir yerde bitsin ve bu kolektif hafıza anlatısının içerisinde bunu deneyimleyen karakter bir yolculuk yapsın. Ve bu karakter aynı filmdeki gibi bir gelişme kaydetsin. Nihai hedefimiz bu aslında. Birazcık da akademik bir dert baktığımızda. Ve bu belleğin kendisinin, yani bu sinema filminin oluşturduğu belleğin kendisinin de yarına dair ve şimdiki kente dair bir şey söylüyor olması lazım. Yani kuru kuru bir rota olmaması lazım. Bundan hareket ettik ve daha sonra olayın içine deneyim girdi. Deneyimin kendisini ise bir kolektif bellek performansına dönüştürmemiz gerekiyordu. O da şöyle. Yani bir birliktelik hali yaratmamız lazımdı. Hatta burada da hep şeyden bahsederiz rotalarımızın başında. Bilenler bilir. 1979 senesi sanırım. Türkan Şoray'ın oynadığı Sultan diye bir film vardır. Orada
1: Evet.
2: çok meşhur bir sinemaya gitme sahnesi vardır. Sinema öyle deneyimlenirdi eskiden. Yani deneyimlenirmiş. Ben de çok yetişmedim o döneme, ama bir kolektif haliyle, yani karakterle özdeşerek, filmle özdeşerek, bağırarak, çağırarak, birlikte konuşarak, o şaşa için. Biz haliyle bir kolektif bellek performansını aynı aslında bu literatürün ortaya çıktığı şekliyle, bu Durkheim'in anlattığı o kolektif aşkınlık halini yaratmayı arzuladık. Ve bunun için bazı da şeylerimiz var. Örneğin birlikte aynı zamanda filmde geçen bir yemeği tadıyoruz. Aynı zamanda kadraj tamamlama yapıyoruz. Duygu haritaları üretiyoruz ki insanlara, mekanlara anlık olarak duygu girmelerini istiyoruz. Bunların hepsi aslında bir anlamda hem bu haritaya yeni bir katman sağlamak, hem de aynı zamanda bu birliktelik halini bir kolektif bellek performansı olarak yeniden üretmek. Aslında bütün bunlar üst üste geldi ve bir anlamda o film projesi oluştu. Bunu bir kolektif bellek performansı olarak benim açımdan, benim çünkü akademik background'um kolektif hafıza üzerine kurulu. Bunu bir kolektif hafıza performansı olarak herkesin kendi belleğinden getirdiği duygusal yükle filmi karşılaması ve filme yeni bir katman, filmin mekanlarına yeni bir katman sağlaması olarak görüyorum. Herkes aynı zamanda bireysel olarak getiriyor ama aynı zamanda oradaki kolektif bellek performansına bir şekilde dahil oluyor ve buradan da bazı çıktılar üretiyoruz ve bunları da makalemizdeki bir tane daha yazımına başlayacağız. Yansıtmaya çalışıyoruz. Böyle özetleyebilirim o filmle ilgili kısmı.
1: Siz bir şeyler eklemek ister misiniz Nurşah Hanım?
3: Yani o filmin deneyim kısmına birkaç bir şey ekleyebilirim. Bu rotaların sonunda şöyle bir şeye kavuşmuş oluyoruz. Bence insanlar bunun yoksunluğunu çok hissediyor. İzlediği filmi konuşabilecek insan sayısı. Ve işte aynı şeylere ilgi duyduğu bir sosyal çevre. Kısa süreli de olsa biz böyle bir bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. Yürüyüşlerden sonra film üzerine konuşuyoruz. Benim açımdan en güzel kısım duyguları ifşa etme kısmı oluyor. Hatta şöyle bir geri dönüş almıştım. Yeraltı'nın işte 5. ya da 6. rotasıydı. İngiltere'den yeni Ankara'ya dönmüş bir beyefendi vardı ve dedi ki ben şehre tekrar bağlanmak için etkinliklere geliyorum. Siz de karşıma çıktınız, öyle geldim. Bu duygu haritası işi dedi, sorular dedi. Bana çok saçma geldi en başta ama sonra herkesin ne kadar istekli olduğunu fark ettim ve bunu bir oyun gibi oynadım. Bu topluluğun aurasına girdim ve çok eğlendim dedi.
1: Siz bu rotayı yaptıktan sonra rotayı deneyimleyenlere sorular mı veriyorsunuz? Nasıl işleyiş nasıl oluyor?
3: Sonrasında değil, öncesinde bir soruları soruyoruz gitmeden önce ve daha sonra gittikçe orada sorular soruyoruz. Ali bu konuda daha şeydir. Belki o birebir tecrübelerini anlatmak ister.
0: Bunu sonra yapalım
2: Şurası.
0: dersen, o ikinci kısımda yapalım. Şimdi
1: Tamam, ikinci
2: tamamdır.
1: kısımda devam edelim isterseniz. Bölmüş olduk ama
3: Evet.
1: bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra da bu rota yürüyüşleri üzerine deneyimleri konuşmaya devam edeceğiz.
0: İlk
1: Bugün
0: daha projik olacak.
1: evet, bugün Baz Luhrmann'ın 1996 tarihli Romeo Juliet uyarlamasının kapanışı için Radiohead'in yazdığı, daha sonra OK Computer albümünde de yer verdikleri Exit Music for a Film isimli parçayı dinleyeceğiz.

0: yeryüzlerinde konuklarımız Nurşah Ferah Çağlar ve Ali Gençoğlu ile sinema, hafıza, mekan ve yürüyüş üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, yürüyüş tamamlandıktan sonra katılımcılardan topladığınız yanıtlar ve oluşturduğunuz duygu haritaları ortaya çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Bu haritalara baktığınızda siz aslında ne görüyorsunuz? O anlatılardan haritaların ayırt edici özelliklerini nasıl süzüyorsunuz? Kentin mekana, filmin mekana bıraktığı izleri nasıl katılımcıların duygularıyla ilişkilendiriyorsunuz? Bu konuda biraz bir metodolojik açıklama, bir sunuş yapabilir misiniz? Bu çok ilginç çünkü.
1: Evet, ilk ya ara vermeden önce de tam aslında bahsettiğimiz yerden devam ederek de
0: evet, tam
1: bu soruyu eklemiş olalım ona.
2: Şöyle hemen hızlıca anlatayım ben. Öncelikle iki türlü soru soruyoruz. Yani bir, film izledikten sonra buluştuğumuz andan itibaren o filmin mekanlarına, yani rota üzerindeki mekanlarına dair soruları soruyoruz. Yani buradaki mekan size ne hissettirdi? Filmde buradaki mekan size ne hissettirdi? Yani mesela Yeraltı filmine özelinde otelde ne hissettiniz? Veya işte Issız Adam özelinde Atlas sinema sahnesi size ne hissettirdi? Bunları soruyoruz hızlı bir şekilde. Ve daha sonra mekanları gezdikten sonra bir daha soruyoruz. Aynı soru. Ancak bu sefer mekanın tam olarak şeyini vererek, yani mesela işte Issız Adam'da Alper'in restoranınıza ne hissettirdi sorusu ilk soruyken, ikinci soruda Leblon 11 oldu. Şimdi bunun kendisi şu açıdan önemli. Biz dediğimiz gibi bir rota oluşturduk, ancak bunun üzerine bir de bir katman daha ekliyoruz duygularla birlikte, duygu haritalarıyla birlikte. Burada bazı, tabii ki bizim akademik çalışmamız açısından önemli olan bazı veriler var. Şimdi birincisi, ilk önce insanların verdiği yanıtlar muhakkak ki filmden yola çıkarak verilen yanıtlar oluyor. İkincisi ise bu dönüşümü aslında izlemek ve bunu da biz yine sayfamızda paylaşıyoruz. Altına yorumlar kısmına da, metin kısmına da ekliyoruz. Kamusal olarak bunları yayınlıyoruz yani. Bu dönüşümleri ve değişimleri. İlk başta verilen cevaplar filmin aslında mekana bıraktığı izler olarak karşımıza çıkarken, ikinci ve üçüncü sırada, yani şeyden sonra, filmi yürüdükten sonra verilen yanıtlar daha çok hafızaya dair, yani mekanın ve o rotanın hafızasına dair bir şeyler bırakıyor. Onu gözlemliyoruz. Bazen bu değişmiyor da. Çünkü şöyle söyleyebiliriz. İşte Atlas sineması, Issız Adam'ın ikonik mekanlarından bir tanesi. Filmdeki anlatıyla mekanın kendi varlığı neredeyse birebir uyumlu. Her defasında aynı şeyi görüyoruz mesela. Ancak de şöyle bir durum var. Muhsin Bey'i biz aslında bu hafıza yürüyüşü sırasında bunu sezmiştik. Aynı mekan iki ayrı filmde çok farklı iki duygu uyandırabiliyor. Nostaljik veya antinostaljik. Ancak yürüdükten sonra insanlar nihayetinde belleklerinde olan şeye göre yanıt verebiliyorlar. Örneğin Serdar Ekrem Caddesi'ne girdiğimizde, Muhsin Bey'in sokağıdır. İnsanlar ister istemez oradaki dönüşümden, çünkü şu an çok fazla kentsel dönüşüme maruz kalan bir sokak, oradan etkilenerek ona göre bir yanıt veriyor. Bunun kendisi de aslında bize kimi zaman filmden başlayan, ancak filmi de aşan, filmdeki anlatıyı da aşan bir kolektif bellek ve bir duygu haritası oluşturmamızı sağlıyor. Bu bizim açımızdan önemli. Ve şöyle söyleyebilirim, katılımcılar filmin uyandırdığı çağrışımlardan yola çıkıyor, ancak o kolektif bellek deneyimi sırasında karşılarına gelen kente dair hissettiklerini bu mekanlara işliyorlar ve biz bunun ortalamasını alıyoruz, renklendiriyoruz ve yayınlıyoruz. Haliyle insanların kişisel o andaki kolektif duyguları, kente dair düşünceleri ve filmin birleştiği bir ortalama ortaya çıkıyor. Bunun kendisini biz kendi makalemiz içinde, çalışmamız içinde ve aynı zamanda kamusal olarak da bunun ifşasını önemli buluyoruz.
1: Evet. Çalışmanızın birçok yerinde iki boyutlu sinemasal mekan ile üç boyutlu kentsel mekan arasında da bir geçişten söz ediyorsunuz. Bu bağlamda Sinestep kavramından bahsediyorsunuz. Film izleyicisinin sahneler ve manzaralar eşliğinde çıktığı o zihinsel yolculuğun filmin çekildiği gerçek mekanlarda bedensel olarak yeniden deneyimlenmesinden bahsediyorsunuz. Biraz bu sinestep kavramının da tam rotalardan bahsederken biraz açabilir misiniz?
3: Evet, şöyle psikocoğrafyacılardan etkilendik aslında ve onların derev kavramı da bir rastgelelik vardı aslında. Biz de dedik ya, bizde çok rastgelelik yok aslında ama biz de bir alternatif harita üretiyoruz. Biz de kenti o ara sokaktan dönerek deneyimlediğimiz bir şekilde yapıyoruz ki Ankara'daki rotayı örneğin şu anda var olmayan başka şeylere dönüşmüş eskiden sinema olan ama şu an işte bir pub olan ya da yıkılmış virane bir halde olan bir güzergahtan götürerek yapıyoruz. Ve dedik yani bu rastgeleliği değil de bir rota hizasında gittiğimizde işte burada işin içine sinematik hafızayla yönlendirilmiş katmanlı bir yürüyüş diyelim biz bu sinestepe. Biz de derive gibi yürüyüşü araçsallıktan arındırıyoruz. Yürüyüşün kendisini bir amaç olarak yapıyoruz. Ve sinemaya adımlıyoruz. Aslında o filmin de şeyi budur, highlight'ı budur. Filmdeki yürüyoruz diyoruz ve bazen filmleri de yiyoruz diyoruz. Biz önce filmi izliyoruz, sinematik çerçevede analiz ediyoruz, sonra bedensel bir yürüyüşte tekrar keşfediyoruz mekanı. Sonra bu şeyde izleyiciyi artık pasif bir noktadan aktife çekiyoruz. Yani izleyici artık orada sadece bir alımlayan değil, aynı zamanda duygularını da üreten ve bunu bizimle paylaşan ve duygularının yanında rotaya katılanların mesleki ve deneyimsel şeyleri, dinamikleri çok değişken oluyor. Mesela işte bir mimar geliyor, o gittiğimiz o mekanla alakalı ekstra bir bilgi veriyor. Bir sanat tarihçisi başka bir şey söylüyor. Daha önce orada çalışmış biri başka bir şey söylüyor. Böyle bir paylaşım içine giriliyor. Buna uygun olarak da böyle bir isim bulabildik. Buna dair eleştiriler aldık. Bunları da cebimize koyduk. Ama böyle bir şey, kavram ürettik.
2: Ben hemen araya girip yürüme ile ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Çok affınızı
1: Buyurun.
2: sığınarak hocam. Yürümenin kendisi biliyorsunuz aynı zamanda kente deneyimleme biçimi dışında onu dönüştürme biçimi. Orada aslında bir direnme biçimi olarak da yer alıyor. Özellikle kültürel çalışmaların bazı akademik olarak ortaya konan bazı eserlerinde benim açımdan aslında desert eden hani kenti yürüme deneyimin kendisi bir alternatifleştirme biçimi olarak benim karşımda. Ben o yüzden ayrıca da bir de yürümenin kendisini önemsediğimi de belirtmek isterim.
1: Evet,
2: Kent içinde
0: bu
2: yürüme.
0: önemli. Vaktimiz kalırsa son olarak bu noktada bir iki küçük şey işaret etmek isterim ama şimdi hazır bu yönteme gelmişken bir iki tane aklıma takılan şey sorayım. Şimdi bu katılımcılar yürüyüş sırasında siz de demin anlattınız farklı farklı tepkiler veriyorlar. Ve sizin metinlerinizi yani okuduğumuzda bir yerle ilgili olarak katılımcıların kullandıkları ayırt edici sıfatların, etiketlerin birbirinden çok farklı olabildiğini yazmışsınız. Yani birbirine yani aynı mekan kimisi tarafından çok iç açıcı, başkası tarafından çok kasvetli veya bunaltıcı bulunabiliyor. Yani metinde buna benzer işaretler var. Şimdi benim bu zıt, karşıt etiketleme beni çok ilgilendirdi. Acaba burada bireyin yani bu katılımcıların sosyoekonomik düzey farklılıkları ile bu etik mekanı nasıl gördükleri arasında bir bağlantı, bir ilişki var mı? İkincisi de acaba o katılımcının ruh hali, o günkü moodu o mekanı nasıl etiketlediği üzerinde etkili olabiliyor mu? Bu sizin yaptığınız saha çalışmasındaki katılımcı gözlem şeyinizi merak ediyorum. Yani katılımcıların bu etiketlemeyi, bu değerlendirmeyi yaparken ne gibi bir süreç yaşadıklarını bize anlatır mısınız?
3: Hocam benim gözlemim bunun filmin içinden çıkamamakla çok alakalı olduğu üzerine. Ben haritaların ortak duygularını çıkarmaya çalışırken bu iş bana düşüyor
0: Evet,
3: genelde. Ve
0: evet.
3: ben de çok zorlanıyorum. Hani hangi duyguyu ortalama olarak almalıyım? Ali ile de çok tartışıyoruz üzerine. Hani bir böyle çıktı, bir böyle çıktı. Ne demeli şimdi? Hani ortak bir duygu mu bulmalıyız diye. Benim gözlemim ıssız adamda çok fazla oluyor özellikle bu. Ve yer altında da çok gördük bunu. Karakterin duygusuna giriyor ve o karaktermişçesine, yani Engin Günaydın orada nasıl alımladıysa o mekanı
0: O da
3: öyle
0: öyle. Evet.
3: öyle giriyor. Bir de şöyle etkiler de var. Sakarya Caddesi'nde biz bu anlatıları yaparken, işte mekanlar üzerine konuşurken polisle karşılaşıyoruz. Ve o anki duygu bildirimi polis oluyor mesela. Hani
0: Evet,
3: ya da
0: evet,
3: işte
0: evet.
3: yabancıların gelip dinlemesiyle kalabalık oluyor örneğin. Ya da
0: Evet.
3: işte günün çok yoğun bir saatiyse ona göre de değişiyor. Ama mutlaka ruh hallerine, filmden beklentilerinin, işte filme dair beklentilerinin ne olduğuna. Çünkü şunu da duymuştuk ilk rotada. Aa, bu rotanın gerçek olduğunu düşünmemiştim. Ben hayali zannediyordum. Hani çünkü sinema hep mekan üretebilir ya, hani gerçek gibi gelmez. Bunu da duymuştuk. Aa, bu gerçek bir rotaymış. Bunlar gerçekten burada çekilmiş
0: Evet.
3: diyenler de oldu. O yüzden ben çok film ekseninde kaldığını düşünüyorum. Ali de ne söylemek ister? Bilmem.
0: Ya ben önce bir soru sorayım da Ali de benden sonra sorsun. Bu yani o zaman bu rota diyelim aynı günün bir başka saatinde bir başka grupla tekrarlansa belki o yerle ilgili başka sıfatlar ortaya çıkacak. Bu da zaten o mekanın zenginliğini yansıtmış olacak. Öyle yanlış anlamıyorum, değil mi yani?
3: Evet, kesinlikle öyle. Başka mesela Ulus'ta gezdiğimizde de aynı şey oluyor. Yani akşam saati daha böyle el ayak çekildiği bir saatte aşağı doğru indiğimizde bir korku kaplıyor
0: Evet.
3: içlerini. Tekinsiz hissediyorlar. Normal şartlarda tek başlarına giremeyecekleri sokağa 20 kişi olduğumuz için girebiliyorlar örneğin.
0: Evet.
3: Yani orada daha böyle kalabalığın gücünü alarak orada bulunabiliyorlar.
0: Evet, ben Ali'nin sözünü kestim. Buyur Ali'yi dinleyelim şimdi.
2: Evet, estağfurullah hocam. Şöyle söyleyebilirim. O yüzden çok fazla yapıyoruz bunu. Zaten alan araştırmasının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir filmi o yüzden çok fazla yürüdük aslında. Yani 4 kere, 5 kere farklı gruplarla.
0: Evet.
2: Anlam üretim açısından şunu söyleyebilirim. Birbirinden çok farklı insanların birbirlerine pozisyonlanarak verdikleri yanıtlar var. Bazen
0: Benziyorlar.
2: birbirlerinin
0: Evet.
2: Evet, bazen birbirlerinden farklı hissediyorsunuz. Ancak bunun ortalamasını alırken işte biz buna özen gösteriyoruz ve aynı zamanda bütün cevapları da bir anlamda saklı tutuyoruz. Hani her grup için. Bu önemli. Bir ikincisi de benim dikkatimi çeken çok şey oldu. Yani çok fazla rota yürüdük tabii. Yani çok fazla film yürüdük. İstanbul'da da, Ankara'da da, Adana'da da falan filan. Yani bellek açısından mesela şunu söyleyebilirim. Bu benim için çok sıra dışı bir durum. Hani siz katılanların sosyolojik background'ından bahsetmiştiniz. Mesela ıssız adam figürünün kendisi. Mesela bir nostaljik, ya bir atıyorum 2000'lerin başına özgü bir toplumsal tip gibi mesela bazı insanlar için.
0: Evet.
2: Yani orada kalmış. Yani nedir? Sosyal medya dediğimiz medyanın henüz emekleme aşamasında, online dating'in yeni yeni oluştuğu dönemde işte flört piyasasındaki genişlemeyle birlikte ortaya çıkan bir erkek figürü gibi.
0: Evet. Evet.
2: Ama bu piyasaya yeni giren, yeni orta sınıfın mensupları diyeyim, günümüze dair bir algılamayla yanıt verebiliyorlar.
0: Evet.
2: Yani kimileri için geçmişte kalmış bir ögeyken, kimileri için bugünle dair bir şey.
0: Evet, bu çok
2: Çünkü
0: önemli.
2: bu piyasaya yeni girmişler çünkü.
0: Evet, bu
2: Öyle
0: çok,
2: düşünebiliriz yani.
0: bu gözlemlerin çok önemli. Demin ben bir noktaya değineyim, hemen Funda'ya bırakacağım. Yani bu ortalamasını nasıl bulacağız? Hani nasıl basitleştireceğiz? Nasıl sadeleştireceğiz? Sorularını şey yaptınız. Bence bunun geliştirilebilecek bir potansiyeli var. Siz raporunuzu yazın ama bu topladığınız verileri Aman sakın kaybetmeyin diye bir eski hoca olarak şey yapayım. Yani o ham verileri lütfen iyice saklayın. Yani onlar çok kıymetli geliyor bana yani.
1: Evet.
2: Saklıyoruz hocam. Evet tamam.
0: Peki.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik. Yine soramadığımız bir sürü soruyla. Ama kapatmadan önce o film kolektifinin belki önümüzdeki günlerdeki hafıza yürüyüşlerinin tarihlerinden bahsetmek istersiniz. Biz bu programın duyurusunu paylaşırken o filmin Instagram hesabını da paylaşacağız. Ama siz de belki kapanışta ufak bir duyuru yapmak istersiniz.
2: Şöyle diyelim, biz işte bir kolektif bellek performansı olarak İstanbul'u bizim son alan araştırmamızın üzerine. O yüzden 21'inde ve 28'inde Atlas Sineması'nda, 21'inde Her Şey Çok Güzel Olacak, 28'inde Uzak filmi var ve bunlarla aslında bitiriyoruz. Ondan sonra makalenin yazımına geçeceğiz. O da katılabilirler. Ondan sonra artık yeni bir akademik çalışma başladığında yeni rotalar gelir ama şu anda önümüzde bunlar var, 21 ve 28 Haziran'da.
1: Çok
0: Peki.
1: teşekkürler.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Çok teşekkür
2: Teşekkür ederim. Her
1: ederiz.
2: zaman için davetlisiniz, öyle söyleyebilirim.
1: Çok çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Peki.
1: Bu haftalık da bizden bu kadar. İyi haftalar diliyoruz.
0: İyi haftalar.
4: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Gündüzalp'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Grounded.
2: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine.
3: Ay, ay, ay, ay.
2: Apaçık Radyo.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Bütün bunların anlamı nedir? Niye hep birlikte iyi ve mutlu olamıyorsunuz? İyi ve mutlu diye tekrarladı. Huzur içinde, barış içinde. Ses titredi, fısıltıya dönüştü ve bir anlığına kesildi. Müthiş bir ağır başlılıkla, "Ah, hepinizin mutlu olmanızı isterim," diye başladı. "Hepinizin mutlu olmanızı isterim. Lütfen, lütfen iyi olun." Ve ses ve soma buharı 2 dakika içinde etkisini göstermişti. Yarım düzine ikiz aynı anda hep beraber kucaklaşarak gözlerinde yaşlarla birbirlerini öpüyorlardı. Helmholtz'la Vahşi bile ağlamak üzereydiler. Muhasebeden hap kutularıyla dolu yeni bir kutu getirildi, çabucak dağıtıldı. İkizler sesin son derece şefkatli bariton vedaları eşliğinde kalpleri paralanırcasına zırlayarak dağıldılar. "Hoşça kalın benim sevgili dostlarım. Ford sizinle olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım. Ford sizinle olsun. Hoşça kalın sevgili dostlarım." Deltaların sonuncusu da bölgeyi terk ettiğinde polis yayını durdurdu. Melaike ses sustu. Polis komiseri, "Sessiz bir şekilde gelecek misiniz yoksa sizi bayıltmamız mı gerekecek?" diye sordu. Tehditkar bir şekilde su tabancasını doğrulttu. "Ah, sessizce geliyoruz," dedi Vahşi. Sırayla kesik yanağını, çizilmiş boynunu ve ısırılmış sol elini tuttu. Mendilini burnuna tutmaya devam eden Helmholtz başını sallayarak doğruladı. Uyanık ve bacaklarını hissetmeye başlamış olan Bernard, mümkün olduğu kadar çaktırmadan kapıya doğru ilerlemek için bu anı seçti. Komiser, "Hey oradaki, merhaba," dedi ve domuz maskeli bir polis koşarak yanına gelip Bernard'ın omzuna elini koydu. Bernard içerlemiş bir masumiyetle döndü. "Kaçmak mı? Aklından bile geçirmemişti kaçmayı. Komisere, gerçi beni niye götüreceksiniz anlamıyorum ya," dedi. "Tutukluların arkadaşı değil misiniz?" "Şey," dedi Bernard ve duraksadı. Hayır, inkar edemezdi. "Niye arkadaşları olmayacakmışım?" diye sordu. "Gelin öyleyse," diyen komiser önde, onlar arkada, kapıdan geçip polis arabasına yürüdüler. 16. Bölüm. Üçünün götürüldüğü oda denetçinin çalışma odasıydı. "Ford hazretleri biraz sonra aşağı inecekler," diyen Gamak Kahya, üçlüyü kendi başlarına bıraktı. Helmholtz yüksek sesle kahkaha attı. "Mahkemeden çok kafein çözeltisi partisine benziyor," dedi ve kendini içi hava dolu koltuklardan en lüksüne bıraktı. Dostunun yemyeşil, mutsuz suratını görünce, "Neşelensene Bernard," dedi. Fakat Bernard'ın neşelenmeye niyeti yoktu. Cevap vermeksizin ve Helmholtz'un yüzüne bile bakmadan gidip odadaki en rahatsız sandalyeye oturdu. Sandalyesini yetkililerin gazabını biraz olsun azaltır umuduyla özenle seçmişti. Bu arada Vahşi huzursuz bir şekilde odada dolanıyor, belli belirsiz üstün körü bir merakla raflardaki kitaplara, numaralanmış evrak gözlerine konmuş ses kayıt bantlarına ve okuma makinesi bobinlerine göz gezdiriyordu. Pencerenin altındaki masanın üzerinde üstü yumuşak siyah taklit deriyle kaplanmış, iri altın rengi T harfleriyle damgalanmış büyük bir cilt duruyordu. Kitabı eline alıp açtı. Büyük harflerle "Hayatım ve Eserlerim, yazan Ford'umuz." Kitap Detroit'te Fordgill İlim Yayma Derneği tarafından yayınlanmıştı. İş olsun diye sayfaları çevirdi, arada bir cümle ya da paragraf okuyordu. Tam kitabın kendisini hiç ilgilendirmediği sonucuna varmıştı ki, Kapı açıldı ve Batı Avrupa bölgesinden sorumlu dünya denetçisi çevik adımlarla içeri girdi. Mustafa Mont üçüyle de el sıkıştı. Fakat konuşmasına Vahşi'ye hitap ederek başladı. "Demek ki uygarlıktan pek hoşlanmadınız Bay Vahşi," dedi. Vahşi denetçiye baktı. Kendini yalan söylemeye, kabadayılık taslamaya, somurtkan bir biçimde tepkisiz kalmaya hazırlamıştı. Fakat denetçinin yüzündeki güler yüzlü zekadan aldığı güvenle dobra dobra gerçeği söylemeye karar verdi. "Hayır," başını salladı. Bernard irkilip dehşete kapıldı. Denetçi ne düşünecekti? Uygarlıktan hoşlanmadığını belirten birinin dostu olarak mimlenmek, üstelik açık açık hem de denetçinin yüzüne söylemişti. Korkunç bir şeydi. Fakat "John," diyecek oldu. Mustafa Mond'un bir bakışı sefil bir şekilde susması için yetti.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
2: Edebiyatın, insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. İnsan toplulukları, kabileler, milletler, edebiyatlarını önemsedikleri, yazarlarına kulak verdikleri ölçüde zekileşir, zenginleşir ve yükselirler. Ve hepimizin bildiği gibi kitap yakmalar, yazarları aşağılamalar, milletler için karanlık ve akılsız zamanların habercisidir.
3: Orhan Pamuk.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
6: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
7: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Açık Radyo. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
2: Samanşara Marjeyi Nesans Ponyo.

Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanındasınız. Muammer Ketencoğlu ben. Kumanda masasında Feryal var. Feryal Kabil var. Biz bu programı bir gün önce, yani salı akşamı kaydediyoruz. Bugün gelenekten evrensele uzanan çok ilginç bir müzik dinleyeceksiniz. Hem ilginç hem de sizi içine alan bir müzik, sıcak bir müzik. Bazılarına biraz kaotik gelebilir. Çünkü bu müziğin temelinde Polonya'nın geleneksel dans formlarından mazurkaya eşlik eden müzikler var. Yani mazurkalar var. Fakat mazurkalar o kadar kendi içinde çeşitlilik gösteriyor, ritmik varyasyonları içeriyor ki bu

0: müzikte, dinleyeceğimiz müzikte yani üç dörtlüyü saymakta zorluk çekebiliriz. Dolayısıyla oldukça özel bir müzik dinleyeceksiniz bugün. Sanatçımız Janusz Prusinowski. Janusz Prusinowski Polonya'nın dünyaca bilinen en önemli müzisyenlerinden birisi. Dünyanın dört tarafında turnelere çıkmış. Gerek ensemble Janusz Prusinowski ile ya da Janusz Prusinowski kumpanyayla, yani iki şekilde de söylüyorlar, ya da Janusz Prusinowski trio'yla çeşitli kayıtları var. Birçok albümü var, birçok projeye imza atmış. Aklınızın almayacağı kadar yaratıcı bir müzisyen Janusz Prusinowski. İzleme şerefine de nail oldum 2012'de. Eskiden bizim Maçka Maden Fakültesi'nde G Amfisi dediğimiz o güzel salonda performanslarını izledim. Gerçekten hipnotik diyebilirim. Çok özel bir müzik yapıyorlar. Azıcık ruhani tarafları da var. Yaptıkları müziğe tutkuyla bağlılar. Böyle bir ekip. Janusz Prusinowski Trio. Trio'nun 2010'da yayınlanan Serse, yani Kalp adlı albümünü dinleyeceksiniz bugün. Albümleri tararken acaba dedim çeşitli albümlerden mi seçme yapsam yoksa tek bir albümü mü baz alsam? İkinciden yana karar aldım. Daha bütünlüklü olsun diye. İleride başka zamanlarda diğer albümlerden de şarkılar çalarım size tabii. Janusz Prusinowski bir müzik aktivisti, bir geleneksel müzik aktivisti. 1969 yılında Orta Polonya'da doğmuş, Mala kasabasında doğmuş. 22 yaşına kadar kemanı eline almamış. Fakat çok hoş bir hikayesi var. Müzisyen arkadaşlarıyla bir belgesel film festivalinde Last Village Musicians diye bir dokümenter, bir belgesel izlemiş. Tabii belgeseli Polonyalı bir yönetmen çekiyor, bir profesör çekiyor. İnanılmaz etkilenmişler ve o anda bu müziğin içinde olmak istemişler. Profesörden de bu filmde yer alan köy müzisyenlerinin adreslerini almışlar. Janusz günde 7-8 saat egzersiz yaparak onlarla beraber, köy müzisyenleriyle beraber hem onları izleyerek hem onlardan pek çok şey öğrenerek bir öğrenme süreci gerçekleşmiş ve çok kısa sürmüş. Öyle anlıyorum bu süreç ki kısa zamanda artık bir müzisyen olarak hissetmiş kendini. 90'ların başlarında Yoksulların Kardeşliği diye bir grupta çalmış. The Brotherhood of Poor. Daha sonra 1995'te bir dans evi, aslında biraz Macar dans evlerinden de esinlenerek ama başka bileşimler, işte Yunan'da pubları ya da köy müziklerinin icra edildiği başka mekanların bir karışımı olarak bir dans evi açmışlar Varşova'da ve o da ortaklarındanmış. Şimdi tekrar hatırlatayım size. Bugün Janusz Prusinowski Trio'yu dinleyeceğiz. Keman dışında akordeon, nefesler, simbal, hardigardi gibi çalgıları çalan Janusz Prusinowski ve iki arkadaşıyla birlikte trio oluşturmuşlar. Bu triyoyla birkaç albümleri var. Bir de kompanyasıyla, ansambalıyla yaptığı albümler var. Başka katıldığı projeler var. Epey karışık. Şimdi çok güzel bir bilgilendirici biyografi koyacağım bloğa. Yani tunanimberiani.blogspot.com'a. Ne yapsam oradaki bilgilerin tümünü anlatamayacağımı biliyorum. Spontane olarak elimden geleni yapıp eksiksiz bilgileri aktarmaya çalışacağım ama oradaki bilgiler çok daha derli toplu. deyip bir üç şarkı dinleyelim. Sonra Janusz Pruszynski'nin hayatına devam edelim.
1: Oj, skrzypki ci gadają bębny, kołacze, oj, mój kochany, chce samo serce płacze.

Bugün Orta Polonya'dan Janusz Brusinowski ve arkadaşlarını dinliyoruz. Onun yaptığı trio'yu dinliyoruz ve Serse albümünü çalıyorum sizlere. Duyduğunuz gibi epeyce de vahşi, yabanıl bir müzik ama bir taraftan da doğaçlamaya açık, türlü müzik türleriyle kaynaşmaya açık. Canlı müzik yapılırken de doğaçlamaya fazlasıyla açık, dansçılarla diyaloğa giriliyor. Böyle ilginç, içinde olmak isteyeceğiniz bir müzik diye düşünüyorum. Şimdi 1995'ten sonra adım adım ilerliyor Janusz Brusinowski. Proje üstüne proje yapmaya başlıyor. Bu arada esin kaynaklarından biri olan etnograf Oscar Kolberg adında bir besteci var. Etnograf aynı zamanda halk müzikleri toplamış. Ta 1814'te doğmuş, 1890'da da ölmüş. Onun adına kurulmuş bir akademi var. Orada çocuk bölümünden sorumlu olmaya başlamış. Yani müzikle çocuk eğitimi arasında yeni yollar arayan bir eğitimci aynı zamanda. 2008'de albümler yayınlanmaya başlıyor. İlk albümü Mazurke, yani Mazurkalar. Sonra bu Serse albümü geçiyor. Albümü yayınlanıyor. 2019'da da büyük topluluğuyla, 5 kişilik topluluğuyla yaptığı albüm Polonya Radyosu tarafından yılın en iyi albümü olarak değerlendiriliyor. Şimdi mazurkalar aslında çift dansı diyebiliriz en basit haliyle. 17-18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da biliniyor. Ama daha sade haliyle, daha tek düze haliyle biliniyor. Tabii Chopin'in yaptıkları mazurkaların Orta Avrupa'da ve dünyada yayılmasına yol açıyor. Hem müzik olarak hem de dans olarak bir salon dansı haline geliyor. Oysa bugün bu dinlediğiniz mazurkalar Orta Polonya'nın geleneğinden geliyor. Ritim sürekli değişir, kendi içinde hızlanır, yavaşlar. Dolayısıyla hani beraber çalan müzisyenlerin birbiriyle son derece yakın bir etkileşim içinde olması gerekiyor. Yani her isteyen bu müziğin içine giremez, bu müziği yapamaz diye düşünüyorum. Bir üç parça daha dinleyelim, devam edelim.

Bugün Turan'ın biri yanında Janusz Brusinowski Trio'yu dinliyoruz. Serse albümünü. 2008'den sonra yoğun turneler başlıyor Avrupa'da, Amerika'da. İşte 2012'de de Türkiye'yi de içeriyor bu turne. Daha sonra 2013'te tekrar 25 konser veriyorlar bir ayda Amerika'da. Aslında kendi alanları dışında, yani geleneksel müzik yapan müzisyenler dışında başka müzisyenler de, başka disiplinlerden müzisyenlerle de işbirliği yapıyorlar. Örneğin Janusz Olejniczak adlı bir piyanistle ve Chopin'in müziğinde köy kökenleri gibi bir enteresan konuda proje yapıyorlar. Böyle gidiyor yani, birçok el atmadığı iş kalmıyor doğrusu. Müzik başlıyor, mazurkalar en basit haliyle başlıyor. Bazen enstrüman başlangıcı yapıyor, bazen de vokal giriyor. Daha sonra birbirinden koordineli olarak bağımsız çalan müzisyenler kendi doğaçlamalarını yapıyorlar. Bundan sonra sözü uzatmayayım, Janusz Brusinowski Trio'yu dinlemeye devam edelim. Hem bu programı hem de bundan öncekileri tunalinberiani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Birgül Asena Güven ve Yaşar Güven'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
4: Seoul Express. Let's go.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Dardeniz'e teşekkür ederiz.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhabalar değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta değerli Elif Ergezen, Sinematek Sinema Evi'nin genel koordinatörü Elif Ergezen'le birlikte yapmakta olduğumuz kaydın ikinci kısmını bugün yayınlayacağız. Özellikle bu haftaki programda Dracula İstanbul'da filminin restorasyonu üzerine yaptığımız olan söyleşiye geniş olarak yer verdik. Tabii bu restorasyon süreçleri çok önemli bildiğiniz gibi. Sinemamızı bir şekilde yaşatan da bu son dönemde yapılan restorasyonlar yeterli değil. Fakat en azından Sinematek Sinema Evi özellikle bu konuda artık elini taşın altına koydu ve en azından yılda bir ya da iki tane film de olsa restore edilmeye başlandı. Neresinden başlasa kârdır diyoruz. Ve bu nedenle de bizim için özellikle bu sohbet çok önemli oldu. Özellikle de Yeşilçam Arkeolojisi için. Özellikle de Yeşilçam Arkeolojisi için. Evet, değerli dinleyicilerimiz, sizlere iyi dinlemeler diyoruz. Bu Elif Ergezen'le yapmış olduğumuz sohbetin ikinci kızım Elif Ergezen'le birlikte yapmış olduğumuz sohbetin ikinci kısmı karşınızda oldu. Özellikle de Yeşilçam Arkeolojisi için. Özellikle de Yeşilçam Arkeolojisi için. Evet, değerli dinleyicilerimiz, sizlere iyi dinlemeler diyoruz. Bu Elif Ergezen'le yapmış olduğumuz sohbetin ikinci kısmı karşınızda.

0: olduğunu deneyimlemiş oldum. Birkaç dostumuz da hem Fatih Danacı hem de Burak Bayülgen de zaten farklı şekilde zorluklarla göstermişler. Serdar Kökçekoğlu'nu kargada göstermiş vakti zamanında ama kimin aklına nasıl geldi ve buna karar verildi? Benim için çok önemli. Biraz onu da konuşmak istiyorum sizinle ve çok teşekkür ediyorum bu arada.
1: Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi sinematek deyince böyle şey gibi hani sanat sinemasına
0: Evet.
1: odaklı filmler
0: Art House sadece
1: gösteren,
0: böyle. Evet.
1: art house filmler gösteren bir yapı işte oraya yaklaşıyor tamamen ve diğerlerini dışlıyor gibi bir yerden bakılan öyle bir fikir de olabilir ama ben başta söylediğim misyona döneceğim. Yani sinema sanatının yaşatılması, eserlerin korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi bir misyon var. Dolayısıyla bu daha kapsayıcı olmayı ve sinemaya bir bütün olarak bakmayı da gerektiriyor. Ve biz bu hem film içeriklerimizi oluştururken hem de işte restorasyonda film seçerken de bu çeşitliliği gözetmeye çalışıyoruz. Yani evet, ilk başladığımız film Hakkari'de Bir Mevsim'di. Onat Kurtlar'a bir selam ve bütün o
0: Tabii.
1: sinematek ekibine bir selam duruşuyla başlamamız çok doğru oldu. Ama hemen sonra Muhsin Ertuğrul'a döndük ve Türkiye'de sinemanın o ilk başlangıç dönemlerine yoğunlaştık. Çünkü amacımız bizim filmleri gerçekten sinema tarihimizi daha iyi konuşabileceğimiz, daha net bugünden bakarak da görüp değerlendirebileceğimiz, o gün izlemiş olanların küçük notları, gazetelerde çıkan küçük yazılardan ibaret olmayan kendi değerlendirmemiz, tartışmalarımızı yapabileceğimiz zeminleri oluşturabilmek bir yandan da. Yani hem de araştırmacılara işte bu anlamda da bir alan açıyor. İşte o panel de biraz bunu sağlayan bir şeydi. Dolayısıyla seçim yaparken şöyle kriterlerimiz var. Kriterleri söyleyeyim yani. Filmin durumuna bir kere bakıyoruz her şeyden önce. Ne kadar eski, ne durumda, ne kadar aciliyeti var. O bizim için aciliyet çok daha belirleyici oluyor. Elbette yönetmenine, sinema tarihimizdeki yerine de bakıyoruz. Ve işte bunun dünya sinemasında da, Türkiye sinemasında da nasıl bir yerde durduğu bizim için önemli. Bütün bunlara baktığımız zaman bir listemiz var tabii, Türkiye'de yapılmış filmler, bulabildiğimiz her şey. O liste üzerinden araştırmalar yapıyoruz. Danışıyoruz. İşte biz üç restorasyonda da Mimar Sinan Profesör Sami Şekeroğlu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden arkadaşlarımızla da mutlaka fikir alıyoruz. Çünkü Türkiye'nin film hafızası, film arşivi
0: Evet.
1: orada. Onlardan bilgiler almaya çalışıyoruz ve etraftan araştırıyoruz. İzleyebileceğimiz filmleri izliyoruz. Mutlaka izleyip kendi aramızda da tartışıp değerlendirip film yapacağımız restorasyon filmine böyle karar veriyoruz. Drakula'da da fikirler aldık. Kendi listemizde de olan bir filmdi Drakula İstanbul'da. Türkiye'de bugüne kalmış ilk korku filmi aslında. Yani ilk vampir filmi. Bu anlamda da hani sinema tarihimizde de böyle önemli bir yeri olan bir film. Filmi izleyince de başka türlü de filme bakmış olduk.
0: Bir de aslında
1: Yani
0: iyi bir film.
1: çok iyi bir film bir
0: Evet,
1: de.
0: evet.
1: Yani işte zaten bunu ben Sinematek'ten önce Boğaziçi Üniversitesi MİTAT Alan Film Merkezi'nde proje koordinatörüydüm ve orada 16 yıl boyunca Türkiye sineması sözlü tarih çalışmasını yürüttüm. Dolayısıyla o çalışmayı yaparken de biraz böyle arkeolojik çalışma yaptım ve hani filmlere ulaştığım zaman o filmleri izlediğimizde ne kadar o döneme ne kadar önyargıyla çoğu zaman baktığımızı, ne kadar aslında tamam bazı filmler var gerçekten çok ticari amaçla yapılmış, tekrar üretim olarak ortaya çıkmış filmler ama aralarda öyle filmler çıkıyor ki çok şaşırtıyor gerçekten insanı. O yüzden Dracula da öyle bir film oldu açıkçası bizim için. Yani hem sahneye koyuş olarak hem görüntüler olarak her karesi bir fotoğraf
0: Evet.
1: sanatı eseri gerçekten. Şöyle de bir durumu vardı filmin. Onu işte Mimar Sinan'dan arkadaşlar sağ olsunlar hemen haber verdiler. Kaç ay daha o bobinlerde kalıyor olsaydı muhtemelen biz o filmi kaybetmiş olacaktık. Bunu çok yani işin uzmanları filmi inceledikleri zaman çok net olarak söylediler bize. Sirkeleme sendromu denen bir sendrom, pudralama sendromu denen bir sendrom var. Filmler zamanla kendi içindeki sirke yapısına sahip bir su bırakıyor ve o suyun içinde film kaldıkça tabii deformasyona uğruyor. Ve filmin üzerindeki tabaka pudra halinde dökülüyor. Zaten o pudra halinde döküldükten sonra bir daha o

0: görüntüye ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla aklınıza gelebilecek her türlü sendrom vardı filmde ve fiziksel restorasyonunda da çok iki kere solüsyonlara yatırıp işte o bombelenme oluyor. Hani film kuruyor ve bombeleniyor. Onun taraması da o zaman çok zor oluyor. Mümkün olunca onu düzeltmeye çalışıp en olabilecek, kurtarılabilecek haliyle filmi gerçekten de öyle demek şey oluyor ama hakikaten hem fiziksel restorasyonu yapan Şenol Bey hem dijital restorasyonu yapan Caner Bey'in büyük emekleriyle filmi kurtardık. Filmi izleyen herkes de o konuştuğumuz şaşkınlığı yaşıyor. Yani nereden aklınıza geldi ve iyi ki aklınıza geldi. Bu iki yorumu hep alıyoruz. Biz de hakikaten doğru bir seçim yaptığımızı düşünüyoruz. Hem Türkiye sineması tarihi açısından önemli bir filmi, bir hani bu anlamda çağında yapılmış filmlerin çok ötesine, dışına çıkmış bir film bir kere. Çok vizyoner bir film ve bunda bence Turgut Demirağ'ın büyük bir emeği var. Yani Turgut Demirağ hakikaten onu da anmış olmak bu filmle bizim için çok önemli. Filmin yapımcısı ama yapımcısı olmanın ötesine geçtiğinden çok eminim ben. Hani yaratıcısına da yaratıcı anlamda da çok katkısı olmuştur eminim. Müziklerine özellikle çok katkısı olmuştur. Onun vizyonuyla hayata geçtiğine şüphe yok. Mehmet Muhtar gibi bir yönetmeni bize tanıttığı için de bir kere bu filmi ayrı bir yere koyuyorum ben. Çünkü Mehmet Muhtar gerçekten filme çok sadık bir uyarlama yapıyor aslında. Nosferatu'nun bir benzeri döneminde. Ama bunu çok Türkiye koşullarına da uyarlıyorlar.
1: Doğal bir yerelleştirme yapıyor resim.
0: Yerelleştirme yapılıyor. Yani aslında hikayenin Türkçeleştirilmiş halinden bir sahneye koymuş. Ve oldukça da başarılı. Yani hiç yadırgamıyorsunuz. Ve bizim Drakula'mız doğudan gelmiyor, batıdan geliyor. Böyle de bir şeyi var, ilginçliği var filmin. Her anlamda ilginç gerçekten. Hem o dönem yapılmış bir fantastik film olarak ilginç. İlk vampir filmimiz olması açısından ilginç. Bugüne kalan ilk korku filmimiz, yani bugüne ulaşabilmiş tek korku filmimiz o dönemden olması açısından ilginç. Sahneye konuştaki başarı açısından çok ilginç. Yani görüntü yönetmeni zaten Rusya'dan gelip o dönem işte Türkiye'de sinema faaliyetleri yapan ve Drakula'yı çektikten sonra da yurt dışına giden ve hatta orada Tarzan filmlerinde de görüntü yönetmenliği yapan önemli bir yönetmen, görüntü yönetmeni. Ve onun başarısını da filmde görüyorsunuz. Yani hele bir giriş sahnesi var, izleyenler görecek. O koşullarda nasıl yapılmış hakikaten inanamıyorum. Yani o giriş çok yavaş yavaş yaklaşıyor oyuncuya ve hafif hareketlerle. Işık inanılmaz filmde. Yani o sahne, yansımalar, kullanılan kontrastlar. Efektler kullanılmış tabii o efektler biraz böyle dönemin imkansızlıklarıyla göze batan yerler var. Onları kabul etmek lazım ama kullanıldığı yerler ve işte kullanış biçimleriyle de ilginç üzerine konuşulabilecek pek çok şey var.
1: Mesela benim araştırma yaparken biraz daha o fantastik dediğimiz noktaya değindim. Onun sebeplerinden bir tanesi de hem bir dönem yurt dışında yaşıyor olmam hem de benim de kendimin hani biraz daha öyle bilim kurgu filmlerini daha çok seviyor olmamdı. Fakat şunu fark ettim ben. Türkiye'den tanınan filmlerin en başında her ne kadar sebebini biliyor olsak da işte Dünya Kurtaran Adam geliyor. Yani büyük ihtimalle en fazla gösterilen filmimiz. Yani ben öyle bir şey yaptım. Fakat bu bilgimi birkaç dönem önce başka bir şeyle güncelledim. Kılıç Aslan olarak gösteren ama Lion Man olan filmin aslında Türkiye'de Dünya Kurtaran Adam'ı daha fazla satmış olması. Çünkü gerçekten muhteşem bir satış rakamına erişmiş. Tabii İngilizce dublaj yapılmış. Video kaset şeyinde işte bütün belki Uzak Doğu'da da satılmış çok fazla film. Hong Kong oralar satılmış. Baktığımız zaman aslında işte Dünya Kurtaran Adam filmi var. Lion Man var. Ama öteki taraftan hani böyle birazcık daha el ayağı düzgün bir film gösterelim mi diye sorulan fakat eldeki kopyadan dolayı çünkü bir DVD versiyonu vardı. Çok gösterilen filmlerin başında zaten Drakula İstanbul'da geliyordu. Sanırım eğer bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda bence yurt dışında en fazla gösterilmiş filmimiz olma ihtimali çok yüksek. Tabii bazı filmlerimiz şu anda gösteriliyor.
0: Dracula
1: Ama...
0: İstanbul'da şimdi değerlendirme aşamasındayken, karar verme sürecindeyken, tabii araştırmalar falan yaparken benim de karşıma çıktı. İnanılmaz yurt dışında gösterilmiş. Hatta onu burada da yapabildik. Cemal Kafadar Harvard'da filmi gösterip filmi sunmuş. Ve bu 1900 yok 2000'lerin başında sanırım gösterim gerçekleşmiş. Yani böyle ilginç bir serüveni olmuş Dracula'nın gerçekten. Ama tabii fantastik filmlere ilgili bir grup var. Yani o dünyanın her
1: Bir de
0: yerinde var.
1: Amerika'da bir şirket basmıştı bu DVD'leri ki Dracula'yı basmış olması gerekiyor DVD'ye.
0: Olabilir. Evet. Yani bayağı izlenmiş gerçekten. Şimdi de film ilk gösterimini Cleveland Cinematheque'de yaptı Amerika'da. Orada da çok isabet oldu. Onlar da bir vampir programı yapıyorlarmış ve çok denk geldi. Şimdi de çok yakın zamanda Haziran sonunda yine Il Cinema Ritrovato'da Bologna'da iki gösterim olacak.
1: O süper.
0: Ondan sonra da muhtemelen yine pek çok yerde
1: Bu
0: gösterimi
1: tarihler
0: olacaktır
1: biliniyor
0: filmin.
1: peki?
0: Tarihler daha belli değil. Programı henüz açıklamadılar. Aslında hani böyle paylaşmış oldum.
1: Hayır, orada izlemek için gideyim.
0: Festivalin tarihleri belli.
1: Ha evet.
0: Evet.
1: Ama hangi gün olduğu şey net.
0: Gösterim günleri henüz belli değil. O bilgi gelince paylaşırım sizlerle. Zaten duyurusunu yapacağız. Sosyal medya hesaplarından da bu bizim için çok önemli ve gurur verici bir şey. Sadece sinematek olarak bizim değil, Türkiye sineması açısından
1: Tabii.
0: da hepimiz için gurur verici bir şey. Filmle ilgi var gerçekten. Yani yurt dışında da çok gösterilecektir diye tahmin ediyorum. İşte hani kriterlerimize bakarken bunlara da gözetiyoruz. Hani hakikaten bir film yapıldığında yerelde kalsın ve sadece hani burada da gösterilmesi çok önemli. Bizim hafızamızın tekrar yenilenmesi açısından da çok önemli ama bu filmlerin Türkiye sineması tarihinin de dünyaya açılması açısından önemli. O yüzden de bunu da önemsiyoruz ve yani bir film restore ettirdiğimiz zaman mutlaka bütün film arşivlerine bilgileri yolluyoruz. Onlarla hani yapabileceğimiz işbirlikleri varsa hemen ona alan açmaya çalışıyoruz. Zaten birbirimizin programlarını takip ettiğimiz için işte Cleveland Cinematheque'de vampir programı hemen bilgi verip onlarla ulaşıp filmini gösterme imkanlarını konuştuk. Dolayısıyla böyle hep böyle filmin bütün dünyaya haberdar ediyoruz filmi. FIAF üyesiyiz demiştim. Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun. Onun bülteninde de mutlaka restorasyonu hemen geçiriyoruz. Böylece ne kadar çok restore ettirdiğimiz film ne kadar çok seyirciye ulaşırsa bizim için o kadar iyi. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Aklımda şey vardı onu paylaşmak istiyorum. O bizim için çok güzel bir gösterimdi. Yani tamam dünyadaki gösterimleri çok önemli elbette ama Aysel Bataklıdağ'ın kızının en güzel ve en anlamlı gösterimi Türkiye'de oldu. Çalıköy'ünde Bursa'da yapıldı. Nilüfer Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz burada. Orada bir festival yapıyorlar, Çalıköy Festivali ve bu festivalin başlangıç noktası Aysel Bataklıdağ'ın kızı. Neden? Çünkü film orada çekiliyor. Türkiye'de çekilmiş ilk köy filmi diye geçer Aysel Bataklıdağ'ın kızı ve Aysel Bataklıdağ'ın kızının çekildiği o köyde bugün hala Cahide isminde anneanneler, babaanneler var. Cahide Sonko oynar filmin başrollerinde ve dönemini o kadar etki etmiş bir film ki biz bu Aysel'i restore ettirme sürecinde araştırmalar yaparken her restorasyon için bir de sergi hazırlıyoruz. Ve sağ olsun bir sürü dostumuz var araştırmalar yapan onlardan da destek alıyoruz. Ve o araştırmalar sırasında karşımıza çıktı. Gazete küpürlerini de tarıyoruz tabii ve inanılmaz haber çıkmış. Çünkü ilk defa İstanbul dışından stüdyo dışına köye gidip köy doğasını da çeken hani bir yandan da böyle belgeleyen de bir çalışma olmuş. O anlamda da ilginç ona da döneceğim. Toplumsal hafızada çok önemli bir yeri olan bir film olduğunu fark ettik. Sadece sinema tarihimizde değil, Çalıköy'ünde ve Bursa'da toplumsal hafızanın önemli bir parçası. Filmde o çok güzeldi. Filmin galasını burada yaptığımızda oradan, o köyden gençleri buraya davet etmiştik. Onlar böyle toplanıp geldiler. Ve ilk defa işte filmde çocuk rolündeki hiç görmediği anneannesini babaannesini orada gören insanlar oldu. Yine köye
1: Ha tabii
0: gittik.
1: filmi ilk defa izliyorlar.
0: Filmi internette izlemişlerdi ve
1: İzlem.
0: orada göstermişler. Her açılışı Aysel'le yapmışlar hatta festivalde. Ama internette
1: Tamam.
0: bulunan kötü
1: Hayır
0: kopyalardan.
1: onun için diyorum yani görme bazı
0: Yani ama
1: şeyleri görme
0: detayları
1: ihtimalleri yok. Evet evet
0: göremiyorlar.
1: tamam.
0: İlk
1: Onun için.
0: defa net
1: Evet evet onun.
0: detaylarıyla bulanık olmayan gerçek haliyle filmi görmüş oldular. Sonra da biz Temmuz ayında geçen yıl gidip filmi açık havada köylü o mahalleden insanlarla ve Bursalılarla paylaştık. Bu benim için bence bu projeyi yaparken ki en tatmin noktasıydı, öyle söyleyeyim. Çok önemli bir andı, çok güzel bir paylaşımdı o. Yani o filmde oynamış, yer almış insanların o köyde, o mekanda tekrar filmi buluşturuyor olmak, yani başka ne olabilir ki? Zaten sinematiğin misyonu diyor insan kendi kendine. Ama Aysel dünyayı da çok dolaştı. Ama işte dediğim gibi kendi köyünde çekildiği, Türkiye'de ilk defa ilk köy filminin çekildiği köyde filmi göstermiş olmak çok anlamlıydı. Bu Aysel'i izlerken fark ettiğimiz bir şey de oydu, şimdi geri dönersem oraya. Filmin girişinde köyün doğal manzaraları, filmden kareler, aralarda böyle mekana dair görüntüler de var. Mesela biz çok sonra, yani bundan bir 10 yıl sonrasında sinemamızda böyle detaylar çok göremiyoruz. Hep böyle şey, hikayenin geçtiği mekanların kendi görüntüleriyle çok giriş yapılmaz. Muhsin Ertuğrul buna çok önem vermiş. Yani bize orada hakikaten,
1: Belgelemeye çalışmış aslında.
0: evet, yani aslında filme çok şey katan sahneler bunlar. Çok sinematografik anlatımı çok güçlü bir film olduğunu fark ettik o anlamda bakınca filme tekrar. Yani uzun uzun ayaklarını gösteriyor kadının ve o yürüyüşteki yorgunluğu, o kendi başına mücadele eden kadının yorgunluğunu o ayaklarda hissediyorsunuz. Yani bize hakikaten görsel olarak da çok önem vermiş filmi anlatımına. Bunu fark etmek benim için mesela çok ilginçti gerçekten. Ha, ne kadar farklı. Ondan sonra zaten bütün Sinertur filmlerini ayrı bir gözle tekrar izleme ihtiyacı hissettim. O anlamda önemli bir filmdi gerçekten. Drakula da aynı şekilde.
1: Sinematek çok zor bir şey. Özellikle bence Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de sinema hafızası gerçekten çok değişik bir yerde ve ben radyo programına başladığım zaman aslında çıkış noktam bulamadığım filmler, kayıp filmler ya da ulaşamadığım arşivleri üzerine benim gibi dert yanan insanlarla da konuşup oturup konuşmaktı. Onları koruyan insanlar var aslında. Onları çok fazla koruduğunu düşünen insanlar da var. Bir şekilde hani bu tip çalışmalar yani radyo programı gibi çalışmalar aslında bazı pencereler açar ama bugün artık insanların bir şey daha görmesi gerekiyor. Gerçekten bir sinema kütüphanemiz var. Daha karamsardım. Fakat bazı filmlerde bilet bulmaya çalıştım. Bu en son İstanbul Film Festivali'nde de bilet bulmaya çalıştım ve dedim ki benim göremediğim, belki de bazı insanların göremediği bir ilgi var şu anda. Ve bu beni sevindirdi. Sanırım bunu en güzel deneyimleyen de sizsiniz. O açıdan da tebrik ederim.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederiz.
1: çünkü bir ilgi en azından oluşmuş. Biz İstanbul'dayız. Yani bambaşka bir noktada olması gerekiyordu ama başlangıç çok önemli benim için. Ve yani elimizden geldiğince hepimizin destek vermesi gereken bir proje.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani sürdürülebilir bir şeyleri Türkiye'de başlatmak biraz daha kolay olabiliyor ama sürdürmek çok zor gerçekten. Emek veren küçük bir ekip olarak çalışıyoruz ama hakikaten artık arkamızda güçlü bir seyircimiz de olduğunun farkındayız. Biz de onlara teşekkür ederiz. Yani o seyirci desteği olmasa, yani biz bu filmleri restore ettirdiğimizde onlara böyle hemen geliyorlar ve çok gerçekten salonlarımız dolu oluyor, ilgi de çok oluyor. Programlara da aynı şekilde. Biz içimize sinen programları ve titiz restorasyonları hakikaten sinema severlerin desteğiyle ve onların ilgisiyle, seyircinin katılımıyla gerçekleştirebiliyoruz. Sürdürülebilirliğin en önemli ayağının bu olduğunu düşünüyorum. Bütün o maddi, bütçesel meseleler, ülkenin içinde olduğu koşullar falan, bunlardan azade olarak en temel olarak seyircimizin desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de onlara bu destekleri için teşekkür ederim. Size de Türkiye sinemasına yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. Çünkü o hakikaten arkeolojik çalışma çok önemli. Yani biz bütün bu çalışmaları yaparken özellikle restorasyon projesinde o birkaç insan olmasa, hani bu araştırmaları yapan, buna gönül vermiş ama gerçekten gönüllü, gönül vermiş olarak gece gündüz çalışmalar yapan insanlar olmasa, bu filmleri bir yerlerden bulmaya çalışan, gazete küpürlerini kesip saklayan, işte o çamura dönmüş tozların içinden lobi kartlarını çıkartmaya çalışan sizler gibi insanlar olmasa
1: Tamam.
0: pek çok hafızayı kaybetmiştik. Kendi hafızamızı kaybetmiştik. Amnezi bizim en büyük hastalığımız maalesef ülkecek. O yüzden ben sizin nezdinizde bütün o arkadaşlara teşekkür ederim. Yani bizim sergimizde de örneğin Drakula sergisinde de Alican Sekmeç
1: Evet.
0: ve Serdar Soy'dan çok büyük emek verdiler. Serdar Soy'dan 4 gün kütüphanelerden çıkmadı gazete küpürlerini araştırmak için, tamamen severek. Yani işte bu insanlar sayesinde arşivler bugüne geldi aslında. Şimdi Necip Sarıcı'yı da anmak istiyorum. Ne kadar büyük emekle tek başına kocaman bir arşivi bugüne taşıdı. Var böyle bir sürü insan. Şimdi birilerini söylerken birilerini eksik bırakmak
1: Efendim,
0: istemem ama.
1: geçen gün Karışık Pizza filmiyle ilgili bir söyleşi ve sohbet yapalım, bir podcast yapalım dedik. Ben videoya çevirmek için görsel aradım. Filmin kendisi dışında herhangi bir görsel yok. Bu film çok yeni film. Ve ulaşamıyoruz. Eşkıya'nın görsellerine ulaşmak istedim. Lobi kartlarına ya da diğer görsellere yok. Yani bu inanılmaz bir şey ama.
0: Yok. Hep duyduğumuz şey yok. Yani
1: Yok.
0: ulaşıyoruz,
1: Çok
0: araştırıyoruz.
1: düşük çözünürlük de var.
0: Çok düşük çözünürlük de var. Yani işte
1: Yani yok derken, bu arada var tabii ki.
0: tabii ki ama
1: Ama
0: ulaşabilmek zor.
1: ulaşılabilirlik olayı çok
0: Evet.
1: düşük.
0: Evet. Yani işte hep bireysel. Yani bizde
1: Evet.
0: hakikaten böyle ilerliyor. Çok bireysel çabalarla, bireysel emeklerle ilerliyor. Onların daha böyle kurumsallaşması, açık bir arşive dönüşmesi gibi. Bunlar çok önemli ama uzun vadeli gerçekleşecek bir şeymiş gibi duruyor maalesef. Ama işte teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Bu
1: Efendim, ben teşekkür
0: çabalar,
1: ederim.
0: bu merak, bu ilgi, bu gönüllülük çok önemli bir şey gerçekten.
1: Efendim, ben çok teşekkür ederim. Konumuz olduğumuz, tabii ben bir bölüm üzerinden diye düşünmüştüm ama gerçekten sinematik önemli. Artık iki bölüm halinde yayınlayacağız
0: Değil mi?
1: bu sohbetimizi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ekip adına, herkes adına sağ olun.
1: Çok sağ olun.
2: Yeşilçam Arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yeşim Dardeniz'e teşekkür ederiz.

0: Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
2: High time.
1: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rasmemo, you run the town. Rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, you're my DJ, remember that.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Alina İbragimova ve Cedric Tibergyan ikilisinin Ludwig van Beethoven'ın müzikal mirasını yeniden keşfe çıktığı görkemli bir külliyatın ilk adımı olan ve Alman bestecinin tüm keman sonatlarını kapsayan albüm serisinin ilki, geçtiğimiz günlerde 5 Haziran'da Viz Records etiketi altında yayınlandı. Sanatçılar bestecinin diline dönem enstrümanlarının penceresinden bakıyor. Bu sahada ustalığıyla bilinen İbrahimova, Beethoven'ın keman sonatlarını o günkü ruhuna sadık kalarak, bağırsak telli tarihi bir kemanla, döneme özgü yay teknikleriyle yorumluyor. Tibergyan ise ona, 1794 model bir Viyana Forte piyanosunun sadık bir kopyasıyla eşlik ediyor. İbrahimova ve Tibergyan bizi tam 230 yıl öncesine, bu eserlerin ilk defa seslendirildiği o döneme özgü ses estetiğine götürüyor. Serinin ilk albümü Beethoven'ın 1797 ila 1798 yılları arasında bestelediği, Antonio Salieri'ye ithaf ettiği Opus 12 eser sayılı 3 keman sonatını ve bestecinin en çok tanınan eserleri arasında yer alan 1801 yılında yazdığı Opus 24 eser sayılı İlkbahar başlıklı sonatını içermekte. Müzikle yoğrulmuş bir ailede büyüyen 1985 doğumlu Rus asıllı kemancı İbrahimova'nın babası kontrbas sanatçısı, annesi ise keman profesörü. Moskova'daki ünlü Gnesin Müzik Okulu'nda başlayan eğitimini, ailesi İngiltere'ye taşınınca Yehudi Menuhin Okulu ve Kraliyet Müzik Koleji'nde sürdüren İbrahimova, Yehudi Menuhin'in son öğrencilerinden. Sanatçı, 2025-2026 sezonunda Ivan Fischer, Robin Ticciati, Edward Gardner, Thomas Gugais ve Krzysztof Urbanski gibi seçkin şeflerin yönetiminde Budapeşte Festival Orkestrası, Montreal Senfoni Orkestrası, Londra Filarmoni, Viyana Filarmoni ve Fin Radio Senfoni ile aynı sahneyi paylaşıyor, solist kimliğinin ötesine geçerek İskoç Oda Orkestrası, St. Paul Oda Orkestrası ve Camerata Berni doğrudan kemanının başından yönettiği konserlerde de müzikal otoritesini podyuma taşıyor. Paris Konservatuarındaki öğreniminin ardından 1998 yılında henüz 23 yaşındayken katıldığı ve klasik müzik alanında kazanılması en güç yarışmalardan olan 1943 yılından bu yana düzenlenen isimlerini 20. yüzyılın efsanevi iki Fransız virtüözünden Margaret Long ve Jacques Thibault'dan alan Long Thibault Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanarak küresel ölçekte dikkatleri üzerine çeken Fransız piyanist Tibergyan için BBC Yeni Nesil Sanatçıları programına seçilmek kariyerinin dönüm noktalarından biri. Sanatçı, başta Wigmore Hall olmak üzere Birleşik Krallığın seçkin kültür merkezlerinden düzenli davetler alan bir isim. Tibergyan, rafine ve şiirsel dokunuşu, gösterişten uzak ama derinlikli yorumları ile kuşağının gözde piyanistlerinden. Sanatçı solo kariyerinin yanı sıra Alina İbrahimova ile sürdürdüğü uzun soluklu projelerle dikkat çekmekte. Alina İbrahimova ve Cedric Tibargian ikilisinin 5 Haziran'da Biz Records etiketi altında yayınlanan ve Beethoven'ın tüm keman sonatlarını içeren albüm serisinin ilkinden bir kayda kulak veriyoruz. Sanatçılar, bestecinin Opus 12 eser sayılı birinci keman sonatını seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel Alina İbrahimova ve Cedric Tiberghien ikilisinin Beethoven'ın müzikal mirasını yeniden keşfe çıktıkları görkemli külliyatından geçtiğimiz günlerde 5 Haziran'da Bis Records etiketi altında yayınlanan ve Alman bestecinin tüm keman sonatlarını içeren albüm serisinin ilkinden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, bestecinin Opus 12 eser sayılı birinci keman sonatını seslendirdi. Kemancılar Jonathan Schwartz ve Amelie Faina, viyolacı Mayu Konoe ve çelist Lukas Schwartz'tan oluşan Leon Koro Kuartet günümüzün en dinamik ve gelecek vadeden Alman yaylı çalgılar dörtlülerinden. Grup üyeleri oda müziğinin usta isimlerinden dersler almış. Artemis Kuartet üyeleri ile ünlü Alban Berg Kuartet'in çelisti Valentin Erpan ve Günther Pihlah gibi isimlerin rahlesinden geçmiş. Kuruluşundan sadece 3 yıl sonra, 2022 yılında klasik müzik dünyasının en zorlu yarışmalarından olan Wigmore Hall Uluslararası Yaylı Çalgılar Dörtlüsü yarışmasında birincilik ödülünü ve neredeyse tüm özel ödülleri kazanan sanatçılar, aynı yıl Fransa'da düzenlenen Bordeaux Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda elde ettikleri birincilik ödülü ile de mühim bir başarıya imza attı. Leon Koro Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün 2026 yılının başında Alpha Classics etiketi altında yayınlanan ve Alban Berg'in eserlerinden bir seçkiyi seslendirdikleri son albümlerinden bir kayda kulak veriyoruz. Grup üyeleri Alman bestecinin Lyric Suite'ini seslendiriyor.

0: Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Az evvel Leon Koro Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün 2026 yılının başında Alpha Classics etiketi altında yayınlanan ve Alpenberg'in eserlerinden bir seçkiyi seslendirdikleri son albümlerinden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, bestecinin Lyric Suite'ini seslendirdi. Bir Allaturka programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Allaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cum.

0: Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Altın Saatler programında bu hafta 26 Kasım 2025 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
0: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serhat Olgay ve Derya Tolga'ya teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Şeniz Pamuk ve Aydın Özkaya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün yeni bir programla daha karşınızdayız. Hepimizi yakından ilgilendiren çok önemli bir konuyu ele alacağız. Su kaynaklarımızın durumu, suyun doğru kullanımı, kuraklık riskleri ve bazı kentlerimizde uygulanmaya başlanan su kullanım kısıtlamalarını konuşacağız. Bu konular artık sadece uzmanların değil, hepimizin gündeminde. Program konuğumuz bu alanda uzmanlığıyla tanınan değerli bir isim, inşaat mühendisi ve su politikaları uzmanı Dursun Yıldız Bey. Hoş geldiniz Dursun Bey programımıza.
5: Merhaba Gürhan Bey, teşekkür ederim.
4: Ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. Dursun evet. Yıldız Bey, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu, devlet su işlerinde büyük bölümü yönetici olarak... çeşitli daire başkanlıklarında 25 yıl görev yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'da lisans sonrası eğitimi aldı. Hacettepe Üniversitesi'nde hidropolitik alanında lisansüstü eğitimini tamamladı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. İnşaat Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimarları Odaları Birliği'nde yöneticilik yaptı. Türkiye Ziraatçılar Derneği, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği'nin ve Çekmeköy Rotary Kulübü'nün başarı ve meslekte üstün hizmet ödüllerini aldı. 15 adet kitabı ve çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını var. Tema Bilim Kurulu üyesi, Su Politikaları Derneği'nin kurucu başkanı ve Uluslararası Su Yönetimi ve Diplomasisi Dergisi'nin editörlüğünü yapıyor. Halen su ve enerji alanında faaliyette bulunan kendi müşavirlik ve mühendislik firmasını yönetiyor. Dursun Bey'in faaliyetlerine, çalışmalarına supolitikalarıderneği.org adresinden de ulaşmak mümkün. Evet, Muzaffer sen de hoş geldin. Nazan Cömert sen de hoş geldin programımıza. Ve Muzaffer... ben ilk soruyu yönlendirmek üzere sözü sana bırakıyorum.
6: Teşekkür ederim. Hoş geldin Dursun Yıldız. Tabii
5: sağ olun, sağ olun.
6: Önemli bir uzman arkadaşımızla konuşuyoruz. Ben hemen bu su krizinin sırf Türkiye'de değil, dünya çapında yaşayan Su krizinin temelinde neler var? Çünkü su kuyuları azalıyor, su kuyuları kirletiliyor, erişimde eşitsizlik var. Bütün bunlar ve daha birçoğu müthiş sıkıntılara yol açıyor. İşte Tahran şehrinin taşınması söz konusu. Tabii yanlış tarım uygulamaları da, sanayi atıkları, plansız şehirleşme vesaire. Bu konuda en acil yapılması gereken nedir diye sorsam çok mu kısa bir soru olur?
5: Yo, gayet güzel bir soru oldu Muzaffer Hocam. Şimdi konu zaten iki boyutuyla tartışılıyor. Yani bu bütün bunların sorumlusu sadece iklim değişikliği mi? Biz buna çok net bir cevap veriyoruz. Tabii ki hayır. İklim değişikliği 1990'larından itibaren bilim insanlarının, uzmanların ilgi alanı içerisinde birçok makale yazıldı. Türkiye'de de su ile ilgili kurum ve kuruluşlar bu konularda iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerini raporlar halinde çalıştılar ve yayınladılar. Yani bizim şu anda karşılaştığımız durum Türkiye'nin iklim değişikliği etkisiyle bölgesel kuraklığa girmesi, bölgesel kuraklık yaşanan yerlerde de bunun 2 sene üst üste ve şiddetli bir şekilde devam etmesinin ortaya çıkardığı yönetim zafiyeti. Yani yönetimde bu konu birçok başlıkla ele alınabilir. Yani siz iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkisini dikkate alarak bir plan, program ve strateji geliştirmek zorundasınız. Bunu etkin bir şekilde uygulayacak bir de kurumsal yapıya ihtiyacınız var. Tabii ki bunun yanı sıra yasal, yönetmeliksel bir sürü eksikliği de tamamlamanız lazım. Peki bunlar herhangi bir şekilde Türkiye'de tamamlanma sürecinde değil mi? Evet, süreç başlamış durumda. Neden bahsediyorum? 2000'li yılların işte ortalarından itibaren Türkiye su konusunda suyu havza ölçeğinde yönetmeye karar verdi. Planlamalarını yaptı, yasa taslağını hazırladı ama bir türlü uygulamaya özet olarak geçemedi. İşte şimdi iklim değişikliği özellikle büyük şehirlerimizin su kaynakları yönetimini büyük oranda zorlamaya başladı. Bir sınava tabi tutuyor, tabir yerindeyse. Adeta bir sınavdan geçiyor Türkiye su güvenliği konusunda. Bu sınava yeterince riski yönetmek açısından hazır olabilseydik, bugün 6 veya 7 Yalova'da katıldı bunların içerisine dün itibariyle 7 il ve ilçemizde programlı su kesintilerine mecbur kalmazdık diye düşünüyorum. Peki nasıl olabilirdi bu? Bu tabii ki risk yönetimi açısından hazırlık yapılarak olabilirdi. Ama Türkiye'de su yönetimi genellikle arz yönetimine odaklıdır. Ben devlet su işleri kökenli olduğum için yani o bize gelen talepleri uzun bir dönem boyunca Türkiye'de hızla karşılayıp bir an önce o suyu sağlayıp işte ilgili belediyelere temin edip o belediyelerin bu suyu abonelerine dağıtması üzerine bir yaklaşımla konuya baktık. Ama su üzerine artan baskılar artık sadece arz yönetimi konusunda suyun yönetilmesine imkansız, hemen hemen imkansız hale getirdi. Nedir bu baskılar? Hepimiz biliyoruz. Nüfus arttı. Müthiş bir artış var. Hem dünyada hem Türkiye'de. Peki onun dışında talep ihtiyaçlar arttı. Artan bu ihtiyaçlar özellikle büyük kentlerimizde nüfus artışı ve kaynakların büyük oranda yetersiz kalması, bakın 3 büyük kentimizde çok önemli bir sonuca götürdü bizi. Nedir o? Havza dışından transfer. Yani İstanbul'da 160 kilometreden, işte Ankara'ya 120 kilometreden, İzmir'e de 70-80 kilometrelerden, işte Manisa sınırları içerisinden su getirmeye çalıştık. Peki bunun üzerine bir de iklim değişikliği etkisi geldi. İklim değişikliği etkisi de su kaynakları yönetimini en zorlayan etkilerden bir tanesi olarak önümüze çıktı. Tabii hazırlık olmayınca, yasal yönetmeliksel altyapı yeterince oluşturamayınca, kurumsal açıdan Türkiye geçişi Yani dijital değişim dönüşüm destekli geçişi sağlayamayınca yani su kaynakları yönetimi konusunda politika ve stratejilerini tam net bir şekilde belirleyip uygulamaya yönelik adımlar atamayınca iklim değişikliği etkileriyle birleşen bu diğer baskılar süperpoze oldu ve günümüzde su kaynakları yönetimini teste tabi tuttu ve bu testten maalesef Türkiye'nin su güvenliği sağlamaya yönelik çaba gösteren kurum ve kuruluşları şimdilik geçememiş gözüküyor.
6: Şey sorabilir miyim?
4: Buyurun. Tabii.
6: Şimdi biliyorsun 2000'li yılların başında birlikte çalıştık bir su yasası getirmek için. Bütün bu değişik yönetimleri birleştirmek için. Daha sonra bildiğim kadarıyla senin açıklamalarından geçen yılda hükümet böyle bir karar verdi, bakanlık böyle bir karar vermiş durumda. Yasa hazırlığı vardı. Ne oldu o durum? Yani bu yasa demin konuştuğumuz konuları halledebilecek, aşabilecektir yasa mı?
5: Şimdi bir kere yasanın taslağının hazırlanmasında biz vardık. O zamanlar 2000'li yılların işte 2010 yılı falandı yanlış hatırlamıyorum. 12, 2012. Yasa taslağı gündeme geldi 2010 başı, 2011 diyelim. Sonra bu yasa taslağı üzerinde bir görüşler verildi. Bütün mühendis odaları, dernekler ve uzmanlar. Bu görüşler toplandı ve yasa taslağı çalışmaları başladı. Ama aradan 12 yıl geçmesine rağmen su yasası taslağı herhangi bir sonuca ulaşmadı. Şimdi genellikle bana sorulan sorulardan bir tanesidir bu. Neden ulaşmadı? Ben diyorum ki bunun ulaşmayacağını bütün yaptığım açıklamalarda ifade etmiştim. Çok açık bir şekilde ulaşmayacağı belli. Neden belli diyorsunuz diye sorarlarsa. Çünkü su yasası taslağında Türkiye'de suyun özellikle yerelde yönetimi konusunda yeterince bir kurumsal altyapı tanımı yok. Anlatabildim mi? Yani mesele yasa taslağı üzerinde. Hatta bu yasa taslağı daha sonra Birinci Ulusal Su Şurası'nda bizim de Su Politikaları Derneği olarak katkı koyup 5 maddesine çok önemli katkılarda bulunduğumuz halde nihai formunu da aldı. Ne zaman oldu o? 3-4 sene önce. Artık meclise gidecek, çıkacak denilen bu yasa taslağı maalesef hala Ulusal Su Kurulu'nun gündeminde ve yasa taslağı çıkarılmalı diye bir takım kararlar alınıyor. Ama yine özellikle yerelde havza yönetim kurulları üzerinden yapılması düşünülen su yönetiminin uygulamada karşılaşacağı sorunlar dikkate alınarak başka bir yönetim anlayışı bekleniyor diye düşündüğüm için uygulanamıyor. Ne demek o? O şu, sadece bizim önerimiz değil. Ulusal su raporunda aynen su yönetimi için havza şey yapıldıysa, tespit edildiyse nehir havzası, nehir havzasında suyu etkin bir şekilde yönetebilecek bir kurumsal altyapıya ihtiyaç var deniyor. Bu kurumsal altyapı kurul olamaz. Ne demek o? Kurul dediğimizde havza yönetim kurulları. Havza yönetim kurullarında işte bildiğiniz gibi Türkiye'de belirli koordinatör valiler atandı. O havzanın koordinatör valisi DSİ Bölge Müdürlüğü'nü veya Şube Müdürlüğü'nü sekreterya olarak yanına alıp diğer paydaşlarla birlikte havzada suyu yönetmek üzere bazı toplantılar yapıldı. Ama bu toplantılar yeterince güven vermedi ki ulusal su planında bunun havza ölçeğinde yaygın bir etkin bir şekilde konuyu yönetebilecek bir kurumsal altyapıya olan ihtiyacı tekrar paylaşıldı. İşte bu nedenle yasanın çıkması önemli. Bazı eksikleri tamamlayacak çünkü yasal boşluklar var. Ama yasanın bu işi yürütebilecek tam bir kurumsal yapı tanımıyla beraber çıkması daha da önemli bence. Bu yeterince gerçekleşmeyecek gibi görünüyor eğer yasa bu şekilde çıkarsa. O da neye neden olur? Su dediğiniz şey sadece su değildir, hepimiz biliyoruz. Su nedir? Hepimiz bildiğimiz için bir daha tekrarlayalım izleyicilerimize. Enerjiyle doğrudan bağlantılı, çevre, gıda güvencesi, onun dışında işte içme ve kullanma suyu temini benzeri gibi birçok alan birbirinin içerisine geçmiş durumda. Bu yapıyı düzgün organize edemezseniz, hele uygulamada yani yerelde çok şeyi birbirine katarsınız. Neden bunu söylüyorum? Çünkü su yasasının çıkartılma sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de su yönetiminin çok başlı, çok parçalı ve koordinasyon eksikliği içerisinde oluşu idi. Bu koordinasyon eksikliğini ortadan kaldırabilecek heyet olamaz. Yani ne olabilir? Peki öneri olarak bizim herhangi bir gayet tabii ki bunu bir Türkiye'de merkezi olarak konuyu ele almış bugüne kadar yani kendisini ispat etmiş birçok su konusunda gerek yönetim gerek su kaynaklarını geliştirme konusunda çaba ve gayretleri herkes tarafından bilinen, takdir edilen son zamanlarda bir takım erozyonlara uğrasa bile DSİ Genel Müdürlüğümüz var. DSİ Genel Müdürlüğü'nün bölge müdürlükleri ekseninde yapılabilecek olan bir yeniden yapılanmayla bu iş en uygun şekilde Türkiye koşullarına en uygun şekilde düzeltilebilir diye bizim de zaten yakın geçmişte yayınladığımız bir raporumuz var. Havza ölçeğinde su yönetim modelleri diye. Orada da bu konudaki görüşlerimizi ifade ettik.
6: Yalnız şöyle bir şey önleyebilir mi bu kurul? Örnek veriyorum, İzmir'de Efem Çukuru'nda zamanın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu 300 bin kişiyi besleyecek bir baraj, Çamlı Barajı'na bizzat devlet su işleri değil de ben yapayım belediye olarak dedi, Büyükşehir Belediyesi olarak. Ancak oraya şimdi ne yapıldı, ne izni verildi? Altın arama izni verildi. Dolayısıyla Çamlı projesi iptal oldu. Ve 300 bin kişi sudan uzak kaldı. Peki bu kurul, bahsettiğin devlet su işlerindeki bu kurul böyle bir müdahaleyi engelleyebilir mi?
5: Gayet tabii bunun için kurumsal yapıya ihtiyaç var diyorum zaten. Yani kurul engelleyemez, kurum engeller. Anlatabildim mi? Yani sonuç itibariyle siz onu yani eller kalkar iner su koordinatör vali başkanlığında önünüzde bir tane havza yönetim planı olacak. O havza yönetim planına göre havzada suyu yöneteceksiniz. Bunun altyapısı şuraya baraj yapılacak, buraya içme suyu tesisi, buraya arıtma tesisi yapılacak şeklinde. Çok güvenilir ve bugüne kadar rüştünü ispat etmiş bir kurum tarafından gerekçeleriyle açıklanıp paydaşları ikna edemezseniz karmaşa çıkar işte o zaman. Yani belediye de bu sefer İssu'da der ki ben buraya bu barajı yapmak zorundayım çünkü şöyle şöyle bir takım gerekçelerim var. Benim su ve ihtiyacımı karşılayabilmek için bu noktada yürümeliyim. Ona işte bu tartışmalara zemin hazırlamamak için konunun havza yönetim heyeti kapsamının dışında etkin bir kurulla yönetilmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani o mesele bu boyutuyla ele alındığında ancak sizin dediğiniz eksiklikler ortadan kalkar. Biz Ankara'da da yaşadık bunu. Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olan içme ve kullanma suyu barajı yapımı Sayın Gökçek tarafından biz yapacağız şeklinde. O zaman ASKİ Genel Müdürlüğü'nce kendi uhdelerine alınmaya çalışılmıştı. Müthiş bir takım gerilimler yaşandı ve sonuç itibariyle Ankara'da planlamadan şaşıldı. Yani bizim iddia ettiğimiz şey şu. Öncelikle bir plan. Bu planı uygulayabilecek bir, tabii ki planın bir su kanunu, su yönetim anlayışı içerisinde gerçekleşmesi lazım. Onun da ekseni suyun bir insan hakkı olduğu ve tüm canlıların suya ulaşma konusunda hiçbir sorun çekmeden ve yeteri kadar suya ulaşma haklarının bulunduğunu anlayışıdır. O anlayış doğrultusunda bir yönetim sistemi, onun ekseninde bir planlama anlayışı, proje, program ve uygulama yeteneği. Şimdi bundan Türkiye uzaklaştıkça yaklaşacağı tek şey karmaşa ve hayal kırıklığı olur. İşte biraz önce sizlerin söylediği nedir? Herkes kendi başına hareket etme noktasına gelirse ki şu anda durum bu. Yani bunu şöyle açıklamaya çalıştım. Ne dedim? Koordinasyon eksikliği çok başlı ve çok parçalı bir yapı. Hala düzelmedi mi? Evet düzelmedi. Nereden biliyorsunuz diye sorun. Yayına girmeden önce Devlet Su İşleri'nin 2024-2029 stratejik planını okudum. Orada hala DSİ'nin bir takım görevlerinin başka kurum ve kuruluşlarca yapılmaya çalışıldığından, DSİ'nin bu konuda yeterince ilerleme kaydedemediğinden, mali olarak imkanların bu konuda bütçe şeyinin ayrılmasının yetersiz olduğundan falan bahsediliyor. Böyle bir sistemin içerisinden Türkiye çıkmak zorunda şimdi. Hocam bunu bu anlamda yani su yönetimi gerçekten tarihsel olarak da baktığınız zaman hepimiz bildiği şey. Yani çok kolay bir iş değil. Bunu şu anda bakın en zayıf halkasını söyleyeyim. Gürhan Bey yani Türkiye'de su yönetiminin şu anda en zayıf halkasını söylüyorum. Nedir orası biliyor musunuz? Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri. Büyükşehir belediyelerinin, 30 büyükşehrimiz var şimdi. Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, genel müdürlükleri gerçekten çok önemli bir hizmet yapıyorlar. Neden? Türkiye'nin nüfusunun %70'ine su ve atık su arıtma hizmeti veriyorlar. Çok önemli değil mi? Evet, çok önemli. Peki, bu hizmeti yaparken İzmir'de İSSU'dan, Ankara'da ASKİ'den, İstanbul'da İSKİ'den bahsediyorum. Yani diğer kentleri de bunun yanına ekleyebilirsiniz. Bu hizmetleri yaparken yeterince hem mali açıdan hem personel insan kaynakları açısından hem de kurumsal altyapı açısından yeterince güçlüler mi? Hayır maalesef. Yani birkaç tanesi hariç. Yani en büyük kentlerimizin su ve kanalizasyon idarelerini bir kenara çıkar. Şimdi şu anda iklim değişikliği etkisini karşılamak, buna karşı direnç oluşturmak, riski analiz edip yönetmek konusunda yetki kimde? Su ve kanalizasyon idarelerinde yani genellikle belediyeler açıklama yapıyor değil mi? Vanayı kapattım, vanayı açtım, 10 gün suyunuz yok, hafta işte ay sonuna kadar su kesintileri devam edecek falan. Ama o zaman bizim hemen suyu yöneten kesimin içinde bulunduğu koşullara gözümüzü çevirmemiz gerekiyor. Hangi koşullarda yürütüyorlar bu işi? Zor koşullarda. Neden? Çünkü bakın bir araştırma yapıldı. Suen tarafından. Su Enstitüsü, Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı su kanalizasyon idareleri arasında bir mukayeseli değerlendirme araştırması yaptı. 2017'de başladı, 2022'de bitirdi. Yani bu üç araştırma raporundan biz bir takım sonuçları çıkardık ve ortaya şöyle bir durum çıktı. Türkiye'de suyun %70'ini, işte hepimiz biliyoruz, kendi illerimizden %70'ini ve atık suyun, daha doğrusu nüfusun %70'inde suyun getirilmesi ve atık suyun arıtılarak uygun bir şekilde ortama verilmesini sağlayacak olan kurum ve kuruluşlarda aynen şu ana hatlarıyla ortaya çıkan durum var. Fotoğraf şu, personel eğitimine gerekli önem verilmiyor. Büyük kentlerimizin 1/4'ünün su master planı yok. Bu su ve kanalizasyon idarelerinin sadece 9'unda müstakil bir ARGE çalışma birimi var. Enerji performans, enerji ve finansal performans verimlilikleri düşük. 30 büyük şehrin sadece 7'sinde yağmur suyu ayrık sistemine geçilebilmiş. Enerji giderleri çok yüksek, %31'e kadar çıkabiliyor bazı yerlerde. Müthiş bir rakamdır bu. İstanbul ve Ankara şu anda enerji giderleri üzerinden çok büyük riskler yaşıyorlar. Su temin güvenliği sağlama riskleri açısından söylüyorum. İstanbul ve Ankara ikisi de. Yani İzmir'in başka sorunları var. 30 büyük şehirden sadece 7'sinde ayrık sisteme geçilebilmiş. Ortalama su kayıp oranları bildirdikleri kadarıyla, bunun daha yukarıda olduğunu biz zaman zaman açıkladık. Ortalama su kayıp oranı %40. Sadece 1/3'ü atık sulara gözünü çevirmiş ve oradan yararlanmaya bu su ve kanalizasyon idarelerinin. İdarelerin 2/3'ünün gideri de gelirlerini aşıyor. Şimdi buyurun bu tablodan siz iklim değişikliği, iç göçler, onun dışında artan şehir nüfusu, kentlere, kırsaldan kentlere göç gibi bir takım baskıların artarak devam ettiği bir ortamda suyu sürdürülebilir şekilde yönetmesini bekleyin. Tabii ki zorlanıyorlar. Bir de buna şunu ekleyelim Güran Bey. Bu konu tek başına sadece su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğuna bırakılacak kadar küçük bir sorun değil tabii ki hepimizin bildiği. Nedir söylemek istediğim? Merkezi hükümetle doğrudan diyalog içerisinde olunması lazım. Çünkü biraz önce sözünü ettim. Bakın Yani konu sadece, bırakın şu anda kuraklık konuşuyoruz. Eğer biraz bu iklim değişikliği etkisi yağışların arttığı dönem üzerinde dönemde konuşulacak olursa, o zaman kentlerde selleri, taşkınları konuşmaya başlayacağız. O sel ve taşkınlarda nehir yatağı düzenlemeleri konusunda kim yetkili diye sorduğum zaman DSİ mi yoksa İSKİ mi, ASKİ mi, BUSKİ mi, o soru bile soru işaretli kalıyor. Yani bürokrat da tabii burada imza atmaktan çekiniyor. Otomatikman ortada kalan bir takım sorumluluklar oluyor. O sorumlulukların netleşmesi gerekiyor. O gerekirken de işte Türkiye bir şeye karar verdi. Ben havza ölçeğinde suyu yöneteceğim dedi. Planlamalarını yaptı. 25 nehir havzası ölçeğinde planlamalarını yaptı. Bu planlamalar üzerinden birçok taşkın yönetimi, kuraklık yönetimi, havza yönetim planı, aynı zamanda su tahsis planlarını da yaptı. Havzalarda hangi kuruma ne kadar su tahsis edilecek, hangi koşullarda, iklim değişikliği koşullarında. Buraya kadar geldi iş. Mesela Büyük Menderes Havzası'nda bu plan var halihazırda. Batı Akdeniz Havzası, Batı Akdeniz'deki havza, Büyük Menderes Havzası. Bu planlar peyderpey çıkıyor. Peki eksik ne? Biz bu direnci nereden ölçeceğiz? Eksik olan bunların koordineli bir şekilde uygulamaya geçirilmesi konusundaki eksik. Yani işte Muzaffer Bey Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı. Yani Karşıyaka Belediye Başkanı olarak su temini konusunda İssu'yla diyaloglar olmuştur. O diyaloglar içerisinde bir belediye başkanının, yani sadece bir ilçe belediye başkanının İssu üzerindeki etkisini ne kadar olduğunu gayet iyi bilir. Ama sonuç olarak Muzaffer Bey oradaki belediye başkanlığı yaptığı
6: Konak'ta,
5: bölgenin,
6: Konak'ta Karşıyaka'da.
5: pardon, Konak Belediye Başkanlığı yaptı. Konak Belediye Başkanlığı yaptığı kesime suyu kesintisiz bir şekilde en ucuz olarak sağlamak zorunda, değil mi? Ne kadar da hocam, ne yaptın? Anlatsana biraz, ne kadar zorluk çektin? Niye
4: Nazan'ın
5: gülüyorsun?
4: bir
5: Anlat
4: sorusu
5: işte.
4: var.
5: Ya işte otomatikman bunların bilinmesi lazım. Yani dışarıdan yapılan eleştiriler tabii ki her zaman kabul edilmeli. Fakat işin içerisinde suyun çözüme ulaşması konusunda konu sadece tek boyutlu değil. Peki bunu hepimiz biliyoruz. Diğer boyutlarının bir araya getirilip çözülebilmesi için ne yapılması lazım? İşte o konuda onun için konuşuyoruz. Açık radyoda bu kadar açık.
4: Evet.
5: Buyurun.
4: Nazan'ın bir sorusu var Dursun Bey.
5: Buyurun.
7: Siz çok vurgu yaptınız bu kurumsal altyapı, etkin bir altyapının varlığına. Daha iyi anlamak için sormak istiyorum. Konu çok kapsamlı da bir konu. Bu bahsettiğiniz koordinatör kurum, merkezi idarenin yerelde ki örgütlenmesiyle mi alakalı,
5: Tabii.
7: yoksa yerelde tamamen bir koordinatör özgün bir altyapıdan mı bahsediyorsunuz? Yani bu belediyeyi diğer sadece merkezi idarenin kurumlarını değil, diğer yerlerdeki diğer aktörlerin de dahil olduğu bir koordinatör kurumdan mı bahsediyorsunuz?
5: Tabii şöyle Nazan Hanım, bu zaten işin bam teli. Şu andaki durumu söyleyeyim size. Daha sonra bunun işte bir kurumsal altyapıya ihtiyacı olduğu durumundaki yaklaşımımız, önerimiz birazdan netleşir. Şu andaki durum bir koordinatör vali başkanlığında, biraz önce sözünü ettim. Eğer İzmir Ege bölgesini alacak olursak orada Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün sekreteryasında yaklaşık 10-15'e yakın üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri, o havza içerisinde ama sadece bir il değil, birkaç il, birkaç ilin vali yardımcısı, belediye başkanı, bunlardan toplanan bir heyetle yönetilmeye çalışılıyor. Çalışılacak daha doğrusu. Bu havza yönetim heyeti denilen yönetim heyeti bugüne kadar birçok havzada tanışma ve konuyu inceleme toplantıları için toplantılar yaptı. Ama uygulamaya geçemedi. Doğal olarak, çünkü yasal olarak yetkilendirilmedi. Ama biz de diyoruz ki sizin sorunuzla bağlantılı olarak yasal olarak yetkilendirilse bile Yani sekreteryasını DSİ Genel Müdür, Bölge Müdürlüğü'nün veya Şube Müdürlüğü'nün yaptığı bir yerde. Sadece bir koordinatör valinin üzerinden yürüyebilecek bir durum değil. Yani bunun bir kurumsal yapıyı bölgede daha etkin yetkin kılabilmek ve diğer paydaşları da bir meclis içerisinde toplayıp o kurumsal yapıyı görüş ve önerilerini ileterek yönlendirme konusunda etkili kılabilmeye ihtiyacı var diyoruz. Aksi takdirde yani İSKİ ve İSSU Genel Müdürü herhangi bir havza yönetim heyetinde elini kaldırıp kendisine ihtiyacı olan şeyi söylediğinde yani onun şu andaki kadar herhangi bir yetkisi olmayacak. Çünkü orada karar ortak bir karar olarak çıkacak ve bir heyetten çıkacak. O heyetin yönetilmesi çünkü su beklemez biliyorsunuz yani su ihtiyaç talep şey olduğu zaman ihtiyaç ortaya çıktığı anda hiç kesintisiz bir şekilde en sağlıklı ve en ekonomik en ucuz siz onu uygulamak zorundasınız veya onu temin etmek zorundasınız. Böyle bir durumda biz bu kararı alalım da sonrası verelim diyemezsiniz. Ama tartışmalar yoğunlaşınca yönetim anlayışı kilitlene, yönetim sistematiği kilitlenebilir. Onun için merkezde genel bir şeyi olan, müdürlüğü olan genel politikaları koyan bölgede ise bu politikalar doğrultusunda bugüne kadar kurumsal altyapısını genişletmiş, oluşturmuş, yönlendirmiş, sonuç almış bir havza ölçeğinde bir kurumsal altyapıyla bağlantılı su meclislerinin yönetimde olması havzada önemli. Neden bunu söylüyorum? Çünkü halihazırda 27 il bir veya birkaç havzanın sınırları içerisinde bulunuyor. Birkaç havza diyorum. Bakın, o nedenle bizim yönetim anlayışımız illerin sınırlarıyla sınırlı değil mi? Bu illerin sınırları bazı yerlerde, bazı havzalarda illerin yarısı orada kalıyor, diğer yarısı diğer havzada kalıyor. Bunun gibi konular aslında çözülmeyecek şeyler değil. Bunların hepsi dünya örnekleri de var. Çözülebilecek şeyler. Fakat çözümü çok iyi planlamanız gerekiyor. Çünkü konu biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi su. Su temin edilmesi açısından da hiç kimseyi beklemez.
4: Evet, bu ön açıklamalar için çok teşekkürler. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Müziğimiz ise PJ Harvey'den Down by the Water. Dinliyoruz.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bir küçük haberimiz var. Bugün yani 26 Kasım Çarşamba günü saat 11:30'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yer alan ulusal ve yerel düzeyde bir tatbikat, afet tatbikatı gerçekleştirilmesi planlanıyor idi. Bu tatbikat iptal edildi. İptal gerekçesini bilmiyoruz. Bu konuda iptal edildiği dışında herhangi bir bilgi verilmedi. Seviye 4 düzeyinde eş zamanlı bir deprem tatbikatı planlanıyor idi. Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, öğrenci yurtları, hastaneler, havalimanları, limanlar, otogar, gar, adliyeler, ceza infaz kurumları, tutuk evleri, üniversiteler, yabancı misyonlar, müzeler, gösteri merkezleri, organize sanayi bölgeleri, oteller, alışveriş merkezleri ve benzeri yerler bu tatbikata katılacak diye açıklama yapılmıştı. Yani görüldüğü gibi son derece geniş kapsamlı bir tatbikat idi. Ama biraz önce de belirttiğim gibi bu tatbikat iptal edildi. Ne zaman yapılacağına ilişkin de yeni bir bilgiye ulaşamadık. Ulaştığımız takdirde onu da sizlerle paylaşacağız. Evet, bugün program konuğumuz inşaat mühendisi ve su politikaları uzmanı Dursun Yıldız Bey. Şimdi Nazan'ın bir sorusu daha var.
1: Tam bir soru değil aslında ama Dursun Bey'i dinlerken aslında aynı şeyleri biraz deprem riskinde de konuştuk. Depremler, faylar da aynı nehirler gibi idari sınırlar içinde her
0: Hareket
1: zaman
0: etmiyor.
1: gerçekleşmiyor. Evet. Hatta 2023 depremlerinde bu havza yönetiminin ne kadar önemli olduğu çok sık gündeme geldi. Hem
0: Doğru.
1: oradaki altyapı yapının çok zarar görmesi nedeniyle hem bölgesel hem de uluslararası boyutu olan bir konu. Yani havza dediğimiz zaman hem sınırlar içindeki idari sınırları aşıyor hem de ulusal sınırları da aşan bir konu. Özellikle afet yönetimi açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu havza yönetimi konusunu? Bunu da öğrenmek istemiştim.
0: Afet yönetiminin başarıya ulaşması koordinasyonun sağlamlığıyla doğru orantılı, değil mi Nazım? Yani
1: Evet.
0: birçok kurum var. Siz bu kurumları planladığınız şekilde afet planı mesela uygulaması iptal edilmiş bir afet planından bahsetti Güran Bey. O zaman siz bu koordinasyonu sağlamak üzere bir hazırlık yapmak zorundasınız. O hazırlığı da havza ölçeğinde yapmak için bu planları hazırladınız. Elimizde bir afetten bahsedelim. Kuraklık. Kuraklık eylem planınız var şu anda. Havza ölçeğinde Türkiye'nin bütün havzalarında hemen hemen tamamlandı diye biliyorum. Kuraklık eylem planınız var. Kuraklık afeti eylem planınız var veya taşkın afeti eylem planınız var. Bunun en temel yapabileceği en temel uygulama çok başlılığı ortadan kaldırıp koordinasyonu sağlayıp en etkin uygulamayı en kısa sürede hayata geçirmek olmalı. İşte bunun için şu anda yapılması gereken çalışmalar var. Mevzu şöyle,

0: Yani havzada birçok paydaş var. Bu paydaşlar bir afet süresinde kendilerini bu koordinasyon planı içerisinde sorumlu ve görevli hissetmeliler. Şimdi o sorumluluk ve görev işte bir il valiliği, valilikler ölçeğinde gerçekleşiyor. O valilikler diğer afete uğrayan, eğer bölge genişse bir il sınırları dışında taşıyorsa diğer illerle yine koordinasyon içerisinde. Örnek vermem gerekirse Marmara'yı ele alın. Şu anda Marmara ne yapıyor? Marmara'da yapılan şey, Marmara çevresindeki valilikler ve belediyelerin Marmara'yı kirletmesinin önüne geçecek şekilde toplanıp bir afet koordinasyon kurulu, afet kurulu Marmara'nın kirliliğini önleme kurulu valilerin ve belediye başkanlarının şeyinde oluşturuldu. Peki yeterli mi? Yani inşallah yeterli olur diye düşünüyoruz. Çünkü bu kurulu oluşturulan, bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oluşturulan kurulu daha merkezi ölçekte yönetebilecek bir başka yapı yok. Peki o yapı ne olabilir diye sorabilirsiniz. İşte o yapı bizim söylediğimiz, orada 3 tane havza var. O 3 tane havzanın bu konuda Marmara'yı bir iç deniz olarak ele alıp su kalitesi yönetimi anlayışından oluşan bir planı uygulamaya koyması olabilir. İşte onun için havza ölçeğine genişletip uygulamada koordinasyonu sağlayıp ve etkinliği oluşturup o şekilde afetlere karşı çıkma ve riski azaltma durumumuz olabilir diyoruz. Aksi takdirde illa birbirleriyle diyalog kurmaya çalışırken hem zaman geçiyor hem de enerji büyük oranda yetersiz, daha doğrusu pek verimsiz kullanılıyor. O nedenle ben havza ölçeğinde çok etkin bir yapı kurulabilecek olursa birçok açıdan Türkiye'nin deprem dahil olmak üzere afetleri konusunda bugünden daha yetenekli ve etkili olabileceğini düşünmek istiyorum.
1: Bu görev ve rol dağınımı konusu aslında diğer risklerle de çok sık karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Çünkü günümüzde bir risk yönetimi birçok aktörü mobilize eden riskler, orman yangınları olsun veya sizin bahsettiğiniz gibi kuraklık riskiyle alakalı. Acaba bu görev ve sorumluluklar plan içinde karşılıklı olarak tanımlanmadığım için bir sıkıntı yaşanıyor diye soruyoruz. Yani acil durumla alakalı da öyle. Acil herhangi bir acil durum birçok farklı aktörü aynı anda mobilize ediyor. Yani kimin ne iş yapacağı her zaman sahada çok net olmayabiliyor.
0: Doğru.
1: Bu planların yazılması aşamasında mı böyle karşılıklı olarak bir tanımlama, iş tanımı yapma konusunda bir sıkıntı da var mı?
0: Kesinlikle yok. Neden söylüyorum bunu? İl risk afet planlarını, İRAP dediğimiz, biliyorsunuz değil mi? Onları biz çok değerlendirdik, özellikle taşkın konusunda. Orada tespit edilen risklerin hangi kurum ve kuruluş tarafından hangi yetki ve sorumluluklar yapılacağı detayına kadar hepsi yazıyor. Ve hatta bazı taşkınların oluştuğu yerlerde, burada aman Devlet Su İşleri köprü altını temizlesin, kanalı genişletsin, yeniden bir çalışma yapsın. Görev tanımını da vererek, buna da belediye şöyle şöyle veya ilgili su ve kanalizasyon idaresi yardımcı olsun diye çok geniş, kapsamlı bir takım planlar hazırlanmış. Sorun nerede biliyor musunuz Nazan Hanım? Bunun uygulanması konusunda kimin yetkin ve etkin olduğunda. Yani otomatikman konu yine uygulayabilecek olan kurumun etkinliğine, o yeteneğine, yetkinliğine ve yasadan aldığı güce ve yapılanmasına, kurumsal kapasite geliştirmesine bağlı hale geliyor. Şimdi il bazında olayı yönetecek olursanız elinizde il risk afet planları var. Devlet Su İşleri de il bazında veya bölge müdürlükleri bazında diyelim, ama illerde de hangi afetlere de hangi konuların ne kadar büyük bir sorun yaratacağı raporlarını yayınlıyor. İl risk afet planlarında da, İRAP'larda da bunlar kimin tarafından yapılacağı, kimin devreye gireceği, Ne kadar zamanda bitirileceği detayına kadar veriliyor. Ama uygulanması konusuna gelince ya valilik veya ne diyelim bakanlık üzerinden yapılan bir takım planlamalar sadece il ölçeğinde valiler üzerinden yürütülmeye çalışıldığında hem ille sınırlı kalıyor hem de hazırlık yapılmadığı için ne hazırlığından söz ediyorum? Yani o il koordinasyon kurulları toplanıyor. Onları biliyoruz. Ama bu hazırlıkların sadece devlet görevlilerinin yetkililerinin hazırlıkları olması da yetmiyor tabii. Bu arada üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, vakıflara ilgili kuraklık için işte çiftçi kuruluşlarına, sulama birliklerine, kooperatiflere falan bu açıdan da bugünden o paydaşları konuya ihtiyaç anında daha sağlıklı dahil edebilmek için onların yapısal sorunlarını giderebilecek hazırlıktan bahsediyorum bugün itibariyle. Çünkü paydaşlar ne yapılacağını ve bu görevler verildiğinde nasıl yapılacağı konusunda yeterince kurumsal birikime, kurumsal güce ve yapacakları görev konusunda bilgi ve birikime sahip maalesef değiller. İşte burada risk yönetimle kriz yönetimi arasındaki fark çıkıyor ortaya. Ancak krize yaklaşıldığı anda mesela ben geçenlerde katıldığım bir toplantıda dedim Ticaret Odası'nın davetiyle orada ilk kriz kuraklık komisyonlarından söz edildi ama dedim ki kriz kuraklık komisyonu olmaması lazım bunun adının. Riskin yönetilmesine yönelik bir komisyona ihtiyaç var. Krizin yönetilmesi sınırları çok bellidir. Yapacağınız şey kriz geldiği anda toplanıyorsanız o krizin yönetilmesi sizi sadece halk sağlığını daha fazla tehdit edebilecek bir takım konularda kısıtlı önlemler almaya iter. Yani krizin geçiştirilmesidir, tekrar normal hayata dönülmesidir. Ama bizim yapmaya çalıştığımız o değil. Riski yöneteceğiz. Yani kuraklık sinsi bir afet mesela. Kendi uzmanlık alanımızdan ele alacak olursak konuyu. Yavaş yavaş geliyor, yerleşiyor ve bütün etkileri açısından da büyük sorunlar yaratıyor. Peki bunun kriz yönetimi var mı? Ne yapacaksınız? Kuraklığın kriz yönetimi ne olabilir? Hiçbir şey. Ama risk yönetimi var tabii ki. Peki riskin yönetilmesi için de o zaman biraz önce sözünü ettiğim paydaşların yetki, sorumluluk, vizyon açısından o riskin oluşması anında ne yapacaklarına dair mutlaka bir değerlendir şeye eğitime ve donanıma sahip olmaları lazım. Artı bunu uygulayabilecek olan kurumsal altyapının da yapısal sorunlarının giderilmesi lazım. Yani siz sivil toplumu sadece dolgu malzemesi olarak görüp işte ihtiyaç hissedildiğinde çağrılacak bir noktada tutarsınız. Yani birçok yerde gördük. Bütün bu eksikliklerine rağmen sivil toplum gider orada gerekeni yapar ama güçsüz bir şekilde olduğu için de istenilen performansı ortaya koyamaz.
2: Evet, Dursun Bey, aslında konuştuğumuz konu birçok yönü itibariyle uygulanan politikalarla, ülkedeki siyasetle de çok yakından ilgili. Herhangi bir kurumsal yapının kurulması, bunun korunması ve yetkinin bu kurumsal yapıya verilmesi de son derece önemli bir siyasal karar gibi geliyor bana. Tabii ki insanların da ülke halkının da buna uyması şartıyla. Çünkü baktığımız zaman bir yandan enerji için kullanılan su miktarı, bir yandan senelerden beri söylenip bir türlü kesin çözümlerin devreye giremediği tarımın kullandığı su, evsel kullanımın denetim altına alınması, sizin belirtmiş olduğunuz işte atık suyun yeniden kullanılabilir hale gelmesi, bütün bunlar hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin uyumlu bir çalışma içine girmesiyle mümkün ve
0: Çok doğru.
2: sanıyorum temel problem de bu. Şimdi mesela belirttiğim enerji için kullanılan su miktarının ne olduğunu Türkiye biliyor mu bilmiyorum. Su satışları her geçen gün şişelenmiş su satışları her geçen gün artıyor. Çünkü evimizde musluktan akan sudan emin değiliz. Halbuki dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde artık insanlar musluktan akan suyu içebiliyorlar. Keza siz kendi yazılarınızda da ve derneğinizin sitesinde de belirtiyorsunuz. Evsel sulardaki kayıp, yani belediye borularındaki kayıp hala minimum düzeye indirilebilmiş durumda değil. Bu anlamda topluca bir siyasi karar değişikliğine ihtiyaç var
0: Çok
2: herhalde.
0: doğru.
2: Bahsettiğiniz kriz yönetimi, depremde de aynı şey, selde de aynı şey. Yani her şey olup bittikten sonra tamir etmeye, onarmaya çalışıyoruz. Kayıplarımız da maalesef geriye kazanılamıyor tabii. Bütün bunlar için yapılmış olan çeşitli raporlar olduğunu biliyoruz. Ama önümüzdeki dönemde dünyadaki koşulların da gelişmesiyle birlikte, iklim krizinin de devreye girmesiyle birlikte sorun gittikçe bir çıkmaza doğru ilerliyor. Bilmiyorum, su fiyatlarını takip ediyor biliyor musunuz, ama su fiyatlarında da büyük bir artış var. Halbuki su herkesin kullanımına açık olması gereken kaynaklardan biri. Bu anlamda belki programımızın sonuna doğru 5-6 dakikamız daha var. Yani süremiz var. Hem kamuoyuna düşen, halka düşen görevleri, hem belediyelere düşen görevi siz sadece büyük şehirler açısından belirttiniz. Aynı sorun tabii ki diğer belediyeler açısından da söz konusu. Bunları toparlayıp alınması gereken önlemleri yeni baştan vurgular mısınız diye sormak istiyorum.
0: Tabii siz gayet güzel bir özet yaptınız Güran Bey. Burada uzaklaşılmaması gereken noktayı söyleyeyim öncelikle. Herkesin kabul edeceği bir noktadır bu. Su bir kamu hizmeti midir? Evet. Niye kamu hizmetidir? Çünkü belli bir zamanda ve mekanda ortaya çıkan bir ihtiyacı karşılanması gerekiyor. Kamu hizmetinin esası da buna dayanıyor. Bunun için yapılan faaliyetler kamu hizmeti olarak değerlendiriliyor. Peki suda durum ne? Evet, suda durum ne? Su temin hizmeti sürekli ve düzenli karşılanması gerekiyor, değil mi? Evet, kaliteli karşılanması gerekiyor. Evet. Peki genel kolektif özellikler arz ediyor mu? Evet. Yaşamsal ve toplumsal mı? O da evet. Şimdi suyu kamu hizmeti olarak yöneteceğiz diyen ve su bir insan hakkıdır diyen her siyasi yaklaşımın işin arka planını nasıl yöneteceğini ve bunun ekonomik altyapısını hangi kaynaklarla oluşturacağını bir kere tespit etmesi gerekiyor. Yoksa boşa düşüyor o yaklaşımlar. En temel risk bu. Yani ortaya çıkan bu baskılar suyun kamu hizmeti olmasından uzaklaşıp ticari alana doğru yönlenmesini sağlayabilecek bir takım gelişmelerle sonuçlanabilir. Bunun için söylüyorum, aslında dünyadaki gidişat buna ters. Hemen bizi izleyenler düşünebilirler. 1990 ile 2000 arasında suyun ticarileşmesi üzerine Dünya Bankası'nın kredileri üzerinden yürüyen bir iş vardı, bir hareket vardı. Bu hareket Türkiye'yi de etkiledi. İşte Antalya'da 96 yılında başlayan su hizmetleri özelleştirmesi 2002 yılında sonuçlandı ama tahkimle sonuçlandı biliyorsunuz. İzmit'te Kocaeli'nde bir baraj inşaatı yap işlet devret ve public private partnership denilen sistemle yapılmaya çalışıldı. O da 2015'te bitti ama orada da belediye çok aşırı bir takım şeyler paralar ödemek zorunda kaldı. Yine Milas Güllük'te yine bir su şirketi tam imtiyaz sözleşmesi yaptı. Onun da sözleşmesi 2030 yılında bitiyor. Bütün bu deneyimler bize o dönemlerde dünya ile birlikte başlatılan ama daha sonra 2000-2022 arasında tekrar suyun belediyeler tarafından kamu hizmeti olarak yönetilmesine yönelik geriye dönüşü getiren bir düşünceyi, bir politikayı değerlendirmemizi gerekli kılıyor. Neden? Çünkü ihtiyaç sürekli toplumsal ve aynı zamanda yaşamsal. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sizin herhangi bir erteleme gibi bir lüksünüz yok. O zaman size önerilen hem ekonomik olarak yapılan bu önerileri hem de teknik olarak yapılan bu önerileri çok dikkatli bir şekilde sizin geleceğinizi bağlayacak mı, yoksa ulusal su planı, su politikanız doğrultusundaki öneriler mi diye değerlendirme almanız lazım. Neden bahsediyorum? İşte hemen su ile ilgili sorun ortaya çıktığında havzalar arası su transferi gündeme geliyor. Bakın, hem havzalar arası su transferi hem de deniz suyu arıtımıyla ilave su temini teknik yapılabilir bir takım alternatifler arasında değerlendirilmelidir. Ama bundan önce sizin ifade ettiğiniz Türkiye'nin ortalama şebekedeki %50'ye, yüzde hatta bazı yerlerde %60'a varan kayıpları gidermesi gerekir diye bizler iddia ediyoruz. Aksi takdirde bir başka konformizmin hemen ağına girersiniz ve gelen dışarıdan ucuz krediyle, teknolojik bağımlılıkla suyunuzu çok pahalı bir şekilde enerji yoğun deniz suyundan karşılamak durumunda kalırsınız. Bu bağımlılık giderek artar. Ama dünyanın birçok ülkesinde hem çevre hem ekonomik olarak çok feasible olmayan bu konuya yaklaşımlar da çok olumlu değil. İşte bütün bu değerlendirmeler ancak siz sağlam bir su yönetimi politikasına sahipseniz çok kapsamlı yapılabilir. Siyasi desteğe ihtiyacınız var yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya onun dışında da yapılacak olan işlerde sivil toplumun veya suyu kullananların, paydaşların konuya bilgili, bilinçli ve yapısal güçlü olarak sahip çıkması olağanüstü derecede önemli. Çok önemli. Çünkü suyu kararnamelerle, yasalarla, yönetmeliklerle yönetemezsiniz. Yani yarın su yasasını çıkardık deseler, meclisten geçtiği zaman ortaya bir yasa çıkacak, yetki ve sorumluluklar tanımlanacak. Ama bizim çevre yasamız var ne zamandan beri. Hatta en son çıkan iklim yasamız var. İklim yasasını çıktıktan sonra uygulanması konusunda bir şey duydunuz mu? Ben duymadım. Çünkü
2: Maalesef.
0: olmaz zaten, duysanız bile bir şeyi yok yani, bir uygulamaya yönelik olarak. Bakın, iklim yasası mecliste bekleyen diğer yasalarla birlikte ele alınması gerekiyor diye çok açıklama yaptık biz. Nedir o? Biyoçeşitliliğin azaltılmasına karşı durma yasası, onun önlenmesi yasası, iklim yasası, taşkın yasası, su yasası, bunlar birlikte ele alınması lazım Güran Bey. Yani bunu da siyaset organize edecek. Yani bizler sizler bu yaklaşımları burada analiz edebiliriz ama siyaset bu konuya böyle bütünleşik yaklaşmadıkça parçacı yaklaşımlar Türkiye'nin kaynaklarının yetersiz kalmasına, Türkiye yönetimde yetersiz kalmasına neden olabilir. Su bir insan hakkıdır ama insan hakkı kavramının sadece ifade edilmesiyle kalmamalıdır. Kamu hizmeti anlayışıyla yönetiminin devam edebilmesi için gerekli yasal, yönetmeliksel ve kurumsal altyapı acil bir şekilde hazırlanmadığı sürece hem suya ulaşmak hem de kamu hizmeti olarak devamı riske girecektir.
2: Evet, çok teşekkür ederiz Dursun Bey. Değerli katkılarınız için su kaynaklarımızın korunması hepimizin sorumluluğu elbette. Ve bugün bu konuda çok önemli bilgileri bizle ve dinleyicilerimizle paylaştınız. Ben dinleyicilerimize Su Politikaları Derneği.org adresini tekrarlamak istiyorum. Çünkü birçok bilgiye, rapora oradan ulaşmak mümkün ve oldukça aktif bir sitesi var, Su Politikaları Derneği.org sitesinin. Bu nedenle önümüzdeki günlerdeki gelişmeleri de izlemek mümkün. Yani dünkü haber, Yalova Valisi açıkladı, her gün 10 saat su kesintisi. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %24,96'ya gerilemiş durumda. İzmir'deki, Çeşme'deki durumu çok yakından biliyoruz. Evet, değerli dinleyicilerimiz, suyun değeri her geçen gün artıyor. Hem bireysel olarak tasarruf etmek hem de doğru su politikalarının desteklenmesi büyük önem taşıyor. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serhat Olgay ve Derya Tolgay'a teşekkür ederiz.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Sevgili dinleyiciler, Altın Saatler programında bu hafta 26 Kasım 2025 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
6: Apaçık Radyo.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Algan, Sevinç Algan, Burak Algan, Ezgi Algan, İpek Demir Algan ve Deniz Algan'a teşekkür ederiz.
2: Oh, Granny.
0: Sakat Muhabbet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
2: Where did your husband, my granddaddy go?
0: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
2: He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. 64. yayın döneminin ilk bölümünde geçen hafta bir geçmişe doğru gitmiştik. Detaylı olmasa da kabaca bir bilgiler vermiştim sizlere. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebilirim. Konuğum da benim Mayıs ayı başında Diyarbakır'da Amed'deki engelli onur yürüyüşünde tanıştığım arkadaşım Amine Ennur Aksoy. Amine hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Alper, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Yaz geldiği için daha da iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Yani bilmiyorum İstanbul'daki birinde bu söylenir mi ama Mersin'de denize çok sık giriyorum ben. Öyle söyleyeyim. Bilmiyorum
1: Yok,
0: yani.
1: söylenmez. Çünkü biz sahile erişmek için bile çok zorlanıyoruz sakatlar olarak. Öyle denmez buradakilere.
0: Tamam o zaman. Denize girmiyoruz. Denizi görmüyoruz bile. Tamam.
1: Evet,
0: Oldu
1: yani
0: mu?
1: o bile
0: Oldu
1: yok.
0: mu?
1: Havasını bile almak çok zor İstanbul'da. Kıyılar kapalı.
0: Tamam. Sakatlar dedin. İlk sorumunda altlığını yapmış oldun. Benim ilk sorum
1: Evet.
0: sabit zaten. Amine Ennur Aksoy kimdir? Bugüne kadar ne yapmıştır? Bir sakatlığı var mıdır? Daha önce Diyarbakır'daki ses kaydında bir ara konuştun ama şimdi tek konuksun. O yüzden bir daha geniş geniş alalım senden istersen.
1: Tamam, anlaştık. Ben neler yapıyorum? Umarım ki unutmadan sayabileceğim. Neyse, unutursam da problem yok. Şu anda Sabancı Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar alanında programında yüksek lisans yapıyorum ve tez yılındayım. Umuyorum ki bir süre sonra bu konuyla ilgili de beni tekrar duyacak bizi takip
0: Evet.
1: edenler. Bu tez artık yazılmazsa insanlar şey diyecek, yeter bıktık senin hayali bir tez var ama ortada yok falan diye. Şu anda onunla uğraşıyorum bu sene. Ama yüksek lisans başladığında ya da hatta başlamadan da önce, hatta lisans yıllarımın da sonundan itibaren farklı şirketlerde, bir şirkette teknoloji şirketinde ürün uzmanı olarak, diğer şirkette yine dijital içeriklerden sorumluluklarımızın olduğu bir ekipte görev aldım ve çalıştım. 4 sene iş hayatını deneyimledim. Şimdilerde biraz sadece tezime zaman ayırmak istediğim için uzağım. Sonra tekrar yaklaşacak mıyım yoksa tamamen mi uzak düşeceğiz bilmiyorum. Bir ortasını bulmaya çalışacağım. Yüksek lisansından önce dediğim gibi biraz iş hayatındaydım. Ondan da önce Bilgi Üniversitesi'nde Sosyoloji ve Psikoloji çift anadal programından mezun olmuştum. İkisi de çok sevdiğim alanlardı. Böyle yardan serden geçemeyen bir insanım ben. Bunu çok konuda çok zaman zaten insanlar duyuyor benden. Onu da yaptım ama onu da yaptım gibi. Bu da öyle bir şeydi. Ondan önce de, üniversiteden önce, lise yıllarından itibaren daha böyle sivil toplumla tanıştığım, sakatlığı olan, körlüğü olan bir insan olarak hak savunuculuğu nereden başlar, nasıl olur, bizim ne hakkımız vardır ve bunu nasıl ararız öğrenmeye başladığım, yanımda bana ne diyeyim, abilik ablalık eden bir sürü başka körle beraber en çok da öğrendiğim yıllar geçirdim. Orada yine işte teknolojik anlamda erişilebilirlik özelliklerini tanıttığım, bununla ilgili seriler yaptığım, ortaklıklar insanlarla yürüttüğüm, böyle kayıtlarımız, eğitimlerimiz oldu falan. O yüzden lise yıllarım online bağlamda çok heyecanlı geçti diyebilirim. Daha da gerisi yok zaten, çocuğum, ergenim. Böyle daha gerisini anlatmadan da geçebiliriz galiba. Ben böyle bir tanıtabilirim kendime.
0: Kör olduğunu söyledin. Ona dair bir detay vermek istersen, sakatlığın var mı diye sormuştum ya. Onun detayı varsa onu da alırım senden.
1: Tamamen körüm. Çocukluğumda böyle çok az gördüğüm yıllarım oldu. Böyle önümden gölgeleri takip ettiğim, açık veya koyu renkleri seçebildiğim. Sonrasında farklı bir gelişim çağının getirdiği bir şeyle, ne diyeyim, yan komplikasyonla o görüşüm de artık benimle değil ama bu beni çok yormadı ya da üzmedi hayatta. O yüzden şu an total bir kör olarak devam ediyorum yaşamıma.
0: Tezin hakkında konuşacağız ama tezine dair ufacık bilgi verebiliyor musun? Akademik olarak bilmiyorum orası kısmını da yani ne yapıyorsun tezin için? Ana konumuz başka çünkü o yüzden tezine şimdi bir kısaca girelim istersen.
1: Tamam. Şu anda ben farklı hak temelli hareketlerden, büyük çatı hareketler seçtim kendime. Birkaç tane kadın hareketi, kuyruk hareketten farklı kırılımlar ve engelli hareketinin tabii ki farklı kırılımları. Çünkü farklı engel grupları kendi içlerinde daha çok hak savunuculuğu yapıyorlar. Buna dair bir itirazım var oluyor bazen. Ama bu hareketten aktivistlerle, kendini aktivist olarak tanımlayan ve kendini bu hareketin içinde bir kimlikle tanımlayan, en çok tanımlayan insanlarla görüşmeler yapmak ve onların Başka hareketlerden, başka aktivistlerle dayanışmakla ilgili nasıl ölçütleri var? Ne sıklıkla akıllarına bu geliyor? Onlar için bu nasıl bir ihtiyaç ya da değil? Bunlara bakıyorum. Çünkü kör bir insan olarak, hak temelli mücadeleye lise yıllarında girmiş bir insan olarak ve sonra üzerine sosyoloji okumuş da bir öğrenci olarak şeye itiraz etmeye başlamıştım. Herkesin çok tek başına, çok kendi için tırnak içinde bağırdığını hissetmiştim, hissediyorum hala. Bu böyle biraz benim canımı sıkmaya başlamıştı. Sadece derdimi nasıl anlatacağımı, bu konunun nasıl çalışılabileceğini tabii ki bilmiyordum. Hem biraz büyüdüm, hem insanlarla çok sohbet ettim yıllar içinde, bir çerçeveye oturtmaya çalıştım. Şu anki heyecanlandığım haline geldi konu. Ve umuyorum ki sonucunda da burada sizinle de paylaşabileceğim, akademiye de katkı olarak koymaktan mutluluk duyabileceğim bir şeyler bulmayı ve yazmayı umuyorum.
0: Şimdi Diyarbakır'da bunu konuşmuştuk. Kendi telefonuma şöyle seni kaydetmişim, ismini yazmışım. Sabancı demişim, bir de şey yazmışım. Keşişimsellik sınırları. Tezin bu değil mi? Evet. Bununla alakalı yani. Böyle bir isim verebiliyoruz aslında.
1: Evet, tam olarak anlattığım şey bu iki kelimenin evet biraz daha geniş bir özeti oldu aslında biraz önceki cümlelerim.
0: Tamam, müzik arasına şimdi girelim. Var mı aklında bir şey? Ne dinleyelim şimdi?
2: Seçtiğim parça bugün için A Glorious Dawn. Neden parçayı seçtiğimle ilgili bir iki cümle etmek isterim müsaadenizle. Bu parçayı dinlediğinizde siz de duyacaksınız. Dijitalize, daha elektronik sesler var. Yıllar önce Kozmos belgeselinde Carl Sagan'ın oradaki konuşmalarını birleştirerek, daha enstrümentalize bir hale getirerek bu parça teknolojinin imkanlarıyla oluşturulmuş. Bugünün konseptine bir kere bu yüzden de uygun diye düşündüm. İkinci olarak da parçanın içeriği zaten Carl Sagan'ın da her zaman ifade ettiği felsefesi. Yukarıdan bakıldığında evren çok sonsuz ama aynı zamanda kendi içerisindeki duvarları, sınırları göremeyeceğimiz bir yer. Yüksekten bakıldığımızda detaylar, engeller, bariyerler seçilmiyor oradan. Aslında dijital erişilebilirlik mümkün olduğunda da biz böyle bir şey deneyimleyeceğiz. İnternet de bir evren ve biz bu evrende daha eşit, daha özgür, daha bariyersiz, yukarıdan bakıldığındaki o görüldüğü gibi daha sonsuz bir geçiş içerisinde birbirimizle bilgiyi paylaşabileceğiz, adil bir şekilde bilgiyi dağıtabileceğiz. O yüzden burada kat edeceğimiz yolu zaten birazdan daha detaylı konuşacağız ama bu parça buna da bir giriş mahiyetinde olsun istedim. Umarım siz de beğeneceksiniz. I'm not very good at singing songs, but here's a try.

0: The Big Bang to black holes. From dark matter to a possible big crunch. A ravage of the universe today. It's full of strange sounding ideas.
1: How lucky we are to live in this time. The first moment in human history when we are, in fact, visiting other worlds.
2: A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way.
3: A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. A morning filled with 400 billion suns. The rising of the Milky Way.
4: Cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
5: Akat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nde doktora, değil mi Sabancı'daki?
6: Yüksek lisans.
5: Yüksek lisans tezi çalışmasına devam eden akademisyen kör arkadaşım Amine Ennur Aksoy. Onunla dün konuştum. Yani kayıt yapalım diye. O da tezi daha var. Ona değil ama başka bir konu konuşmak istiyorum demişti bana. O da dijital erişilebilirlik konusu. Sakatlar için daha genel, kendisi kör ama sadece körler için değil. Bilişsel rahatsızlığı olanlar, diğerleri. Tabii ben biraz nasıl deniyordu yaşlılara? Bir şey diyorlardı ya bu dijital.
6: Boomer.
5: Ben boomer olduğum için, bakın adını bile bilmiyorum yani ne olduğumun. O derece boomerum ben. O yüzden dedim sana bırakırız, sen konuşursun. Sen bir başla Amine, aralara girerim ben zaten.
6: Tamam, şahane. Benim böyle dijital erişilebilirlik diye bir şey de var hayatımızda ve biz bununla ne yapıyoruzla ilgilenmem. Tam da biraz önce kendimi tanıtırken en geriye giderek söyleme ihtiyacı duyduğum yıllardan geliyor. Bahsettiğim gibi bazı erişilebilirlik kullanım senaryolarıyla ilgili ya da yeni çıkan bazı teknolojilerin körlerin nasıl daha rahat erişebileceğiyle ilgili bir takım eğitim serileri bazı ortak arkadaşlarımla yaptığımı söylemiştim. Oralardan, o yıllardan gelir. Yani benim hatta neredeyse 13 yaşlarıma bile dayanır. Çünkü ben bir süre sadece böyle mail gruplarında o dönem daha da yeni olan dokunmatik cihazları körlerin nasıl kullanıp kullanamıyor olduğu meselesi Türkiye'de yeni tırnak içinde patlamıştı. Herkes yeniyim deniyordu. Ya ben de alsam kullanabilir miyim gibi sorular. En azından körler arasında oradan başladı benim kafamdaki kıvılcım.
5: Hangi sonra, yıllar bunlar Amine?
6: 2000 bence 12'ler, 13'ler. Evet. Buralardan evet. İtibaren mail gruplarında çok sıcak yazışmalar olduğunu hatırlıyorum. Herkesin birbirine hani yeni kullananın bir öncekine yardımcı olmaya başladığı. Şöyle adım adım anlatıp hem de yazı diliyle uzun uzun mailler okurdum böyle. Şöyle yaz sonra böyle yaparsan şunu olacak zaten falan gibi. Oradan itibaren zaten ben de şey demiştim yani ben de insanlara neden anlatmayayım ki. Bir gün yine bir bilgisayar aldım ve çok yine kullanılmayan şey içinde, komünite içinde kullanılmayan bir şeydi bilgisayar. Ve dediler ki bana ya madem aldın kullanıyorsun kimse cesaret bile edemiyor onu almaya. Madem bu mümkünse anlatsana herkese. Dediler bir gün beni böyle dürttüler ve dedim tamam yani ve işte sadece bir lise bir öğrencisiyim yani baktığımız zaman şu ana göre çok daha çocuk genç bir insanım. Ama böyle bayağı oturup ciddi ciddi kayıtlar yapıp insanlara anlatmaya başladım falan bana çok keyif verdi. Mail gruplarına uzun uzun yazmaya başladım anlatım yazılı anlatımlar. Sonra bir takım arkadaş gruplarıyla ortak bir web sitesi kurduk oranın içini doldurduk kullanım kılavuzları başlangıç rehberleri falan gibi spesifik cihazlarla ilgili. Ve bu bana bayağı dediğim gibi keyif verdi. Sonra üniversitede sivil toplum şeyime devam ederken faaliyetlerime bizden şöyle bir şey istendi. Bütün Türkiye'deki üniversitelerin web sitelerine en azından ana sayfalarını diyelim ya da erişilebilirlik bakımından test edilecek ve bunun da bir kontrol listesi olacak. Biz bunu bir proje için rica ediyoruz. Yaparsanız ki o dönem galiba 170 tane üniversite vardı. Şimdi 207 olsa gerek.
5: Bu çalışma da aynı yıllarda mı? 2012-2013 mi? Daha mı sonra
6: yok,
5: bu?
6: Yok, burada artık şeydeyiz. 2020'deyiz. Hatta pandeminin ortasındayız falan. Herkes evde
5: peki,
6: oturuyor.
5: Projeyi bunda yapan kim? Bir üniversitenin bir kuruluş nedir? Kim yapıyor bunu?
6: O zaman Toplumsal Hakları İzleme Derneği yaptılar. Onlar yaptı galiba.
5: Tohat değil mi? Tohat
6: sıradıyla. Evet, aynen Tohat yaptı. Öyle anımsıyorum. Biz sadece hani durum tespitine o dönemdeki eğer yani vahim bir durumsa da, iyi bir tabloysa da proje bunu tespit etmeye çalışıyor. çalışıyordu. Bildiğim kadarıyla amacı buydu. Bir rapor haline getirmek için biz bu durum tespitine yardımcı olmaya çalıştık. Yani üniversitelerin belki onlar çünkü raporda şunu dediler. Yani zaten zorunlu olarak bütün üniversitelerde engelli birimi var. Birimlerin bu kadarı aktif. Ama gelin görün ki bir de bu üniversiteye gelmek isteyen herhangi bir aday ya da bu üniversitenin web sitesiyle işi olabilecek, her artık öğrencisi olmuş o okulun herhangi bir erişebilirlik ihtiyacı olan birisi bu sitelere girince şunu şunu yapamıyor ya da bu kadarını yapabiliyor ya da hiçbir şey yapamıyor diyor. Gösterebilmek için bir şey yaptılar bence, bir analiz. Biz de o kısmına yardımcı olmaya çalışmıştık. 3 sa var. A standardı, AA standardı ve AAA standardı olarak 3 A var ki o en iyisi oluyor. En azından 2 A'yı önermiştik sakatlar benim de bildiğim kadarıyla. AA çok daha şu anda uygun ve mümkün olanıdır, bizim için de iyi olanıdır diye. Fakat Aile ve Sosyal Politikalar sadece A standardını belirledi ve şu anda onun için bir süre koydu kurumlara, kuruluşlara. Bu yıl, ya bu Haziran'ın sonunda mesela o sürenin dolması bekleniyor ama hani her şeyle ilgili 16 senedir...
5: Bu ayın sonunda şey, yani değil mi? Haziran'dayız geliyor. Zaten bu ayın sonunda.
6: Tabii ama ya, uzatma gelebilir. Hani her şeyle ilgili mesela fiziksel eşleşmeyi de 16-17 senedir uzuyor. Evet, 2005'ten evet. Beri at şeklinde. Daha da fazla. O yüzden bilemiyoruz hani bunun gerçekçi deadline'ı ne zamandır ve ne zaman gerçekten biz bir erişilebilirlik şeyi görmeye başlarız. Sağımıza, solumuza, önümüze, arkamıza bakınca bilmiyorum. Ama şu anda hem körlerin hem motor becerileri daha zayıf olan, az olan insanların ya da senin de dediğin gibi bilişsel olarak spektrumun farklı yerlerinde duran insanların şu anda bir sistemi, bir dijital ortamı, bir bilgiye ulaşmak için kullandıkları bütün dijital yolları erişilebilir bulmaları biraz hasbelkader bir şey.
5: Peki Türkiye böyle, dünya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa düzeyinde şu anda?
6: Avrupa Birliği 2020'den itibaren başlattılar ve dediler ki geçiş için, bu dönüşüm için 5 sene veriyoruz. O dönem Almanya'dan birisiyle tanışmıştım. Orada Karşıya Teknik Institute'un başındaydı, engelli biriminin başındaydı üniversitenin. O böyle ilk özetlemişti. O geliyor şimdi kulağıma ben de. Oradan hatırladığım bilgiyle söylüyorum. Onlar 5 yıl doldurdular bilgi, geçiş süreciyle ilgili. Ve tabii ki cezai yaptırımlarını da kendi yasaları için belirlediler. Tabii ki Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerini kapsıyor.
5: Yani bu şu mu? Yani bireysel bir kişi de web sitesi açsa o da mı dahil? Sadece kurumlar mı dahil bu şeye, kurala? Sen biliyor musun detayını?
6: Ya, kurum da. Kuruluşlar kesinlikle dahil ama bireysel birisinin web sitesi açtığında ya da bir uygulama sunduğunda onun nasıl bir sorumluluğu var bilmiyorum. Tabii ki şikayete tabidir. Ama bunu bilmiyorum açıkçası. Güzel bir soru. Belki de bilmeliyim şu günden itibaren. Buna da bakacağım.
5: Peki bunu yapmak kolay mı? Mesela bir kişi açıyor, o şeye giriyor, işte maddelere, için bunlar gerekiyor. O gerekenleri ücretsiz bir şekilde alıp koyabiliyor mu siteye? Bunlar rahat mı, zor şeyler mi bunlar eklemek?
6: Şöyle, geliştiriciler için normalde zor olan, öyle çok meydan okuyan bir zorluk yok. Ama bizim de bütün dünya genelinde bu söyleyeceğim şey, hem Türkiye'de hem de dünya genelini bağlayan bir sorun var. O da şu. Bu geliştiriciler, yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisleri üniversitelerinden spesifik olarak erişilebilirliğe dair hiçbir ders, hiçbir müfredat almadan mezun oluyorlar. Ve bunun için oluşturulmuş hiçbir tek dönemlik ders bile yok tasarlanmış. Seçmeli ders bile böyle şey değil, yani standart değil. Hani bırakın temel derslerden biri olmasını, seçmeli olarak bile birileri ha neymiş bu erişilebilirliğe giriş falan diye mühendis adayları merak edip alabilsinler diye bir seçmeli ders koymak gibi bir düşünce bile yok. Hatta bununla ilgili bazı makaleler yazılmıştı yakın yıllarda, sanıyorum 2024 olsa gerek. Bir müfredat konabilseydi nasıl bir örnek olurdu diye yabancı bir akademisyenimiz, adını unuttum, 2 hafta önce okumuştum aslında. Buna dair bir şey denemesi yapmış, müfredat denemesi ve makaleleştirmiş. Dolayısıyla dünyanın birazcık sorunu bu. Biz bilgi adaletsizliğini üniversite sıralarından başlayan yerde başlatıyoruz aslında. Ve insanlar bilmediğinde ben bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum oluyor. Şu anda sadece şöyle bir avantajımız var. Artık yapay zeka çağındayız. Dün seninle de konuşuyorduk ya. Yaklaşık 3 senedir falan bir şekilde bırakın geliştiricileri, artık bütün günlük kullanıcının bile elinde olan bir yapay zeka, evet, büyük dil modelleri hayatımıza girdi. Ve dolayısıyla bir mühendisin, bir geliştiricinin, bir yazılım uygulama geliştiricinin ya da web tasarımcısının şu anda bilmediği şeyi kendi jargonuna göre büyük dil modelinden en azından öğrenmesi ya da ona yaptırması hele hele bence çok daha kolay ve mümkün bir iş. Yani ona yaptırmak tırnak içinde kullanıyorum. Yani tabii ki ne gerektiğini öğrenip özellikle kodlamacılar kızıyorlar. Biz bir şey yaptırmıyoruz lütfen. Biz onlardan değiliz. Kendimiz hala yazıyoruz diyorlar. Hmm. Onun yaptığı bizimki gibi olmaz diyorlar. Ben de o zaman diyorum ki bu yabancı olduğumuz Web Content Accessibility Guidelines diye WCAG diye kısaltıyoruz. Onun kriterlerini o zaman AI yardımıyla biraz daha sağlamlaştırıp yine tabii ki kodları siz yazın, yani biz de öyle isteriz. Elinize kolunuza sağlık deriz. Şu an bence öyle bir çağdayız yani.
5: Şimdi şey anlıyorum. Üniversiteler, akademi buna bakmıyor. Sadece işte erişemeyen sakatlar şunu ya yok mu, böyle anlıyorum ben.
6: Kesinlikle. Yama yöntemiyle gittiğimiz zaman da hem onlar hem sakatlar. Çünkü bu sefer de şey süreçleri geliyor işin içine Alper. Yani test edelim bakalım olmuş mu? Ve bu sefer sakat testçiler aranıyor. Ama bu sakat testçilerin de sonuçta bu da bir emek, ama çoğu zaman çoğu yer bunu gönüllü yaptırmak istiyor. Başka kaynaklara bağlamaya çalışıyor. Ama bir taraftan bu mesele ayrı bir istihdam alanı da yarattı. Sakatları istihdam eden önemli şirketler var. Hem Türkiye'de hem dünya genelinde testçi olarak yazılım ekiplerine dahil etmek. Dolayısıyla bu bir taraftan bazı sakatlara şey de açtı. Yazılım dünyasıyla, jargonuyla aynı dilde konuşabilmenin ya da o dile yaklaşan köprü dili bulabilmenin bir fırsatı, bir iş de oldu bir taraftan. Yani böyle çoklu bir şeyi var, yönü var bu şu anki elimizdeki tablonun.
5: Şimdi buraya kadar hep şey konuştuk. Yani siteyi kuran akıllar bunu yapsın. Bir de kullanıcılar. Sakat olmayan kullanıcılar, mesela ben görsel betimleme en bunu basit örneği. Ben bunu bilmiyordum sakat madde başladığımda. Meral Sözen'i tanıyorsun. Meral'e konuk almıştım. Meral demişti ki bana, Alper demişti, sen niye betimleme yapmıyorsun? Ben de demiştim ki ya demiştim, şimdi açıklama yazıyorum, altına betimleme yazınca kafa karışır falan. Onun ayrı bir yeri var demişti. Ben ondan duymuştum onu. Bak ben bile bilmiyordum yani. Böyle yerler var mı? Ya sakat olmayan kişiler nasıl dijital işlebilirliği kolaylaştırır sakatlar için diye bir soru sorayım sana, biliyorsan eğer bu konuda bir şeyler.
6: Şöyle yani sakat olmayan ama hani aynı zamanda bir tasarımcı, geliştirici gibi bir şeyi de yoksa, ne diyeyim, kendini tanımladığı bir yönü de yoksa, öyle bir mesleği, iş kolu yoksa dahil oldu. O zaman şu yapılabilir. İşte senin de az önce bahsettiğin örnek bence çok iyi oldu. Bir görsel kullanılıyorsa görme güçlüğü yaşayan bir insan için evet, betimleme eklemek aslında çok yeterli bir şey. Onun dışında o sosyal medyanın kendisine erişebilmek, o sayfaya kadar girip posta erişebilmenin kendisi işte bir mesele. Ama o da işte o büyük büyük şirketlerin bugün yapmayı ya da yapmamayı istediği şey. Çünkü aslında benim o gündelik kullanıcının tekil postuna oraya gelene kadar ulaşmam problem. Bugün o uygulama bir güncellenir. Deriz ki biz hep beraber ya yine karıştırmışlar ortalığı. Ya da başka bir engeli olan biri der ki ya bunu eskiden böyle sürüklemeden yapıyorduk. Şimdi sürükle bırak getirmişler ama ben telefonumu bu şekilde, yani ince motor telefonu böyle kullanmıyorum. Ben yazılı klavyeyi bile kullanmıyorum diyebilir birisi. O yüzden bunlar çok böyle şey kırılgan meseleler haline geldi. Mesela insanlar diyor ki video paylaşıyoruz sosyal medyada, reels paylaşıyoruz, ne yapacağız? Bugün betimleme teknolojileri de çok çok iyi durumda. Biz de birer mesela körler olarak diyeyim kendi adımıza. Körler olarak bir videoyu kısaysa özellikle anlamak gerçekten çok istiyorsak bir yapay zeka uygulamamız var mesela. Ona hemen böyle bir paylaş deyip şey yapabiliyoruz. Bir şekilde videonun özet olarak sırayla neler olmuş, ne bitmiş o videoda anlayabiliyoruz. Bir betimleme geliyor.
5: Ses dışında görsel veriliyor. Olarak betimliyor size onu, içindekileri.
6: Aynen
5: değil mi?
6: Aynen öyle. Yani videoda önce video şöyle açılıyor, sonra böyle oluyor, sonra bu şekilde devam ediyor, şunu görünüyor ve sonra bu şekilde bitiyor.
5: Orada bir yazı mesela çıkıyorsa yazıyı falan söylüyor. Tabii, böyle bir yazı var falan diyor. Evet.
6: Ya ama mesela ben de kör bir kullanıcı olarak şey diyorum. Ya ben her videoyu böyle 3-5 tıklamayla yapay zekaya paylaşayım, sonucun çıkmasını bekleyeyim falan. Çünkü bunlar bir taraftan zaman alan şeyler. Creep time dediğimiz mesele.
5: Evet, evet.
6: Ya benim o videoyu yapay zekaya yollayıp onun sonucunu beklemem en az 2 dakika. İnternet hızım yavaşsa daha uzun. Biz de istiyoruz ki mesela bu video en azından neyle ilgili? Birazcık bir fikrim olsun. O da işte hani bir sürü caption alanı var, açıklama yazma. Ha,
5: içine girmeden görenler nasıl bakıp... Ben,
6: evet, ben
5: ona açmamayı tercih ediyorsa benim de o hakkım olsun diyorsun aslında bir
6: kesinlikle
5: yandan.
6: Kesinlikle, aynen öyle. Benim aklıma bunlar geldi sen sorunca açıkçası.
5: Ya çok çok ben kendim aydınlandım, onu söyleyeyim Amine. Çok sağ ol. Amine çok sağ ol konuk olduğun için. Son sözlerini alalım istersen senin.
6: Yani mekansal erişilebilirliği çok çok konuşuyoruz. Hala çok konuşmaya ihtiyacımız var fiziksel mekanın. Ama yani başladığı erişilebilirlik mücadelesi başladığı günden beri biraz daha böyle görünür ilerlemiş. Daha böyle sokakta belki ilerlemiş bir mücadele oldu fiziksel mekansal erişilebilirlik. Ama dijital erişilebilirlik daha böyle arka odalarda. Biz o dilden anlamıyoruz valla. Biz Fransız, başka bir şey söyleyin denen. Ya da işte bir takım büyük büyük şirketlerin insanların tırnak içinde pazarlık ederek aldığı ya da alamadığı kazanımlar olarak hayatımızı yön vermeye devam ediyor dijital erişilebilirlik ya da erişilemezlik. Biraz daha böyle arka odalara saklanmış gibi ama hayatımız o günden bugüne çok ironik bir şekilde çok da dijitalleşti. Tam da arka odada olmaması gereken mesele hala çok arkada. Biraz insanlar bu dile yabancı hissettiği için biraz ilgilenmek istemeyip ya ben bunu anlıyorum işte ne yapayım paylaştım bıraktım telefonu belki dediği için ya da maliyetimiz çok zamanımız az biz bunu projelendiremeyiz diyen yazılım ekipleri olduğu için. Umarım arka odalardan biraz daha önlere getirmeye başlayacağımız bir 10 yıl ya da birkaç 10 yıl bizi bekliyordur demek istiyorum son olarak Alper. Soruların için de ben çok teşekkür ederim. Umarım dinleyen insanlara da çok sabır sınayan bir uzunlukta ya da tekniklikte konuşmamışımdır bu arada.
5: Yok, ben çok keyif aldım kendi adıma. Çok sağ ol Amine konuk olduğun için.
6: Ben teşekkür ederim.
5: Bizi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bir yayın yapıyoruz ve yayın dinlemek de bir emek. Dinleyenlerin de kesinlikle bir hakkı var. Bu biz sen biliyorsun ben soruyorum. Burada bir emek var ama dinleyenler de dinleyerek emek veriyor. Artık dijital çağda her saniye bile değerli. Bir yere gidip bir yerden çıkıyorlar falan. Yarım saat bizi dinlemeleri bile büyük bir teveccüh. Çok sağ olsunlar dinledikleri için. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Sakat muhabbet.
8: Did your husband, my granddaddy go?
7: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
8: Where did your husband, my granddaddy go?
7: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
8: He went off to heaven.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Algan, Sevinç Algan, Burak Algan, Ezgi Algan, İpek Demir Algan ve Deniz Algan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
2: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Filiz Öztürk ve Semih Aytay'a teşekkür ederiz.
1: Dünyanın cazı.
2: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağına hoş geldiniz. Her çarşamba ben Leyla Diana Gücük sizinleyim. Bu hafta her fırsatta kendisini anmaktan büyük bir zevk duydum. Cazın babası diyeceğimiz sevgili Erol Pekcan için hazırladığım bir program var. Ve 11 Haziran 1933'te doğmuştu Erol. Bu hafta her fırsatta kendisini anmaktan büyük bir zevk duydum. Cazın babası diyeceğimiz sevgili Erol Pekcan için hazırladığım bir program var. Ve 11 Haziran 1933'te doğmuştu Erol Pekcan.

üzerine bestelediği Remembering Erol Pekcan isimli çalışmasıyla yaptık. Onun tüy gibi hafif davuluna değen fırçalarının sesini her zaman hatırlayacağımız üzere bu çalışmada da ona bir vurgu yapmıştı Nilüfer Verdi. Her zaman söylediğimiz gibi ve belki tekrara da düşecek ama Erol Pekcan sadece bir davulcu değildi. Türkiye'de cazın sevilmesi ve çok dinlenmesi için gerçekten ömrünü adamış bir caz sevdalısıydı. Hiçbir zaman kendini ön plana çıkararak hareket etmemiş. Müzisyenlere hep bir katkıda bulunmak üzere onlara yol açmış. Keza hayatı boyunca hiçbir zaman cazdan ödün vermeyerek daima cazın yolunda ilerlemiş bir müzisyendi bizim için ve dediğim gibi her fırsatta onu anarak bugünkü müzisyenlerin yolunu açtığı için ve bugünkü müzisyenlerin çoğunun belki onun büyük katkıları sayesinde bu yolda ilerleyebilmelerini sağladığı için ona da tekrar hem minnet ve kanlarımızı sunalım. Küçük yaşta başladığını biliyoruz müziğe ve radyodan Voice of America'yı dinleyerek daha sonra da İngilizceyi öğrenerek hem de mezarlığa gidip en sessiz yerde onu daha iyi öğrenebilmek için orada çalıştığını kızı Sebla Pekcan'dan öğrenmiştik. Bu tabii ki ona çok önemli şeyler kazandırdı. 1950'lerde bildiğiniz üzere Soğuk Savaş dönemlerinde caz diplomasisi için işte ülkemize gelen birçok ünlü müzisyenle bir araya gelme fırsatını da tabii bu sayede buluyor, plaklar getirtiyor ve müzik yapıyorlar, üzerine konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Çok büyük bir zenginlikle bizim müzisyenlerimize de bunları aktarma fırsatı doğmuştu. Şimdi biraz müzik diyelim. Ondan sonra yine birkaç bir şey anlatırız. Her zaman çaldığımız parçalardan değil de bu zaman zarfında elimize geçen bazı kayıtları, işte bazen televizyon kayıtlarından elde ettiğimiz güzel parçaları sizinle paylaşmak istedim ve arşivden sizin için bir şeyler bulmaya çalıştım. Anıların Müziği programında Ertan Anapan'ın da solistliğini yaptığı ve yaylılarla birlikte güzel bir program olmuştu. Bu programdan size bir seçki hazırladım. Tuna Ötenel piyano, Selçuk Sun bas, Erol Pekcan davulda. Solo kemanda Kenan Kutucuoğlu'nu duyacağız. Önce bir enstrümantal girişten sonra da Ertan Anapa iki güzel parça seslendirecek. Hepinizin yakından bilebileceği ve sevebileceği. Önce Tu Yang ve ardından da Soledad gelecek ve sonra yine buradayız.

Evet, bu hafta dünyanın cazında Erol Pekcan'ı anıyoruz. 11 Haziran 1933'te doğmuştu caz babamız. Farklı dönemlerine ait tabii ki parçalar keşke olsaydı ve 50'lerden günümüze değişik dönemlerde yapılan kayıtlar tutulmuş olsaydı da onları da dinleyebilseydik diyorum ama işte imkansızlıklar içerisinde yine de bulabildiğimiz bazı kayıtları sizinle paylaşmak istiyoruz. 1950'ler demiştik tabii ki en hareketli ve onun en parlayacağı dönemlerden bir tanesi. 50'li yılların başında işte 54'te Erdoğan Çaplı'yla iyi bir ikili oluyorlar ve sonrasında 57 yılında Melih Gürel, Selçuk Sun, işte Atilla Garay ile birlikte TRT Ankara Radyosu'nda çalışmaları oluyor ve farklı gruplar kuruyor, işte önce trio, kuartet, sonra beşlisi vesaire ve 1958'de bir haberde Cüneyt Sermet her şeyi çok eleştirir. Erol Pekcan'ın kuartetini ya da beşlisini dinledikten sonra inanılmaz iyi bulduğunu söylüyor ve Amerikan orkestralarından hiç de bir farkı olmadığını vurguluyor. Tabii ki eleştirileri var. Teknik olarak daha iyi olabilir ve kendisini geliştirirse daha iyi yerlere gelebilir gibilerinden yapıcı bir takım eleştiriler de söylüyor elbette. Ve 1958 yılında Dave Brubeck'le ilgili bir iki tane güzel anı var. Onları da sizinle paylaşmak isterim. Şöyle ki Ankara'da Barıkan Otel'de sürpriz bir jam session gerçekleşiyor. Erol Pekcan, Selçuk Sun işte Barıkan Otel'deler ve Dave Brubeck ile bir araya geldiklerinde Selçuk Sun Dave Brubeck'i gaza getirip otelin piyanosuna oturtuyor. Ve ardından işte evi herhalde yakın olsa gerek koşup kontrabasını kapıp geliyormuş. Melih Gürel de kornosunu alıp geliyor ve otel barında spontane bir jam session gerçekleşiyor. O kadar hoşuna gitmiş ki bu jam session. Diyor ki çocuklar yarın akşamki konserde siz benimle birlikte çalıyorsunuz diyor. Ve ertesi akşamki konserde Ankara Büyük Sinema'da gerçekleşecek. Selçuk Sun, Melih Gürel kuliste beklerken Erol Pekcan da sahnede iki müzisyeni anons ediyor. Ama tam o sırada mikrofonu da Dave Brubeck Erol Pekcan'ın elinden alıyor ve bir sürpriz yapıyor. Diyor ki ve davulda Erol Pekcan. Erol Pekcan bakıyor ki Dave Brubeck'in efsanevi davulcusu Joe Morello kuliste oturuyor ve sahnedeki davul boş, kendisini bekliyor. Çaresiz sahneye çıkıyor ve tabii çok heyecanlanıyorlar ama harikulade bir unutulmaz anı olarak da bu kalıyor. Ve yine müzik diyelim. Şimdi davulda Erol Pekcan, basta Ergun Erenkar, gitarda Neşet Racan, piyanoda Pepe Kursi ve perküsyonda Yalçın Şaşmaz'ın yer aldığı televizyon programından bir potpuri gelecek. Çalacakları parçalar Perfida, Delicado, Brazil ve Copacabana. Ve şimdi sizi Latin rüzgarıyla baş başa bırakıyorum.

0: Evet, dünyanın cazı devam ediyor ve radyolarını yeni açan dinleyicilerimizi de buradan selamlıyoruz. Bugün Erol Pekcan için hazırladığımız programı dinliyorsunuz ve 11 Haziran onun doğum günü. Şimdi 70'li yıllara geldiğimiz zaman da bazı müzisyenlerin kendi orkestrasında yeni yeni sahne aldığını görüyoruz. İşte Fatih Erkoç yeni askerlikten gelmiştir ve Erol Pekcan orkestrasında uzun süre caz ağırlıklı müzik yapmıştı. Radyo programlarının yanında televizyon programlarına da katıldılar ve konserlerde verdiler. Türk cazında yeni arayışlar ve acaba gerçekten bir Türk cazı var mı sorusuyla karşı karşıya geldiği bir noktada Erol Pekcan'ın kendi sesinden bununla ilgili bir yorumu var ve bu ses kaydını da sizinle paylaşmak istiyorum. Onun konudaki görüşünü ve ardından da Allı Turnam isimli çalışmasını dinleyeceğiz.
1: İstanbul'da amatör olarak heveslenip davul çalmaya başladım. Bu amatörlüğüm Ankara'da biraz devam ettikten sonra 1953 yılında Ankara'da bir caz kulübünde yabancı müzisyenlerle profesyonel olarak çalışmaya başladım. Caza işte kendimi orkestramı kurduktan sonra 57 yılında çeşitli lokallerde çalışmaya başladık. Tabii her zaman caz çalmak imkanı yok. Aldığım plaklar içinde Polish Jazz diye bir Polonya'nın çok iyi cazcılar var Polonya'da. Şöyle bir elime 10 adet Polonya plağı geçti. Baktım hepsinde Polish Jazz yazıyor. Yazıları da Polonya dilinde yazılmış. Onun arkasından şimdi yurdumuza müteaddit defalar gelen ünlü gitarcı Paco de Lucia'nın ilk plağı elime geçti. Burada beraber çalıştığım bir İspanyol saksafoncuyla beraber Pedro Iturralde adında. Pedro Iturralde Paco de Lucia'yı ilk defa tanıtıyordu bu albümünde. Orada o plağın adı da Flamenco Caz'dı. Ondan sonra oturdum düşündüm kendi kendime, niye Polonya cazı var, Flamenco cazı var da Türk cazı olmasın diye. Ve çok değerli müzisyen arkadaşımız Tuna Öteneli çağırdım. Dedim ki Tuna, ben bir şey düşünüyorum. Bak, dinlettim de plakları. Bu insanlar kendi folk müziğini caz şeklinde yorumluyorlar. Niye biz yapmıyoruz dedim. Ama bunu kabul etmem lazım ki bu işi ilk önce yapan ben değilim. Çok ünlü bir trompetçimiz var. Uzun yıllardır İsveç'te yaşıyor, Muvaffak Falay diye. Muvaffak Falay Sevda adlı bir grup kurup Okay Temiz'i de topluluğuna alıp bu tarz müzik yaptı, ama yani folk müziği denemeleri yaptı caz olarak, ama bizim yaptığımız türde değildi. Daha sade, daha basit bir çalışmaydı. Nitekim Okay Temiz sonra da aynı türü devam ettirdi ve Oriental Wind isimli grubuyla bütün dünyada çok iyi isim yaptı. Bizim denememiz böyle değildi. Çok sesli bir caza girdik. Türk müziğini iyi yorumlayan bir saksafoncu arkadaşımızla beraber böyle bir çalışmaya başladık. Bizim yaptığımız kendi müziğimizdeki caz yorumumuz halk tarafından daha fazla beğenildi. Ama dediğim gibi bir denemeydi bu. Özdemir Erdoğan da böyle denemelerde bulundu. İsmet Sıral da yaptı. Kabul etmeyen cazcı arkadaşlarımız da oldu. Türk cazı olmaz, caz birdir diye. Halbuki ben gene aynı fikri savunuyorum. Kendi müziğimizi çok sesli çalmamız bence ilginç. Değerli ut üstadımız Cünüçen Tanrı Korur ve Erol Sayan'la birlikte caz topluluğumuzu birleştirip Cünüçen Tanrı Korur'un Köyde Sabah isimli bir eserini seslendirdik. Hatta ut solosunu da Cünüçen Tanrı Korur yapmıştı. O da çok ilgi çekti. Allı Turnam isimli geleneksel melodimizi plak olarak hazırladık. Çeşitli çalışmalarımız oldu. İsterseniz bir örnek verelim. Mesela bir Allı Turnam çalalım dinleyicilerimize. Dediğimizin anlatmaya uğraşalım müzikle.

Evet, Erol Pekcan'ın sesinden, kendi yorumundan Türk cazına dair düşüncelerini öğrendik. Ve 78 yılında da bu yaklaşımla caz semaiyi kaydediyorlar. Tuna Ötenel'in bestelerini yaptı. Kudret Öztoprak basta. Ayrıca Tuna Ötenel hem piyano hem de saksafonda yer aldığı parçalarıyla Türkiye'nin ilk bu anlamdaki Türk cazı plağı olarak kabul edilen bir kayıt. Bu programda caz semaiden parçalar dinletmeyeceğim. Onun yerine onun ölümünden sonra bir anma programı düzenlenmişti ve Erol Pekcan Trio'nun çaldığı parçalardan oluşan bir kayıt yapılmıştı. Soul Eyes ismini taşıyordu bu albüm. Ve şimdi aynı isimli parçayı dinleyelim hep birlikte.

0: Evet, bu hafta Erol Pekcan'ı anmak üzere hazırladığımız programımızın da sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Programın başında da belirttiğim gibi Erol Pekcan sadece bir davulcu değildi. Cazı bize sevdiren, elinden gelen her türlü fedakarlığı yapan, müzisyenleri bir arada tutan çok değerli bir caz emekçisi diyelim. 80'li yıllarda Amerika'ya davet edilmişti ve Amerika'nın ünlü caz merkezlerinde Türkiye'yi temsilen çeşitli konferanslar vermişti. Ve 1993 yılında İstanbul Parlament Caz Festivali sırasında ne yazık bir kalp krizi geçirerek hayata veda etti. O bir deniz tutkunuydu ve gerçekten bir caz tutkunuydu. Kızıyla yaptığımız söyleşilerde ve bazı panellerde işte babasıyla ilgili anılarından vesairelerden bahseder ama onun kısacık babası için yazdığı bir şiir var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ve programı yine 2000 yılında yapılan bir anma konserinde Fatih Erkoç'un seslendirdiği I Love You isimli parçayla da bitirmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve teknik masaya da ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya dek sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.
1: Merhaba, ben Sebla Pekcan. Erol Pekcan'ın gururlu kızı diyeyim. Babamı anlatmak o kadar zor ki, o kadar kelimelere sığmıyor ki. Ama çok her şeydi diyebilirim. Çok farklı bir insandı diyebilirim. Ben kendisine yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Kalbinde çaldığın davul gibi ritimle atıyordu. Hayatın tüm renkleri cazdı senin için. Önce kalbinin ritmi durdu davulunla, sonra cazın tüm renkleri soldu hayatınla.
2: Şimdiki parçamızı da bu gece burada olmamızın nedeni olan rahmetli Erol Pekcan için söylemek ve çalmak istiyorum. I love you.

0: Şimdi ve burada.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
2: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Atılgan'a teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. Sizlerle Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 5 yıllık sıcaklık tahminini, Amerika Birleşik Devletleri'nin okyanus izleme ağını parçalamasını, mangrove ormanlarındaki toparlanmayı, dağ türlerinin yaşam alanı krizini ve Kaz Dağları'ndaki maden kapasite artışını, Afşin Elbistan Termik Santrali davasını ve 2026 yılının ilk 5 ayında bakanlığın hızlandırılmış proje onaylarını ele alacağız. Dünya Meteoroloji Örgütü ile İngiltere Met Ofisi'nin yayınladığı 5 yıllık küresel iklim güncellemesinde rakamlar dikkat çekici. Rapor 2026 ile 2030 yılları arasındaki yıllık ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 1,3 ile 1,9 arasında seyredeceğini öngörüyor. 5 yıl içinde 2026'da kırılan sıcaklık rekorunun geride kalma olasılığı %86. 1,5 derecelik Paris eşiğinin en az 1 yıl aşılma olasılığı ise %91. 5 yıllık ortalamanın 1,5 derecenin üzerinde tutulma olasılığı da %75. Kuzey kutbunda tablo daha da sert. Gelecek 5 kışta Arktik sıcaklıklarının 1991-2020 ortalamasının 2,8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu oran küresel anomalinin 3,5 katı. 2026 sonunda El Nino da bekleniyor. Dolayısıyla 2027 bir sonraki rekor yıl adayı konumuna geliyor. Örgütün mesajı açık. 1,5 derecelik eşiği geçici de olsa aşmamak artık mümkün değil. Yapabileceğimiz en iyi şey bu aşımı mümkün olduğunca küçük ve kısa tutmak. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı 368 milyon dolar değerindeki okyanus gözlem evleri girişimini önümüzdeki 15 ayda devreden çıkarmaya başladı. Bu kararla Atlantik Meridyonel Devri Daim Dolaşımı yani AMOC'u izleyen kritik istasyonlar sökülecek. AMOC, Avrupa'nın ılıman iklimiyle doğrudan bağlantılı dev bir okyanus akıntı sistemi. Duru Anlaşması, Kuzey Avrupa için köklü iklim değişikliklerine yol açabilir. İngiltere, Hollanda, Kanada ve diğer ülkelerin ortak finansmanıyla sürdürülen OSNAP ağındaki Amerika Birleşik Devletleri payı toplam bütçenin yarısını oluşturuyordu. 2004'ten bu yana kesintisiz veri toplayan Rapid istasyonu da tehdit altında. Bilim insanları uyarıyor. Okyanus tabanlı iklim sinyalini doğal değişkenlikten ayırt edebilmek için 40 ila 60 yıllık ölçme ihtiyaç var. Şimdiye kadar birikmiş 22 yıllık veri artık tehlikede. Science dergisinden umut verici bir doğa haberi. 10 yıllarca hızla gerileyen mangrove ormanları 2010'dan bu yana yeniden toparlanıyor. Küresel ölçekte yapılan analize göre hem orman kaybı hem de bozulma oranları belirgin bir biçimde yavaşladı. Mangrovelar kıyıları fırtınalardan koruyan milyonlarca insan için besin kaynağı olan balık popülasyonlarını besleyen ve birim başına yüksek miktarda karbon depolayan eşsiz ekosistemler. Bu toparlanma kararlı uluslararası koruma çabalarının sahada gerçekten iz bıraktığının da somut ve sevindirici kanıtı istersek oluyor demek ki. Conservation Biology dergisinde yayınlanan araştırma dağ ekosistemlerindeki biyolojik çeşitlilik krizi için güçlü bir uyarı içeriyor. İyimser yani düşük emisyon senaryosu altında bile 2050'ye kadar dağ kuşu türleri %45'i ve dağ memelilerinin ise %35'i kazandığından en az %20 daha fazla yaşam alanı kaybedecek. Yüksek rakımlar ısındıkça türlerin sığınabileceği serin kuşaklarda daralıyor. Tırmanacak yer kalmadığı için yok oluş kaçınılmaz hale geliyor. Bu bulgu iklim değişikliğinin sadece kıyılarda ve ovalarda değil, deniz seviyesinden çok önce zirvelerde de ne gibi önemli yıkımlar yarattığını bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Türkiye'ye gelecek olursak, Çevre Bakanlığı'nın inceleme değerlendirme kurulu iklim değişikliğinin sadece kıyılarda ve ovalarda değil, deniz seviyesinden çok önce zirvelerde de ne gibi önemli yıkımlar yarattığını bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Türkiye'ye gelecek olursak, Çevre Bakanlığı'nın inceleme değerlendirme

Bu ölçekli bir madencilik baskısı hem su kaynaklarını hem ormanlık alanları tehdit ediyor. Cumhuriyet'in haberine göre süreç bakanlık tarafından ayrıntı bile verilmeksizin ilerletilmeye çalışıyor. Türk Tabipler Birliği, Greenpeace Türkiye, Tema Vakfı ve 3 belediyenin birlikte açtığı davada 9 farklı uzmanlık alanından bilim insanlarının oluşturduğu bilirkişi heyeti net bir sonuca vardı. Afşin Elbistan Atermik Santrali'ne ek ünite için verilen çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararının iptali gerekiyor. Heyet, çevre, halk sağlığı, orman, ziraat ve ekoloji açısından bu kararın kabul edilemez olduğunu belgeledi. Duruşma yarın 11 Haziran'da. Zaten kronik hava kirliliğiyle boğuşan Afşin Elbistan Havzası'na yeni bir ünite ne anlama gelir? Bilim bunu raporla ortaya koydu. Şimdi söz hukukun. Yine Cumhuriyet'te Türkiye'nin çevre düzenlemesi tablosuyla kapatıyoruz programımızı. Gazetenin derlediği verilere göre Çevre Bakanlığı 2026 yılının 5 ayında 1366 çevresel etki değerlendirmesi başvurusunu işleme koydu. Bu süreçte 467 maden projesi onaylandı. Ancak bunların 416'sı yani yaklaşık %90'ı herhangi bir ÇED süreci yürütülmeksizin geçti. Aynı dönemde 92 rüzgar enerjisi projesi de onaylandı ve raporlara yansıdı. 5 ay 1366 başvuru 416 ÇED'siz maden onayı, bu çarpıcı rakamlar hem Kaz Dağları'ndaki hem de Afşin Elbistan'daki davaların neden yalnızca birer ayrı hikaye olmadığını açıkça gösteriyor. Harekete geçmek üzere, esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aylin Atılgan'a teşekkür ederiz.
0: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
0: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.

choose the minor space. Spatially.

0: pierre. If you care, come along. If you care, run along. And if you find me, Dino, man in your dream. Dino, Dino, Dino. Specially, specially.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aytun'a ben tek masada Feyyaz Kabil'le birlikte haftanın 3. dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 10 Haziran 2026 tarihli yayınımız Lee Scratch Perry ve Malson Mars'la başladı. Bu hafta ekibin ortaklaşa kaydettikleri Special No Problem isimli albümü sunuyoruz sizlere. Specially isimli kayıttı geride bıraktığımız... Evet, Lee Scratch Perry, reggae ve dub dünyasının dev ismi. 2019'da kaybetmiştik onun. Son kayıtlarından birini Alman elektronik müzik ikilisi Malson Mars'la yapmış. Jansen Werner ve Andy Toma ile bu ortak kayıt geçen cuma Domino etiketiyle plak olarak yayınlandı ve bu haftada Açık Dergi'de bizlere haftanın albümü olarak eşlik ediyor. Uzunca bir parçaydı diye de bıraktığımız, şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçeceğiz. Açık Dergi'de saat 6.30'a kadar geçecek sürede kültür ve sanat çevresinden son haberleri ve etkinlik önerilerine göz atacağız. 6.30 itibariyle de bir konuğumuz var. Hiç yabancısı değilsiniz. Çelenk Bafra Açık Dergi'ye katılıyor bu akşam. 21 Haziran'da sona erecek 7. Mardin Bienali'ni konuşacağız onunla canlı yayında. Göksem'in temasıyla düzenlenen bu yılki Bienal, tarihi Mardin sokaklarından taşıp Dara Antik Kenti ve Dairuz Zafaran'la Kızıltepe'ye de ulaşmıştı. Bizim de görme imkanımız oldu Mardin'de olup bitenleri. Dolayısıyla Çelenk'te bir araya gelip Göksem'in çevresinde bir söyleşi yapacağız. Saat 6.30'la 7 arası kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kent takviminin hemen ardından yayında kalmayı sürdürüyoruz. 7 itibariyle köşelerimiz burada olacak. 64. yayın dönemimizin yeni kuşakları, dönemler arası ve Hüsnü Kuruntu ard arda bekliyor sizleri. Dönemler arası kanonlar ve karşı sesler kuşağında Hatimet Miral saat 7'de yayında olacak. Antik Yunan'ın kanonik yasayı nasıl inşa ettiğinden, Platon'un ideal devletinden müziği nasıl tanımladığından ve sansürlediğinden bahsedecek Hatimet. Ayrıca felsefedeki etos teorisinin antik Yunan çalgılarındaki karşılığını Apollon ve Dionysos kültü üzerinden örneklerle anlatmaya çalışıyorum demiş, kaçırmayınız. 7.30'da da Hüsnü Kuruntu'da Esra Önel bekliyor bizleri. Evet, bu yayın dönemindeki müzik kuşağımız Açık Alan'da ilk defa sesini duymuştuk sevgili Esra'nın. Açık Dergi'de yayına başladı çarşamba akşamları 7.30'da 8 arası. Bu hafta yönümüzü tamamen içeri, zihnimizin en manipülatif odasına çeviriyor ve anılarımızı nasıl eğip büktüğümüzü konuşuyoruz. Onunla konuşacak daha doğrusu Esra. Faithless, Cold Cut, I Monster ve Carl Craig gibi isimlerin eşlik ettiği bu hafıza çözümlemesinde kendi yazdığımız sahte masumiyet kurgularıyla yüzleşeceğiz. Hüsnü Kuruntu, hafızanın bu sinsi oyunlarını idrediği ikinci bölümü anılarımızı nasıl eğip büküyoruz da saat 7.30'da Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında sizlerle buluşacak. Evet, 10 Haziran tarihli yayınımız. Kabaca böyle özetimizi verdik. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.

İlk haberimiz Temmuz ayında gerçekleşecek bir festivalin haberim. Bu yıl 5. kez düzenlenecek Sound of Europe Festivali'nin detayları açıklandı. 17-19 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş anlı olarak gerçekleşecek buluşma, geçen yıllardan bu yana takip ettiğimiz bir müzik buluşması. Avrupa'nın farklı ülkelerinden 11 müzik grubunun yanı sıra Türkiye'den yeni seslerin son 5 senedir aynı çatı altında buluştuğu bir festival olarak anlatabiliriz Sound of Europe Festivali'ni. Şu anda da Future Husband dinletmeye başladık sizlere. Synthpop, Neo Soul ve Indie Rock'ın bir araya geldiği ilginç bir grup bu seneki. Konuklardan sadece bir isim Future Husband. Et 25'e yakın konserli Avrupa'dan ve Türkiye'den ondan fazla sanatçı ve grubun sahne alacağı etkinlik Unique tarafından düzenleniyor. Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında bu etkinliği Türkiye'de organize ediyorlar. Evet, yeni grupları keşfetme alanı aslında Sound of Europe, bir yandan Türkiye'li ve Avrupalı müzisyenlerin de bir araya geldiği bir platform olma işlevini de ortaya koyuyor ve sürdürüyor. Stefan Galean, Vichen Monk, Nacho Sarian, Mozaik, Amar Korda diyor ve Shama gibi yepyeni topluluklar var keşfedilecek. İlerleyen günlerde daha detaylı konuşacağız ama ilk haber elimize ulaştığında hemen aktaralım istedik. Evet, Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'de Sound of Europe'la kent takvimi başladı.

0: Temmuz ayına hızlıca sıçradık, şimdi Haziran'a geri dönelim. Bu akşamın konserlerini hatırlatalım sizlere. Terasta caz etkinlikleri devam ediyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy Şubesi'nde bu akşam bir saksafon ve piyano ikilisi sahne alacak. Ezgi Daloğlu ve Ayşe Tütüncü, sırasıyla söylemek gerekirse bu akşam saat 7 itibariyle izleyiciler dinleyicilerle buluşacaklar Kadıköy'de. Terastan Haziran ayı boyunca her çarşamba günü organize edilmeyi sürdürecek terasta caz etkinliği çok kıymetli. İki ismi şu dakikalarda orada izleme imkanını İstanbullular bulabiliyorlar. Bunun yanı sıra Dan Rivers İstanbul'dan Antalya'da bu akşam bir konseri var. Cazın çok büyük bir ismi Dan Rivers, pek çok ödülü almış müzisyen, Akra Jazz Festivali kapsamında izleyenlerin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Kenan Doğulu'nun Pop Jazz projesiyle başlayan etkinlik, 2 hafta kadar sonra Fazıl Say'ın Jazz projesiyle tamamlanmadan önce bu hafta dünya çapında müzisyenleri ağırlıyor. Bu akşamki Dan Rivers performansından sonra Antalya'da Jazz Stone ve Kenny Garrett performansları olduğunu geçtiğimiz günlerde de sizlere duyurmuştuk. 54. İstanbul Müzik Festivali de başlamak üzere. Açılış konseri yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde olacak. Tekfen Flamoni Orkestrası Behzot Abdurrahimov'la birlikte açılışı gerçekleştiriyor. Saat 8 itibariyle Rahmaninov'dan Stravinsky'ye uzanan bir repertuarla izleyici karşısına çıkacak etkinlik. Evet, müzik festivalinin açılışında kuvvetli bir performans sunacak diye düşünüyoruz. Önümüzdeki 2 hafta boyunca kentin dört bir yanında çok kıymetli kültürel alanlarda müziği dinleyicisiyle buluşturacak bu festivali. Detaylı bir şekilde Efruz Çakırkaya ile Açık Dergi içerisinde konuşmuş, değerlendirmiştik. Geçen cuma yayınlanan bu söyleşimizde Açık Dergi'nin podcast kanalında dinleyebilirsiniz. Müzik festivali başlamadan hoş bir değerlendirme yaptık. Burada konser önerilerinde bulunmakta. Festivale gitmek isteyip de henüz kararsız olanlara bu söyleşiyi de hararetle tavsiye ederim. Kardeş Türkler konseri de yarın akşam Harbi Açık Hava sahnesinde gerçekleşiyor. Saat 9'da başlayacak performansta 30 yılı aşkın süredir müzik üreten Kardeş Türklerin pek çok müzisyenle aynı sahneyi paylaşacağını görüyoruz. Konuk isimler de var yani. Candan Erçetin, Mine Koşan, Songül Öden, Deniz Barut, Erol Babaoğlu. Yanı sıra İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, Sayat Nova Kurusu, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü gibi oluşumlar Türkçeden Kürtçe'ye, Ermenice'den Çerkezçe'ye, Arapçadan Süryanice'ye uzanan geniş bir repertuarı Kardeş Türklerle birlikte seslendirecekler. 21.00'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda büyük bir müzik şöleni gerçekleşmekte. Bu sırada Kadın Yüzler Festivali de Beyoğlu'nda devam ediyor. Asmalı sahnede dün akşam Töz oyununun gösterisiyle başlamıştı festival. Bu akşam da Olga Maşa İlina temsili saat 8.30'da başlayacak You Studio. İzleyici karşısına çıkıyor. Dün de duyurmuştuk bunu. Yarından Tiyatro Mitos ekibinin festivalde görüyoruz. Yan Rol isimli oyunu sahneleyecekler. Merve Polat'ın ödüllü oyunculuğun direktör arası ve Üstün Akmen ödüllerinde ismi ödüllere yazılmıştı Merve Hanım'ın. Bu oyunu öne çıkaran özelliklerden birisi. Deniz Madanoğlu metnini Şenol Önder sahneye koymakta. Arzu Önder'in dramatürjisiyle Tiyatro Mitos yarın akşam Asmalı sahnede olacak Kadın Yüzler Festivali kapsamında etkinliğe katılınabilir. Evet, Kadın Yüzler Festivali kadın hikayelerinin, emeğinin ve sanatın bir araya geldiği bir festival olarak tanıtıldı ve bu sene 4. kez organize edilmekte. Tiyatro sahnesi yavaşlamaya başlarken bu festivalde iyi bir alternatif olabilir. Kaçırdığınız oyunları görmek için de fırsattır diye düşünüyoruz. Lucy de bu akşam Decollage Art Space'te sahnelenecekti. Bir de onu hatırlatalım. Geçtiğimiz Afife ödüllerinde yılın en başarılı oyunu seçilmişti. Gamze Güzel ve Tanıl Yöntem'in yönettiği bu gösteri ikiliye sahnede Çağalkaya eşlik ediyor. Deneysel ve absürt bir performans alanı bu. Decollage Art Space bu sezonun çok konuşulan gösterilerinden biri oldu. Afife de zaten bunu taçlandırmış vaziyette. Ama 2 haftada bir sahneleniyor. Çok nadir yani izleme imkanı. Lucy bugünden sonra 24 Haziran tarihinde üretildiği alanda Decollage Art Space'te izleyiciyle buluşacak. Decollage Art Space'te bu arada Suadiye'de bulunmaktaydı. Şimdi güncel sanat çevresinden hatırlatmalar ve etkinlik önerileri var bu akşam. Saltın Beyoğlu'ndaki mekanında yer alan Barajdan Sızanlar sergisi kapsamında sergide yer alan sanatçılardan Hayık Ayvaz yana bir konuşması vardı. Mekana özel olarak ürettiği işini detaylandıracak burada serginin küratörü Gülce Özkara ile birlikte bir mücadele alanı olarak geceyi odağına alan araştırmasının bir uzantısı. Ölüm Tepemizde Dolanırken Biz isimli çalışmasını kapsamlandıracak. Bu sırada kendisine müzisyen Omar İtani, Nadia Davu ve Reya Dani'nin de kendi besteleriyle burada eşlik edeceğini görüyoruz. Bu etkinlik başlamak üzere. Evet, Barajdan Sızanlar sergisi kıymetli bir sergi. Açık Dergi'de dün akşam da serginin katılımcılarından sevgili dostumuz Merve Ünsal'la konuşmuştuk. Ekoton kuşağında onun obruk sentaksları, obrukların sentaksı eseri etrafında bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Bunu da kaçırdıysanız, dün akşam dinleyemediyseniz yine Açık Dergi'nin podcast alanında bulabilirsiniz kaydını. Barajdan Sızanlar sergisi de ilginizi yaz sonuna kadar bekliyor. Can Candan Hoca ile de yine Barajdan Sızanlar sergisi içerisindeki işim Nükleer İbrahim Deniz'in de üzerine yaptığımız YouTube kaydı da Apaçık Radyo'nun YouTube alanında izlenebilir, görülebilir. Biz şimdi kent takvimine geri dönelim. Yarın iki buluşma var. Sergen Şehitoğlu Çatallanan Yollar sergisini geçtiğimiz günlerde sanatoryumda açtım. İlhamının ve konseptini, hatta Borges'in Yolları Çatallanan Bahçe isimli hikayesinden alan sergisini yarın Esra Ali Çavuşoğlu'nun katılımıyla değerlendirecek bir sanatçı konuşması var. Herkesin katılımına açık. Sanatoryumun Haliç'teki mekanında görülebiliyor Çatallanan Yollar. Yarın da sanatçıyla buluşmak için iyi bir fırsat diye düşünüyorum. Pera Müzesi'nde de Suyun Kıyısında Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı sergisi kapsamında küratör Özlem İnay Erten saat 6.30'da konuşacak. Halil Paşa'nın sanatı ve dönemin sanat ortamı üzerine gerçekleşecek bu etkinlik. Evet, sanatçının doğa gözlemine dayalı resim anlayışının önemli belgelerinden Britanya günlüğünde bağlama katan bir konuşma olarak önemli. Osmanlı modernleşmesinin estetik hafızası başlığıyla ücretsiz gerçekleşiyor saat 6.30 itibariyle Pera Müzesi Auditorium'unda. Bugün açılan sergiler vardı, onları bir hatırlayalım. Ark Kültür'de sanatçı, zanaatkar ve otacım Emine Boyner'in Koca Karı Masaldır'ın kapılarını bugün açtı. Seramik, keçe eserler, kağıt, tuval ve kumaş üzerine resimler, ses ve su, metinler ve bitkiler, tohumlar ve nesnelerden oluşan bir sergi bu. Tavsiye ediyoruz Koca Karı Masalları. 9 Temmuz'a kadar sürecek, insanla yeryüzü birliğini hatırlamak ve onarmak üzere bir sergi olarak sunulmakta. Cihangir'de Batarya Sokak'ta yolunuzu düşürmenizi tavsiye ediyorum. Yeni sıra Sevil'de Olmacı Galeri'de Almanya'dan bir sanatçı, bir ressam Leif Trenkler'in Cosmic Chain sergisi de bugün kapılarını açmakta. Işık, mimari ve doğa arasındaki kırılgan ilişkiyi görsel dile tercüme eden eserlerini sunuyormuş Leif Trenkler. Burada da bugünkü açılışından sonra bu sergiyi de 15 Temmuz tarihine kadar izleyebileceksiniz. Gölge Zaman diyelim. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri VR projesi Gölge Zaman İstanbul Modern'de izleyiciyle bugün buluştu ve 2 hafta boyunca deneyimlenebilecek. Evet, zamansal ve duygusal çelişkileri işaret ediyor. Sanal gerçeklik ve simülasyon teorisinden hareket eden Gölge Zaman projesinden birkaç gün boyunca bahsettim aslında. O yüzden sadece hatırlatıyorum bunu. Ama şunu da söyleyeyim, sabahtan akşama kadar tek tek izleyicilerin deneyimleyebileceği bir performans bu, bir VR projesi. Ve özellikle öğleden sonra akşam saatlerine rezervasyonlar hızla dolmaktaymış. Deniz Tortum ilgileri çoktur Açık Dergi dinleyicileri arasında. Gölge Zaman'ı deneyimlemek istiyorlarsa ellerini biraz çabuk tutmaları gerekiyor rezervasyon için. Türkiye Premier İstanbul Modern'de gerçekleşiyor etkinliğin ve bunun için de sadece 2 haftamız var gibi gözükmekte. Şimdi son bir haber, Perre'den bir haber vereceğim sizlere. Adıyaman'dan bu şekilde de kapayacağız kent takvimini. Birazdan Çelenk Bafra ile Mardin Biyeneli konuşmazdan önce Perre Çocuk ve Kent Bienalinden bir haber ulaştı elimize. Onu aktarmak istiyorum. Etşehir Dedektifi Kent Çevre ve Sanat Derneği tarafından tasarlanıp hayata geçirilen bir buluşmaydı. Perre Çocuk ve Kent Bienali bir ödül kazanmış. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin Golden Cubes Awards kapsamında verilen özel ödülüne layık görülmüş, Altın Küp ödülüne. Evet, Perre Çocuk ve Kent Bienali 13-20 Haziran 2025 tarihlerinde Adıyaman Belediyesi ortaklığında gerçekleşmişti. Adıyaman'da yaşayan çocuklarla Ekim 2024'ten başlayarak gerçekleştirilen deprem sonrası kentin yeniden yapılanma sürecinde şehirle bağlarını güçlendiren sanatsal çalışmalar sergilenmişti. Komagene Kültür Merkezi'nde Bienal Ortaklaşa Hibe Programı'nın sivil toplum ve yerel yönetimler arasında kullanılmıştı. Adil kültürel işbirliklerinin uluslararası ölçekte karşılık bulabileceğini gösteren güçlü bir örnek oldum deniyor Cube Awards'da. Evet, bir özel ödül. Bum, savaşlar, doğal afetler, iklim krizi ve toplumsal kırılmalar gibi günümüzün acil sorunlarına yaratıcı ve etkili yanıtlar geliştiren çalışmaları gönül kılmak amacıyla oluşturulmuş bu ödülleri, ödüle layık görülen Perre Çocuk ve Kent Bienalini, yani Şehir Dedektifi ekibini ve Gizem Kıygı'yı da Açık Dergi'de tebrik etmiş olalım. Ve şimdi kısa bir yere gidelim. Bu kısa aranın ardından Mardin Bienali gündemiyle yayınımız sürecek. Çelenk Barfa ile 21 Haziran'da sona erecek 7. edisyonu detaylı konuşacağız. Canlı yayında radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi
2: Apaçık Radyo.
3: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Açık Dergi devam ediyor. 10 Haziran 2026 tarihli yayınımızda ikinci kuşağımızdayız. İkinci yarım saatte Çelenk Barfa'yla aynı stüdyodayız. Hoş geldin Çelenk.
3: Hoş bulduk İksan.
2: Evet, Açık Dergi'ye hoş geldin demek daha makul, stüdyoya hoş geldin de demektense. Evet, Açık Radyo'nun ve Apaçık Radyo'nun emektar programcılarından Çelenk Barfa'nın bugün Mardin Bienali bağlamında burada 7. edisyonu, çünkü onun küratörlüğünde çıktı. Kapanış haftasına çok yaklaştık. Bunu da vesile bilerek yayında eksik etmeyelim dedik. Çok sağ ol vakit ayırdığın için onca koşturma içerisinde.
3: Ben teşekkür ederim. Mardin'den yeni döndüm. 20-21 Haziran'da da Mardin'in kapanış hafta sonunu Kuzey Yarımküre'deki yaz gün dönümüne evet. denk getirerek yılın en uzun gününde yapıyoruz. Havalar da oldukça ısındı. Zaten sonrasında da ancak toplayıp herhalde yaz için biraz gölgeye çekilecek herkes.
2: Evet, evet, çok makul. Bu detayı konuşalım da bir savuşturalım da istiyorum, çünkü benim de hakkımda var, kimi izleyicilerin de hakkında vardı biliyorum. Çok kısa sürüyor bu Bienal. Normalde biraz hani bir 3 aya bir mevsime yayılmasına da belki arzu edebilir insanlar filan. Bu da tamamen iklimsel koşullardan kaynaklanıyor diyemeyiz, belki başka parametreler de vardır ama biraz
3: tabii.
2: bunu konuşalım.
3: Şöyle, yani baktığım zaman dünya üzerinde tabii yüzlerce Bienal var.
2: Evet.
3: Bienal modeli var ama ortalaması hani bizim alışkın olduğumuz daha kalıplaşmış modellerde 2-3 ay kadar sürüyor
2: evet.
3: mesela. İstanbul Bienali de bunun
2: örneklerinden.
3: Daha da uzun süreyen Bienaller var. Venedik Bienali gibi neredeyse 6 aya yayılan. Daha kısa Bienaller de var. Mardin Bienali şimdiye kadar hep bir aydı. Yani 10 Mayıs 10 Haziran gibi öyle Hı-hı. o periyotlara yayılıyordu. Hı-hı. Geçmişte birkaç edisyonu da sonbaharda yapılmışlığı da var. Hatırladığım ya da yani Hı-hı. okuduğum kadarıyla.
2: Makul.
3: Ama ilkbaharı benimsemiş durumda. Tam Hı-hı. da senin dediğin o iklimsel nedenlerden. Çünkü kışı sert geçebiliyor, yazı da sıcak geçebiliyor. Oldukça karasal bir iklim olduğunu söyleyebiliriz.
2: Evet.
3: Bu kez sağ olsun sunlar beni kırmadılar, bir hafta uzattık
2: Bienali.
3: Dolayısıyla 15 Mayıs, ki 15 Mayıs'ta sabahı açıldı, genelde daha açılış günün akşamında açılabiliyordu, 15 Mayıs sabahından 21 Haziran'a kadar. Evet, kısa ama her gün açık Bienal.
2: Müthiş.
3: Bir
2: evet.
3: gün bile, bir tek bayramın birinci günü kapalıydı. Hı hı. Onun dışında bir gün bile tatil yapmadan haftanın 7 günü bütün mekanları 10 ile 5 arası ücretsiz olarak açık tutan bir ekip var. Dolayısıyla onların eforları ve bunun arkasındaki imkanlar, ekip,
2: tabii
3: bütçe
2: ki,
3: falan
2: tabii
3: gibi
2: ki.
3: Şeyler de söz konusu. Ve Temmuz tabii ki çok sıcak oluyor.
2: Şüphesiz. Biz de açılış günlerinde oradaydık. Beklenmedik bir soğuk da vardı. Dolayısıyla öncesine koymak da risk olabilir diye düşünüyoruz. Tam da böyle hassas bir zaten lokasyon ve coğrafya
3: evet,
2: Mardin.
3: Evet. Öncesinde çok yağmurluydu kurulum aşamasında. O da bizi zorluyordu başka açılardan. Daha erken, daha da yağmurlu ya da daha da soğuk olabilirdi. Kurulum içinde ideal zamanı beklemek gerekiyor.
2: Evet, optimumlar böyle. Ücretsiz olmasını bence vurgulamak lazım, o çok kıymetli. Bir yandan evet, o kent de kendini konumlayan bir sanat organizasyonu, güncel sanat organizasyonu, kentliye ulaşmak için de tabii ki çok çeşitli engelleri aşmanın hepsinin tek tek düşünülmesi ve planlanması gerekiyor. Ücretsiz olması tabii ki bu manada, erişilebilirlik manasında en büyük avantajı teşkil ediyor. Bu manada tabii ki yıllardır emek veren Döne Hanım ve Hakan Bey'in de isimlerini anmak lazım
3: tabii
2: galiba
3: ki.
2: Direktörler olarak.
3: Tabii ki. Döne Otyam 2009 yılında Bienal'in öncüsü sayılabilecek bir pilot projeyle, programla Hı-hı. orada bunun denemesini yaptı. Zaten kendisi hani Türkiye'nin dört bir yanında çok deneyimli görsel sanatlar alanında.
2: Evet.
3: Hem de öyle de bir aileden geliyordu.
2: Evet, öyle aynen öyle.
3: Kimi de temsil ettiği söylenebilir. Hakan, sevgili Hakan ise hem Mardinli, hala aktif bir şekilde Mardin'de yaşayıp çalışan bir
2: evet.
3: isim. Hem de Mardin Bienal'in geçmiş sanatçılarından. Bunu da önemli buluyorum. Çünkü Mardin ekibinde, yani Bienal'in ekibindekiler hemen hepsi, bütün arkadaşlarım ya kendileri sanatçı, ya grafik tasarımcı, ya sanat alanında bir inisiyatifleri var. Dolayısıyla sanatsal, küratöryel tasarım pratiklerinden geliyorlar. Dolayısıyla onların heyecanı iyi anlamda kullandığım bir amatör, yani yaptıkları şeyi ve sanatı seviyor olmaları
2: bağlanma
3: çok belirleyici.
2: Evet. Evet, kesinlikle tam bir dedikasyon. Az evvel bunda bir ufak bir konuştuk. Hiç kolay bir iş değil. Bunu mütemadiyen ve kesintisiz şekilde sürdürüyor olmak. 7. edisyonu. Göksem'in temasıyla bunu ilk duyurduğunuz andan itibaren burada da açık dergide andık. Biraz bunu da buradaki gerilim itibariyle konuşmaya başlayalım. Hem gök hem zemin aslında böyle bir zıtlıklar arasında, tam da onlara da tabii ki kendini mahkum etmeden gidip gelen, kimi gerilimlerde kendini kavramsal olarak var eden bir yapıyla karşımıza çıktı Göksem'in diyerek. Mardin de belki, yani şöyle, senin küratöryel tecrübeni biraz da konuşalım istiyorum. Yani sanatçılar üzerine konuşmaya kalksak saatler alacak. Yani ben de bir kısmını gördüm ve hakikaten böyle çok etki altına alan pek çok iş var. O yüzden seni burada buldum. Senin pratiğini biraz konuşmak istiyorum. Yoksa ben mesela Michael Rakowicz hakkında saatlerce burada konuşalım isterim. Sırf o da değil, pek çok kıymetli sanatçıyı da organize etmişsin. Sen Mardin tırnak içinde görevi sana geldiğinde ilk nasıl angaje ettin kendini? Yani az evvel mesela iklimsel zorluklardan bahsettik. Coğrafi zorluklar, tarihsel gerilimler, siyasi gerilimler. Zor bir yer Mardin. İlk ne düşündün ve sonra nasıl evrildi kafanda?
3: Evet, Mardin kolay bir yer değil gerçekten. Ama ben belki de bu anlamda şanslıyım. Belki de bu bir tesadüf değil benim davet edilmem açısından. Ama 2005 yılında İstanbul Biennale'nde çalışırken içinde bu Biennale davet ettiğim Filistinli, o da Enaz Rakowicz kadar hakikaten davet edilmeye değer ayrıca böyle bir programa, Filistinli sanatçı Halil Rabah'ın da dahil olduğu yabancı bir sanatçı grubuyla Diyarbakır ve Mardin'de araştırmalarda bulunmuş. Hatta Diyarbakır Sanat Merkezi'nde de projeler, programlar ortaya koymuştuk. O zamandan beri Mardin'e, Diyarbakır'a, bölgeye, aslında sadece bu iki kente de değil, turistik olarak da ziyaret etmek için de profesyonel sanat projeleri için de gidip geldim. Orada dostluklar edindim, araştırma yapma imkanı buldum. Bu anlamda bir aşinalığım, bir birikimim olduğunu ve bundan dolayı da kendimi şanslı hissettiğimi söyleyebilirim.
2: Şans
3: Son
2: değil işte.
3: Son 3 edisyonunu da takip ettim Mardin Biennale'nin basın olarak ya da yazar olarak. Dolayısıyla üzerine eleştiriler de kaleme aldım. Hani ve oradaki insanların beklentilerini de duydum, duymaya başladım. Bundan şuna gelmek istiyorum. Mardin Biennale için Mardin Biennale'nin yönetimi ve danışma kurulu, hatta bir önceki edisyonun küratörlüğünü üstlenen Ali Akay beni tavsiye ettikten sonra ilk yaptığım şey aslında oraya gitmek. Artık bu amaçla tekrar gitmek. Yani aslında bildiğimi düşündüğüm belki bir yere gitmek. Ve hani Biennale'ler üzerine bir açık forum düzenlemek oldu.
2: Çok
3: ben
2: iyi
3: de bu
2: jest
3: konularda hani seminerler veren, yazan, Biennale'lerde profesyonel olarak çalışmış biriyim. Hani ben de bildiklerimi tabii ki paylaşmak istedim. Dünyada nasıl yapılıyor, Mardin Biennale ile ilgili neler düşünülüyor gibi, ama insanları açık bir şekilde davet etmek, hem kendimi anlatmak hem onları dinlemek istedim açıkçası. Ve bunlar benim küratöryal süreçlerimi çok besledi. O anlamda çok şanslıydım. En çok da tabii ki sanatçılar, yani oradaki sanatçıların görüşleri. Hani kavramsal çerçeve oradan çıktı diyemem, ama mesela mekanların çeşitlenmesi, oradaki sanatçıların Biennale'nin süreçlerine daha çok dahil edilmesi, biraz buralardan yola çıktık. Yani küratöryal pratiğimi o noktada işbirliğine ve diyaloğa açık bir yerden temellendirdiğimi söyleyebilirim. Bunun da sebebi, hem tabii ki ben böyle yapmayı seviyorum ve böyle çalışmayı seven bir küratörüm bir. Ama ikincisi, o senin bahsettiğin o gerginlikler, gerilimler, belki bazen küskünlükler ve yanlış anlaşmalar içinde böyle bir tavır tabii ki orada da güzel karşılandı. Ve insanlar çok cömertçe, büyük misafirperverlikle bilgilerini, birikimlerini, uzmanlıklarını, görüşlerini benimle ve BNR ekibiyle paylaştılar.
2: Evet, müthiş. Bu senenin, bu edisyonun önemli özelliği coğrafi olarak da daha yaygın olması. Mardin'in tarihi bölgesiyle kısıtlamıyor oluşu kendini. Biraz bunu konuşmak istiyorum. Zannederim aslında bu ilk baştaki hazırlık toplantıları, danışmanlıklarla da bu tercihler yapıldı. Önemli pek çok açıdan. Bir kere Kızıltepe'ye temas ediyor olmanız çok çok kıymetli. İnsanların zihnindeki Mardin imajına ilk anda denk gelmeyebilir Kızıltepe, eğer lokalle çok bağlantınız yoksa şüphesiz. Bir, Kızıltepe bu sene sence neler kattı ve oradaki seçki de çok önemliydi. Mesela Filistin Biennale'inden bir uygulama da vardı içeride. Bu da kastiydi tabii ki. Öyle düşünüyorum. Küratöryel bir kasıt vardı bu işin içerisinde. Kızıltepe'nin dahil olmasından başlayalım. Sonra Deir Zafer'ına, Darant Antik Kenti'ne de değinmek çok çok önemli oldu. Neler kattı?
3: Tamam. Şimdi gök zeminin en sert hakikatlik zemini, kentsel zemini Kızıltepe. Yani zemin kısmı ki pek çok yerde var, ama hani zemin dediğimiz zaman Kızıltepe olmazsa olmazdı. Biennial'in direktörü Hakan Biennial ekibinin başka mensupları kendisi sanatçı olan Mehmet Çimen, benim geçmişte tanıdığım sanatçılar Hüseyin Aksoy ve Mehmet Ali Boran gibi isimler Kızıltepe'li. Pek çok sanatçı aslında Kızıltepe'de yaşıyor. Mardin'in en büyük kenti.
2: Evet.
3: Pardon, ilçesi. Yani kentin en büyük ilçesi nüfus olarak. Şu anda havalimanına yakın. Dolayısıyla aslında şehir dışından gelenler de havalimanına varmadan hemen önce ya da iner inmez gidebilirler. Ama aslında pek çok insanın zaten yaşadığı toplu taşımayla ulaşılan daha yeni bir şehir. Aslında kadim bir ilçe burası. Yani burası da çok kültürlü, çok dinli, farklı mimari yapıların, farklı dinlerdeki ibadethanelerin olduğu bir yer. Ama eski Mardin olarak alınan artık turistikleşmiş yer kadar o karakteristiğini koruyamamış. Türkiye'nin pek çok yerinde olduğu
2: maalesef,
3: gibi. Kapalı yani o cemaatlerin bir takım kiliseler vesaire varsa bile. Çok öyle bir erişim kalmamış. Türkiye'nin herhangi bir yeri gibi. Belki biraz. O anlamda çarpık kentleşme, gündelik yaşam, kaosu, kentin gürültüsü, her şey var. Bir taraftan da bir o kadar gerçek bir yer. Çok politik olarak angaje bir yer. O yüklerle dolu. Yani etrafta askeri hissediyorsunuz. Geçmişte gerilla hareketin oradan başladığı biliniyor. Ben oradayken sergi kurarken Ahmet Spor bir üst lige çıktı.
2: Evet.
3: Saatlerce kutlandı. Gibi. Ve orada ilçenin hafızasına yer etmiş 40 yıldır neredeyse kapalı olan bir hamam bulduk. Hamam biraz egzotik bir yer kullanıyormuşum gibi hissettirebilir ama şunu vurgulamak isterim. Burası tarihi bir hamam değil. Burası 1960'larda binalar arasında eski sebze alanının orada kurulmuş ve bütün Kızıltepelilerin çok uzun yıllar boyunca kullandığı bir hamam.
2: Evet.
3: Yani tabii ki hamamın mimari özelliklerine sahip olmakla beraber böyle bir anıtsal yapı, tarihi miras değil. Biz orada Biennial'i kurduğumuz süre boyuncaki en uzun süreli orayı da kurduk. Çünkü bir renovasyon gerekti. İçi mezbelelikti, depo olarak kullanılıyordu vesaire. Orayı restore etmedik ama olabildiğince temizledik, boşalttık, izole etmeye çalıştık vesaire. O sırada o kadar çok kişi girdi ki sokaktan geçen ya da duyan kulaktan kulağa yayıldı. Kimisinin kına hamamı orada gerçekleşmiş. Çok geniş bir aile oranın sahibi, işletmecisi Ateş Beyler diye geçiyor.
2: Evet.
3: Onların mensubuymuş, işte çocukken oraya gidiyormuş annesiyle falan. Çünkü 1980'lerden beri kapalı olan bir hamamdan bahsediyoruz. Yani bir sözlü tarih çalışması yapaydık.
2: Evet,
3: hakikaten oradan kim bilir neler çıkardı. Dolayısıyla o hamam bizim bir herhangi bir Biennial mekanıyla Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde sağlayamayacağımız kadar oranın halkı tarafından bir kere hem kurulum aşamasında hem de Biennial süresince sahiplenildi.
2: Müthiş.
3: İnsanlar hamamı tekrar görmek için belki oraya geldiler. Bir süre sonra kulaktan kulağa ya burada da sanat varmış diye geldiler. Bazen gördükleri sanat onların bildiği sanat olmadığı için şaşırdılar. Bazen garipsediler, bazen çok hoşlarına gitti ve orada kaldılar. Bazen kendi sanat yapıtlarını oraya getirdiler ya da evlerinden çıkan sergilenmeye değer şeyleri. Orada atölye çalışmaları da yaptık. Hem çocuklara yönelik hem Gözde İlkin oradaki insanlarla özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Ve oranın ekibi de yani biz artık Biennial'in açılışından sonra döndükten sonra da Kızıltepe'li bir ekip. Orayı o kadar sahiplendi ki onlar yapıyorlar bütün sergi
2: turlarını,
3: etkinliklerini. Hem de çok genç, kendisi de sanat okuyan ya da okumak isteyen gençler oranın mekan sorumluları. Onlar Biennial'i bizden çok daha iyi anlatıyorlar ve sahipleniyorlar. Ve belki son olarak şunu söylemeliyim. Oradaki küratöryel yaklaşımım şuydu. Bir defa bizim orayı böyle bir galeri gibi, müze gibi temiz tutmamız da gerekmiyordu. Bu anlamda da bir sınırımız yoktu. Çünkü zaten terk edilmiş, içi depolaştırılmış bir hamamdı. Dolayısıyla ben orayı davet ettiğim sanatçılarla ve özellikle kolektiflerle ve işbirliği yapmaya hazır bir sanatçı grubuyla birlikte işgal ettim. Yani yurt dışında da kullandığımız tabirle adeta bir squat, bir işgal alanıydı. Yani binanın cephesine biri Mardin'i, diğeri İstanbul'u iki sanatçı kendileri önererek biz fasada da duvar resmi yapmak istiyoruz dediler. Binanın cephesi de boyandı.
2: Evet.
3: İçeride işbirlikçi projeler vardı. Zaten bir kolektif olan bir acayiphane bizatihi oradaydı. Gözde İlkin'in yine başka dansçılarla, koreograflarla, müzisyenlerle işbirliği yaptığı bir proje oradaydı. Mehmet Ali Boran, kendisi de Kızıltepe'li bir sanatçı. Diaspora olan 80 farklı kişiye Yani bölgeden yurt dışına yerleşmek durumunda kalmış 80 farklı kişiyle anket çalışmaları yapıp ortaya çıkan işleri yine Mardin'in önemli bir kadın seramikçi atölyesi Sıyrul Seramik'le birlikte ortaklaşa görselleştirerek 80 parçalı bir enstalasyon yarattı. Ve nihayet Gazze Bienali'nin İstanbul Bienali döneminde hemen komşumuz olan, yani Açık Radyo'nun komşusu olan depoda sergilenene benzer küçük bir versiyonunu Gazze Bienali Mardin Pavyonu olarak oraya dahil ettik. İki Gazze'li sanatçı, Alfredo Jar adlı Şilli bir üstad ve kendi ailesi de Mardin kökenli olan Larissa Araz'ın yeni yapıtıyla küçük bir dayanışma hattını da orada kurduk.
2: Müthiş bir özet yaptın gerçekten. Görmüş olduğum için hayranlıkla bakıyorum. Ve şimdi buradan zeminden göke sıçrayalım o zaman. Görece değil bayağı merkezden uzak iki lokasyon var. Daranti kenti ve Deru Zaferan Manastırı. Doğrudan bu dikotomiyi kurmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama sen söyledin de Kızıltepe zemini dedin Biennial'in. Bana öyle geliyor ki biraz daha gök ve o süblim duygusuna insanı iyice yaklaştıran iki lokasyon orası. Biraz oraları da
3: konuşalım. Yani özellikle Deru Zaferan Manastırı da gök diyebiliriz o zaman. Kesinlikle yani basitleştiriyorum. Hepsinin kendi içinde o ikililik karşıtlıklar var.
2: Tabii,
3: Kızıltepe'de de var şüphesiz.
2: Sergilebilir.
3: Deru Zaferan Manastırı'nda da var. Yani hani gökler bu mekanlarda, zeminler öbür mekanlarda asla diyemem. Ama gök fikrinin doğruya çıktığı yerde çok haklısın. Kendisi de bir öğrenme ve ibadet merkezi olan, bir tapınak olan, bir Süryani Ortodoks manastırı olan ve hatta o inşa edilmeden önce de bir güneş tapınağının üzerine inşa edilmiş olan, Mezopotamya'nın bir güneş tapınağının üzerine inşa edilmiş olan Deru Zaferan Manastırı hakikaten tabii ki o ruhani, ulvi, göğe bakan hissi en çok çağrıştıran yer. Ama onun da kendi içinde oldukça tabii ki çelişkiler var. Mesela ben oraya hapishane demirlerinden bir sanatçının Weimar'da bir çocuk genç ıslahanesinden çıkarttığı hapishane demirleri ve o camlardaki tellerden yaptığı bir kayık da yerleştirdim. Yani o çocuklar hapis, belki bir manastırın cemaati olmak da hapis hissi de verebilir size.
2: Evet,
3: yani o anlamda bir yaklaşımda olduğunu söyleyemem. Yani orada da zemin ve orada da hakikat suratımıza sert bir şekilde çarpıyordu.
2: Bir yandan kuşlar teması da orada baskın.
3: Tabii.
2: Kaçışı ilk hatırlatan insana.
3: Evet, kesinlikle öyle. Yani manastır ilk kez bir sanat projesi için kapılarını açmış oldu. Bu çok kıymetli. Yani sadece Biennial'in ilk kez mekanı olmadı şimdiye kadar. Haklı olarak kendilerini korumak adına çok temkinli davranmışlar. Burada Mardin Bienali yönetiminin bunca yıldır inşa ettiği kurumsallık, itibar, güven bunu tabii ki sağladı. Biz de saygıda kusur etmemeye çalıştık. Yani mekanı çok saygılı bir şekilde sanatçılarla yerleşmeye çalıştık. Oranın bir ibadethane, oranın bir topluluk, bir öğrenme merkezi olduğunu hiçbir zaman unutmadan ona saygı duyacak görsellikte ve içerikte işleri oraya koymaya çalıştık. Dolayısıyla o mekanlardan biriydi. Dara Antik Kenti ise belki bu arada şunu da söylemeyeyim. Yani Deru Zaferan Manastırı zaten eski Mardin'e oldukça yakın. Yani 15-20 dakikada gidilebilecek bir yer bu arada. Çok uzak oraya değil. Aynı hattan ama yarım saat kadar devam ettiğinizde Dara Antik Kenti'ne ulaşıyorsunuz. Ve Dara Antik Kenti ile Kızıltepe Hamam arasında da yine bir yarım saat 40 dakika kadar bir mesafe var. Yani bir üçgen çizmiş oluyoruz aslında. Dolayısıyla iki mekan arasındaki mesafe hiçbir zaman 35-40 dakikayı geçmiyor. Ve İpek Yolu, yani Kızıltepe ile Dara Antik Kenti'ni birbirine bağlayan da bugün de İpek Yolu olarak adlandırılan, tarihi İpek Yolu'nun geçtiği varsayılan diyeyim.
2: Var,
3: çünkü yani ben onu ispat edemiyorum. Ama bugün de İpek Yolu olarak adlandırılan rota üzerinden gidiliyor. Dara Antik Kenti bir arkeolojik sit alanı. Hala kazı devam ediyor. Benim için cazip ve değer verdiğim noktalarından biri böyle sterilize edilmiş bir kazı alanında değil. Yani bugün Efes'te örneğini gördüğümüz gibi. Orada bir köy var. O köy hala orada yaşıyor. İlkokulu var, işte dispanseri var. Köylü çocuklar orada koşturuyor. Bulunan çok önemli bir sarnıç var, zindan olarak anılan ki biz iki farklı yapı için orayı kullandık. Oradaki bir köy evinin altında tesadüfen bulunup ortaya çıkartılıyor. O köy evi de hala orada. Yani tabii ki turistler oraya gidiyor, yerli ve yabancı turistler bir antik kent gezeceği için. Çünkü eski bir Roma-Sasani sınırını belirleyen bir garnizon medeniyetiymiş orası. Garnizonmuş ve bir kentmiş. Nekropolinden akropoline, agorasına bütün bileşenleriyle, su sarnıçlarıyla, Romalıların çok iyi bildiği su kanallarıyla vesaire. Ama hala yaşayan, yani insanların aktif bir şekilde yaşadığı bir yerleşim merkezi olması çok belirleyiciydi. Orada hem araziye sanat koymamız, yani doğayla en çok karşılaştığımız yer orası. Gerçekten kırsal bir yer. Arazi içinde, doğa içinde sanat, sanatsal müdahaleler, sanat alanında atölyeler. Nihayet Biennale'in kapanışında orada hatta bir uçurtma şenliği ve kazının önemli aktörlerinden olan değerli bir arkeolog hoca ile, Hasan Menteşe ile birlikte yapacağımız, yani benim Biennale'i onun arkeolojik kazıları anlatacağı, tabii herkesin tabii kendi bildiği tarafta işi tutacağı söyleşi ve müzik hatta yapacağız. 20 Haziran Cumartesi ve sanatçının içinde de tabii ki işler vardı.
2: Evet, yani umuyorum dara kazıları da bırakılmaz. Yani coğrafyamızın pek çok yerinde aslında böyle yarım kalmış yer var. Özellikle nekropole gittiğimde ben de içimden şey geçirmiştim. Ya bunun Efes'ten hiçbir farkı yok dostlar. Yani buraya iyi bakmak lazım aslında. Belki Biennale'nin o manada da mekana, o şeye de, lokasyonda gönüllülük katmak babında da katkısı olabilir diye düşünüyorum. Detaylı işleri konuşamayacağız. Aslında Selçuk Artut ve Alper Aydın'ın buluşması zindanda çok çok etkileyiciydi gerçekten. Hem spektakülerdi hem şeydi, böyle deri altından hissettiğiniz işlerdi filan. Bunların detaylarını belki sanatçıları önümüzdeki günlerde konuşuruz. Bizim hafızalarımıza kesinlikle kazındı ama şimdi yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Yani Kent Müzesi'nin ana sergi alanlarından biri olduğunu teslim etmek lazım. Muazzam bir toplam var orada da, iki galeride. Ama Zahit Bey'in de ismini analım. Girişte zaten onun bir uçurtması da şey yapıyor, karşılıyor. Bu, sana özellikle sormak istediğim şu soruya fırsat veriyor aslında Zahit Bey'i de hatırlamışken. Dedin ya hani ben işte gittim öncesi, zaten halihazırda Diyarbakır ve Mardin hattındaki sanatçılarla aktive bir haldeydim, bir biçimde temastaydım ve onlarla danışarak başladı dedin. Benim Mardin Biennale'i deneyimim de, Zahit Bey de buna iyi bir örnek aslında, Mardin'in kültürel üretim olarak ne kadar canlı bir yer olduğu oldu. Yani çok çok etkileyici. Kendi adıma şey diye düşündüm, yani beni 3 hafta buraya bırakın, yüzlerce söyleşi çıkar, yüzlerce röportaj çıkar belki. O manada da Mardin'in muazzam bir potansiyeli olduğunu, potansiyel demek bile hatta bence galiba biraz dıştalamak oluyor, müthiş bir üretim olduğunu söylemek lazım. Biennale sence nasıl temas etti, neye yaradı, o manada nasıl bir hareketlilik kattı Mardin'in kültürel ekosistemine? 7. edisyon itibariyle önce izleyiciyken ve şeyken, gazeteciyken, şimdi küratör olarak şöyle bir değerlendirme alabilir miyim senden?
3: Tabii, yani öncelikle şunu duyurmak istiyorum, ben de hepsini göremedim ama kapanışta gideceğim, yani 20-21 Haziran Cumartesi, evet, Pazar tekrar oradayım. Biz kapanış etkinlikleri de yapıyoruz, biraz önce bahsettim Dara Antik Kenti'nde, senin söylediğin Zahit Mungan'la birlikte. Müthiş. Artık o Sabancı Kent Müzesi'nde bizi karşılayan dev ama sevimli akrep uçurtmasını Dara'da gökyüzüne bırakacağız. Oh, yani uçacak, harika. İlk kez, henüz daha havalanmadı. Süper. Havada asılı şu anda kompresörle. ve işte Hasan Menteşe ile birlikte Dara Antik turu yapacağız. Daha önce Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nde Camille Rohan'ın enstalasyonunu aktive eden iki yerel müzisyen Agit Işık ve Yeser Vesak'la da 20 Haziran Cumartesi yine o zindanın önünde müzik de yapacağız ve oraya hoşça kal diyeceğiz. Pazar günü de 21 Haziran'da Marangozlar Kahvesi'nde bir pazar kahvemiz ve kuşlar okumalarımız var. Kuşlar metinlerinden okumalar yapacağız. Evet. Sanatçılarla birlikte. Ve yazar şair Mahsum Oral'la birlikte. Ve nihayet pazar günü saat 4'te Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Biennale'i kapatıyoruz. Kapatıyoruz yani hep beraber. Mesut Alp Türkiye'ye döndü. Çok değerli bir arkeolog. Benim belki orada en eski tanıdığım isimlerden biri. Uzun yıllar yurt dışında olmak durumundaydı diyerek basitçe özetleyeyim. Yıllar sonra dönmüş oldu. Çok önemli kitapları da olan, Mardin Müzesi'nde, Arkeoloji Müzesi'nde çalışmış olan bir isim. O ve Mardin Diyarbakır hattında çalışan sanatçı Erkan Özgen ve Biennale ekibinin katılımlarıyla son bir aktive edeceğiz galeriyi.
2: Çok iyi.
3: Ve üzerine konuşacağız. Fakat bütün bunlar olurken kentte 50'nin üzerinde solo ve grup sergisi var.
2: İnanılmaz.
3: Özellikle
2: gerçekten.
3: Bunlar yukarı Mardin hattında. Yani şimdiye kadar Mardin Biennale'nin bütün mekanlarının olduğu, bu kez de bizim yine 3 farklı mekanda, tabii, kullanmakta olduğumuz yerde. Hepsini ben de gezemedim. Bu hafta sonunun İmkansız. Geri kalanını ona ayırıyorum. Dolayısıyla gelemediklerim beni affetsinler. Ama açık sergi diye bir oluşum var. Bir de hangi sergi nerede diye bir diğer Instagram sayfası var. Burada bütün sergileri bir arada gruplandırıyorlar. Bence bu bile, yani rekabet değil, dayanışma.
2: Kesinlikle.
3: Birlikten kuvvet doğar fikri. Biennale ekibi de onlara elinden geldiği kadar bu konuda destek veriyor. Yani Biennale'in yarattığı en önemli şey, işte orada insanların da Biennale'e sahipleniyor olması, giderek etmek daha fazla bir biçimde. Biennial'in onları sergi yapmaya motive ediyor olması. Evet. Biennial vesilesiyle gelen senin gibi bu alanlara meraklı insanlarla evet. gelecekte başka şeylere dönüşebilecek tanışıklıklar. Birbirinden aynen. öğrenme potansiyeli ve tabii ki yani bu kelimeyi kullanmaktan çok az etmesem de görünürlük. Çünkü tabii onlar ki. Dediğin gibi çok değerli şeyleri kendi aralarında zaten yapıyorlar ama duyulmaya, bilinmeye, bazen görünmeye ihtiyaçları tabii ki var hepimizin olduğu gibi.
2: Tabii ki, tabii ki. Bir üretimden bahsediyoruz eninde sonunda ve onun tırnak içinde tüketicisine ya da alıcısına diyelim ulaşması için türü çeşit yol lazım. Bunları da kimse bir başına tüketemez ama az evvel de söylediğin gibi ilişki kurma biçimi bulunduğu kentte 7. edisyonun çok çok kıymetli. O manada ben de sokaklarında aslında hani Biennial'in mekanlarını gezmek için yol kat ederken filan pek çok heyecanlı ve hani o üretimin neşet ettiği o kaynakları görmek filan çok çok heyecan vericiydi. Müthiş bir canlı Mardin manzarası. Şimdi Mardin kendine sıcağı teslim etmeden siz de kapanışı bu hafta yapıyorsunuz. Önümüzdeki hafta 2021 Haziran haftasına teşekkür ediyorum burada olduğun için.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Yayında da kapatmış olduk Biennial'i. ama söylediğim gibi çok kıymetli işler vardı. Yayında illa fikri takip olsun istiyoruz. Kimi sanatçılarla da belki ilerleyen günlerde daha derinlemesine konuşuruz. Bizi affetsinler. Çok böyle uçarak geçtik pek çok şeyin üstünden. Hepsine de buradan selam etmiş olma mesuliyeti hissediyorum yani çok kıymetli.
3: Tabii Mardin Biennial'inin web sitesinde belki başlarda yoktu o yüzden hatırlatabilirim. Bütün sanatçıların yapıtlarının görselleri ve onlar üzerine sanatçılarla birlikte kalem aldığım yazılar, künye bilgileri Hı-hı. vesaire artık her şey web sitesinde Müthiş. Mevcut. Bir kitapçığımız var. Onun PDF'i de indirilebilir. Dolayısıyla Hı-hı. buralardan da bakılabilir elbette. 42 sanatçı ve sanatçı kolektifi 20 farklı ülkeden yanlış hatırlamıyorsun.
2: Müthiş. Ellerinize sağlık Çelenk. Aklınıza, fikrinize sağlık. Çok selamlar Mardin'e de buradan. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi'de Çelenk Parfait'le 7. Mardin Biennial'ini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Açık Dergi.
4: Que de la musique.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
6: Sail Express. Let's go. Maniac. Nasıl bacım geçerim, hazırlayan ve sunan Melek Uzun.

0: sûr.
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba, ben Hatimet. Apaçık Radyo'da, Açık Dergi'nin içinde Kanonlar ve Karşı Sesler programındayız. Bu hafta konumuz Antik Yunan'da kanonik yasa ve yasaklar olacak. Apolloncu tasarıma karşı Dionysosçu tasarım dedim ben buna. Tezimden de kopya çektim burada. Dilim döndüğünce konuşmaya çalışacağım bu konuyu. Geçen hafta çok genel, kaba taslak ve eksikleriyle, sevabıyla, günahıyla bir giriş bölümü yapmıştım. Bu arada yapmıştım derken burada Açık Radyo'da tek başına yapmıyoruz hiçbir şeyi elbette. Benimle, daha doğrusu tüm programların perde arkasında olan arkadaşlarıma yeri gelmişken burada çok teşekkür etmek istedim. Desteklerini ve çalışma tempolarını size anlatamam. Görmeniz lazım yani. Şu an benimle birlikte prodüksiyonda desteğini hiç esirgemeyen, tüm sorularıma saçma dahi olsa sabırla cevap veren Feryal var mesela. Ona da çok teşekkür ederim. Bu ilk bölümde şu anda yanımda olamayan, yani yanımda olmadığı halde bahsedeceğim bir isim var. Ekin Öyken, bizim İstanbul Üniversitesi'nin Latin Dili ve Edebiyatı bölümünden doçent doktor Ekin Hoca. Aşırı yoğun yurt dışılı bir programından ötürü şu anda burada değil. Tabii biraz da benim son dakika Ekin Hocam programıma konuk olur musunuz dememden de ötürü şu an burada değil, ama ben bugün olmasa da, bu ay olmasa da bir ara Ekin Hoca'yı almak çok istiyorum. Antik Yunan müziğini, çünkü onunla konuşmak çok başka. Size de buradan ismini zikretmiş olayım ki eğer Antik Yunan müziği ile ilgili bir ilginiz ve daha fazla detaya girmek istediğiniz bir yer olursa bence araştıracağınız, bakacağınız isimlerden birisidir Ekin Öyken. Evet, lafa tam ortadan başlayabilir miyim ben izninizle? Platon'un Devlet kitabında Platon ve Damon'un diyaloğunda Damon der ki, daha doğrusu Platon aktarır bize bunu. Müziğin yolları değişti mi, devletin temel yasaları da arkasından değişir. Ben de buna inanıyorum. Platon'un buna inandığını zaten biliyoruz. İdeal devlet nasıl olmalı gibi dev bir kitapta anlattığı üzere. Ama Damon'dan bahsedeyim biraz. Damon M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Atinalı ünlü bir müzik teorisyeni. İsmini çokça duyuyoruz devlet kitabında da. Filozof aynı zamanda ve sofistlerden. Burada Damon ez cümle diyor ki müzik dizisi devletin gelenekleri değişmeden değişmez. Bu cümleyi okuduğumda ben çok şaşırdım ve beni herhalde araştırmaya iten cümlelerden birisi oldu. Çünkü çok güçlü değil mi sizce de? Yani müziği ve devletin geleneklerini, tüm yasayı, bütün anayasayı müzikle eş bir önemde görmek. Bu arada Damon müziğin sadece eğlence değil, doğrudan insan karakterlerini, devlet yapısını şekillendiren bir güç olduğunu da savunan ilk kişilerden birisi Platon'dan sonra, Platon'dan önce. Platon'un da müzikle ilgili bu şekilde metinleri var. Eğer vakit el verirse sanırım bundan biraz uzun uzun bahsedeceğim bu bölümde. Şimdi en başa gelelim istiyorum. Felsefeci olmadığım halde burada biraz felsefe konuşacağım izninizle. İlk bölümden bir referans vereceğim size. İlk bölümde bahsetmeye çalıştığım kanon ve düzen kavramları vardı. Bu kanon ve düzen kavramları, parantez açayım bu arada, düzen biraz felsefe konuşacağım izninizle. Düzen kavramları, parantez açayım bu arada, düzen derken neyin düzeni?

Üzerinde din ve mitoloji. Din ve mitoloji antik Yunan'da bildiğiniz gibi felsefi düşüncenin de temelini oluşturuyor. Zaten pagan dünyada din ve mitoloji birbirinden ayrı görülmüyor. O yüzden din dediğimizde mitoloji dediğimizde felsefe birbirinin içine geçmiş gibi bir durum söz konusu aslında. Ve aslında her şey bu evrendeki kusursuz uyumun kaynağı ne sorusuyla başlıyor. Ki antik Yunan o kusursuz, mükemmel uyumla daima iştigal içinde bildiğiniz gibi. Biz genelde bunu Platon'a bağlarız. Evet, Platon'un yani metinlerini okuduğumuz için ama hikaye aslında Platon'dan öncesine de Pisagor adında bir sofiste kadar uzanıyor. Hızlıca ben biraz yine Platon'un gerisinden Pisagor'dan bahsetmek istiyorum. Antik Yunan ve müzikten söz ediyorsak sanırım geçirmeden olmaz bu ismi. Pisagor ilk defa gökyüzüne bakıp orada matematiksel bir düzen olduğunu keşfeden, bu düzenin aslında yeryüzündeki düzenle de bir işbirliği içinde olduğunu düşünen kişi. Ona göre gezegenler birbiriyle muazzam bir uyum içinde dönüyorlar ve dönerken çıkardıkları ses de o biraz önce söz ettiğim mükemmel uyumu bize gösteriyor. Bir formül aslında yani. Sanat, ahlak, toplumsal yaşam, antik Yunan'da aklınıza gelecek her şey işte bu göksel uyumu taklit etmek durumunda. Bu düşünceye göre. Peki iyi de madem evrende her şey tıkır tıkır işliyor, bu kusursuzluğu kim bozabilir? Yani bir uyum varsa uyumsuzluk da vardır, değil mi? Mükemmellik varsa bir kusur da vardır. Zaten antik Yunan bu ikililiklerle, bu dualiteyle dünyasını, yaşam biçimini ve hatta felsefesini bunların üzerine kuruyor. Evet, kim bozabilir bu uyumu? Tabii ki insan. Çünkü insan sapmalara ve karmaşaya en müsait varlık. Bu antik Yunan'dan beri hala böyle. İşte tam bu yüzden kendi yarattığı o sapmaları dizginlemek için kurallardan, bir takım kanonlardan birbiri ardına dizilmiş, mantığı merkeze alarak oluşmuş bir takım bir yaşam biçiminden söz ediyoruz. Buna kültür ismini veriyoruz aslında. Antik Yunan'da bu kurallar bütünü öyle bir noktaya geliyor ki bilimden sanata, toplumsal rollerden cinsiyete kadar her şey kemikleşmiş kalıplara, kanonlara, kanonik düzene oturuyor, dönüşüyor. Kuralsız bir yaşamı hani ahlaksızlık sayıyorlar gibi demek de hiç abartı olmaz. Ama ahlak da zaten erdemli olmaktan geçiyor. Antik Yunan'la ilgili konuşuyorsak erdem kavramını çok fazla düşünürüz. Çok fazla cümle içinde kullanırız biliyorsunuz. Erdem antik Yunan'da mutlu olmaktan ve dahi her şeyden daha önemli. Yegane yaşam motivasyonu diyebiliriz sanırım. Ama hayat sadece kurallardan ibaret değil. Zıtlıklarla besleniyor. Yukarıda söylediğim gibi. Antik Yunan mitolojisi de zaten varlığını bu zıtlıklardan alıyor aslında. İyi ile kötü, güzel ve çirkin, doğru ile yanlış. Bu zıtlığın işte buradaki zıtlığın müzikteki en çarpıcı karşılığı meşhur hepimizin bildiğini düşündüğüm Apollon ve Marsyas hikayesi. Biraz bu hikayeden bahsetmek istiyorum ben. Daha doğrusu hatırlayalım diyeyim size. Tanrıça Athena bir gün kamıştan bir flüt yapıyor, yani yapıyor ya da çalıyor. Bunun ismi Aulos biliyorsunuz. Ama çalarken yanakları şişip çirkinleştiğini gördüğü için, çirkinleştiği için bu flütü bir kenara doğaya fırlatıyor. Frigyalı satir Marsyas, satirinde ne olduğunu şöyle parantez içinde hemen bir geçelim. Yarı insan, yarı keçi gövdeli, doğanın içinde, doğaya içkin olan şeyleri içinde barındıran vahşi diyebileceğimiz ya da doğanın o ham enerjisini taşıyan mitolojik bir figür Marsyas. Bir taraftan işte doğal iç içe olmasını daha çok konuşuruz. Mesela Apollon Dionysos kültünü konuşurken. Bu flütü gördükten sonra, Aulos'u gördükten sonra sesine aşık oluyor onu denedikten sonra ve öyle bir çalıyor ki ünü her yere yayılıyor. Bildiğimiz mitolojik hikayemiz bu. Müziğin ve düzenin tanrısı Apollon bunu duyunca kendi telli çalgısı olan Lir'i eline alıp Marsyas'ı bir müzik yarışmasına davet ediyor. Biraz sonra Lir'in neden daha önemli olduğunu da konuşacağız.

Bu müzik yarışmasında Marsyas'ın kazanmasını beklemiyoruz tabii ki. Yarışmayı Apollon kazanıyor. Düzenin, sanatın, ışığın, statik olanın tanrısı Apollon kazanıyor. Aslında orada kazanan sadece Apollon olmuyor tabii. Statik olanın akılcı ve insan ruhunu dengeye soktuğu iddia edilen telli çalgı Lir de kazanan oluyor. Flüt sadece bir sesten ibaret. Kelimelere ve şiire eşlik edemediği için tehlikeli, kışkırtıcı, hatta ahlakı bozan bir çalgı olarak ilan ediliyor. Bunun bir ismi var felsefede. Etos teorisi deniyor buna. Müziğin etosu diyeceğiz buna birazdan. Müziğin insanın ahlakı üzerindeki o doğrudan etkisi bu etos kavramı ile oluyor. Yine Platon'dan örnek vermek istiyorum burada. Şöyle bir cümlesi var, bunu defterime not aldım. Biz gençlerimizi doğru makamıyla yetiştirmeliyiz diyor mesela. Doğru makamından kastettiğimiz, yine bunu da çok duyduğumuz kelimelerden birisi. Biliyorsunuz Yunan modları var ve dört tane temel mod var. Bunlardan birisi doğru makamı. Dorian dizisinden geliyor aslında. Dorian modu da diyebiliriz. Platon ve Damon'un metinlerinde öve öve bitiremediği bir makam bu. İnsana cesaret, metanet ve denge veriyor. Verdiği düşünülüyor bu tınıların, bu makamdan tınlayan melodinin. Devletin koruyucu askerlerine sadece bu makam dinletilmelidir diyor mesela Platon diyordu galiba. Doğru makamı doğal minör dizisine benzese de biraz müzik bilenleriniz için çok kısa anlatacağım, açıklayacağım. Böyle altıncı sesi natürel olan, büyük altılı olan şeye, melodiye benzediği için, ya yani o olduğu için daha doğrusu, minörün o hüzünlü, karanlık havasına egzotik ve böyle hafifçe umutlu bir his katar. Şöyle hayal edebilirsiniz bunu, hiçbir arıza almadan, yani diyez ve bemol almadan, piyanodaki siyah tuşları hiç basmadan, re notasından başlayıp sırasıyla işte re mi fa sol la si do re'ye kadar çaldığımızda bu melodi, bu diziyi, Dorian dizisini ortaya çıkarmış oluyoruz. Gençlerimizi doğru makamıyla büyütelim cümlesinin ardından gelecekleri tahmin ediyorsunuz. Dur. Burada detaycı ve ahlaki yaşam mücadelesini, daha doğrusu nasıl bir plan ve proje içinde diyeyim, oluşturduğunu Antik Yunan'ın buradan tahmin edebiliriz aslında. Tüm bunlar ne için peki? Yukarıda bahsettiğim ideal devlet için. Tabii ki o ideal devlette olan, olmayan, her, yani olması gereken ve olmaması gereken her şey o kitapta var. Spordan, yemekten tutun da biz sadece müzikle ilgileneceğiz şimdi ve herhalde binde birini anlatabileceğim bu süre içinde. O devlete yer alacak, almayacak, alması katiyen yasak olacak şeyler hazır, düşünülmüş, tartışılmış ve sunulmuştur Antik Yunan'da. Biraz daha devam edelim, bu doğru makamından girdiğimiz için çok yarım kalmasın müzik kısmı. Dorian makamı dedik, olmalı. Bu Platon'un ideal devletinde olmasını istediği makam, müzik dizisi ve melodi. Lydia makamı, Lydian makamı var. Bu makam, İonya var bir de, diğerlerini de sayayım size. Frig makamı var bir de. Şimdi bu makamlardan sadece ikisini ideal devletinde olması için izin veriyor Platon. Mesela Lydia'yı kabul etmiyor çünkü Lydian makamını, bu makamlar o dönem böyle altsal, gevşek, insanı gevşeten, hüzünlü olarak görünüyor. Sokrates hatta bunlar için diyor ki bunlar kadınlara bile yakışmaz. Nerede kaldı ki devleti koruyacak erkeklere yakışsın? Devlet kitabında kadın ve erkek, yani toplumsal cinsiyetin o nüvelerini de okumak çok mümkün. Oraya tabii ki hiç girmeyeceğim, konumuz değil. Yani tamamen eliyor bu makamları ve insanın şikayet etmeye, hüzünlenmeye, gevşemeye, biraz kendini salmasına izin vermeyen bir ton, bir melodi olması gerektiğini söylüyor. İonyan makamında da yine aynı şekilde insanı tembelliğe götüren, tembelliğe yol açan bir makam olarak kabul ediliyor. Ve tabii savaşçıların disiplinini bozacağı için onu da ideal devletine istemiyor. Diğer bir makama gelelim. Frig makamı ama barışın, uyumun ve bilgeliğin sesi olarak tanımlanıyor ve Frigyen makamını, dizisini İdeal Devleti'nde izin veriyor Platon. Şimdi ileride caz sanatçılarını konuk edeceğim.
onlara soracağım. Benim de çok bilgimin yetmediği, konuşmak için en azından çok haddim olmayan konular bunlar, ama Frigyen makamı bugün cazda ya da işte flamenko'da bildiğimiz o makamın böyle hırçın tarafı var. Ondan bahsetmiyor aslında sanırım bu Platon'un izin verdiği Frigyen makam. Bunları da böyle parantez açarak daha sonra konuşacağımızı söylemek isterim burada. Barış zamanında bir diye bir not almışım, şimdi ona bakacağım. İnsanın kendi özgür iradesiyle ikna olduğu, tanrılara dua ettiği, bilgece kararlar aldığı, hatta birini bir şey ikna etmeye çalıştığı anların müziği olarak görünüyor Frigyen. Ölçülü, ağırbaşlılığı ve uyumu besliyor. Bu ölçülü, ağırbaşlılığı, uyumu, düzeni, statik olmayı deyince aklımıza Apollon gelsin. Şimdi Apollon'dan az da olsa bahsettik. Apollon'dan bahsettiğimiz için ve antik Yunan'ın ikilik sisteminden, felsefesini ve yaşam biçimini neredeyse bu ikilikler üzerine kurduğu için Dionysos'tan da bahsedeceğiz, ama önce bir müzik dinletmek istiyorum size. Bu müzik dünyanın günümüze kadar tamamı ulaşmış. Belki de yani sanıyorum en eski müziklerden, melodilerden bir tanesi Seiklos Ağıtı. Aydın'da Trelies antik kentinde bulunuyor, bir mezar taşında bulunuyor ve sözleri tam bir antik Yunan bilgeliğinin örneği. Onu da bir not ettim, onu da şimdi okuyayım size. Yaşadığın sürece parla, hiçbir şey dert etme. Ne kadar apolonik bir cümle, farkındasınız. Bu sözlerin hemen üzerinde küçük harfler ve çizgiler var. Yani tamam, bunu dinleyeceğiz ama bunun notaları bugüne kadar gelmiş mi diyebilirsiniz. Evet, gelmiş. Tabii ki nota deyince aklımıza bugünkü notasyon sistemi gelmesin. Antik Yunan'da şimdi mezar taşının üzerinde bu sözler yazarken o harflerin üzerinde, sözlerin üzerinde düz çizgiler, noktalar, böyle ritmi belli eden, o kelimenin ne kadar uzayacağını, ne kadar kısa olduğunu belli eden bazı işaretler var. O yüzden günümüze gelindiği zaman müzikologlar bu antik alfabeyi, görselliği modern notasyon sistemine geçirip deşifre ediyorlar. Ve şimdi dinleyeceğimiz bu tınılar, o yalın melodi, Platon'un ideal devletinde olmasında bir beis görmediği o melodiyi

0: Apollon kültü ve geleneğinin müziğe olan etkisini konuştuk. Hatta dinledik de şimdi. Yüzyıllar geçtikten sonra Nietzsche'nin bildiğimiz müziğin ruhundan Tragedyanın Doğuşu adlı yapıtında sanatı iki temel güce ayırdığını göreceğiz. Apollonca ve Dionysosçu güçler ya da kült olarak. Apollon bildiğimiz statik düzeni rasyonel aklın aklın mimari gibi kusursuz sınırların tanrısıyken bunun karşısında Dionysos durur. Dionysos doğanın, coşkunun, esrimenin, mutlak kaosun tanrısı. Bu arada bir gün kaos bölümü yapmayı çok istiyorum. Bunu da parantez olarak söyleyeyim. Apollonca düzen her şeyi hiyerarşik böyle ve böyle zapt edilmiş bir sınırda tutmak isterken Dionysosçu anlayış bunu tamamen yıkan, kuralsızlığa kural belleyen, ilk doğasına geri dönüşü temsil eden bir kült aslında. Doğal olarak az önce bahsettiğimiz, dinlediğimiz Apollon'un çalgısı lir olurken Dionysos'un çalgısı sizce ne? Hiçbir kurala sığmayan, sınır tanımayan, onu çalarken herhangi bir şiir okumanıza müsaade etmeyen bir üflemeli çalgı tabii ki Aulos. Aulos flüt de diyebiliriz buna. Biri statik düzeni kulağımıza fısıldarken diğeri akışkan ve dinamik bir düzensizliği, sürekli bir devinme halini bize içeriden söyler aslında. Aristoteles için de baktığımızda makbul bir tek bir müzik yok. Aristoteles biliyorsunuz Platon'un öğrencisi ve Platon'un birçok sözlerine karşı gelmiş. Karşısına başka bir fikirle çıkmış öğrencilerinden bir tanesi. Dor ve Frigyen vardır evet ama daha fazla işlev ve anlam vardır müzikte diyor Aristoteles. Dionysos ayinlerinde mesela esrik tınılar, ritimler var, diğer modlar var ama tamamen bambaşka duyguların temsilidir bunlar ve tehlikeli olmak zorunda değildir diyor. Bu kısım çok önemli bence. Aulos'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Neden tehlikeli ve Platon ve devlet, ideal devletinde tehlikeli gördüğü o şeyi neden tehlikeli gördüğünü şimdi anlayacaksınız. Aulos'ta bir süre sonra müzisyenler istedikleri tonda müzik yapmaya başlayabiliyorlar. Bu müthiş bir şey o dönem için. Hala da müthiş bir şey. Anahtar sistemiyle bunu becerebiliyorlar. O dönemde keşfediliyor bu. Ondan önce belirli makamları çalarken tondan tona geçme özgürlüğünün Aulos'u çalan kişiye verilmesi çok müthiş bir aşama oluyor müzikle ilgili. Sonuna doğru yaklaşırken tabii ki karşı sesler müziğin o kendisine içkin anarşizmini birazcık belirtmek istiyorum. Çok zor olsa da benim için antik Yunan konuşmak. Felsefe kulelerinden ne söylenirse söylensin, yukarılarda hangi kararlar alınırsa alınsın, sokaktaki insan bildiğini okumaya devam ediyor antik Yunan'da da, hele Orta Çağ'da. Sokaktaki insan bildiğini okuyor, insanlar istedikleri gibi şarkı söylüyorlar, flütlerini üflüyorlar, dans ediyorlar, müzik yapıyorlar. Çünkü müziğe yasak koymak suya set çekmekten farksız biliyorsunuz ki. Müziğin öyle bir tarafı var ki anlam üretebilir ama hiçbir anlama gelmek zorunda değil. Soyut olduğu için ele avuca gelmez. En önemlisi gizlenebilir. Bu mesela çok büyük özelliklerinden birisi. Platon ve Pisagor'un bahsettiği göksel makamlar, evrenin tınları falan filan aslında sokaktaki insanın duymayacağı sadece matematiksel formüllerden ibaret teorik bir dünya. Onlar için sesin matematiksel bir temsilinden ibaret. Haz yok, keyif yok, sadece kutsal geometri. Karşı sesten bahsedeceksem size not ettiğim Hibe kentinde bulunan, iki mumyanın üzerinde bulunan papirüsten söz etmek istiyorum çok hızlıca. Süremin sonlarına geldim. Hala süremi yönetemiyorum çok yeni olduğum için. Milattan önce 4. yüzyılda yani tam daha Platon'un yaşadığı dönemdeki bu dönemde bulunan bu papirüste ne yazıyor? Bunu direkt okumak istiyorum size. Ey Atinalılar, size çok şaşırıyorum. Müzikten tamamen bir haber olan, bir sedirin üzerine oturup elinde mızraplı telleri bilip bilmeden tıngırdatan o teorisyenlerin şu makam insanı şöyle yapar, bu makam böyle yapar demesine nasıl inanıyorsunuz? Halbuki bilmez misiniz Yunan halklarının en cesur, en savaşçı olanları bu adamların kadınsı yanını zayıflatır diyerek yasaklamaya çalıştığı o yumuşak makamları en çok kullananlardır. Müthiş bir bölüm bu. Umarım doğru okumuşumdur. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Nereden not ettiğimi hatırlamıyorum. Çok üzgünüm bu yüzden. Bir problem olmaz diye düşünüyorum burada. Bu papyrus bize ilk defa müziğin öyle ahlaki bir görevi olmadığını çok erken bir tarihte belge olarak sunuyor. Düşünün, ortada muazzam bir çelişki var yine. Hep var ama antik Yunan'da olması, bu kadar erken kanonların, kanonik yasanın oluştuğu o dönemde böyle bir düzenin, böyle bir düzen karşılığının olması çok daha büyülü geliyor bana. Platon'un söylediği her şeye rağmen Yunan dünyasında da yani bu çıkmazı görüyoruz bir karşı ses olarak. Çünkü onlara göre güzel otomatik olarak iyi ve ahlaklı demek. İyi ve ahlaklı olmayan şey güzel anlamına gelmiyor. Çok güzel bir manzaraya bakıp sadece haz alamazdınız o dönemde. İşin içinde illa bir ahlak aranır. Haz ve keyif yasak. Güya yasak. Ama aslında bal gibi de biliyorlar ve farkındalar. Hazın, keyfin, güzelin ne olduğunu, uyumsuzun içindeki güzelliği de aslında bildiklerini düşünüyorum ben. İnsanlar o hazın, o uyumsuzluğun, o kaosun çekiciliğinin bal gibi de farkındaydı diye düşünüyorum ben. Haftaya Orta Çağ konuşacağım ama bir çok çok özel bir konuğum var. Fakat Antik Yunan'la ilgili başlayarak Orta Çağ'a geçeceğim. O yüzden buradan bu şekilde bitiriyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
2: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
3: Açık Dergi.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın, hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
9: Bertolt Brecht, Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Önel. Everything will be alright tomorrow.

İyi akşamlar, ben Esra Öner. Apaçık Radyo'da Bütün Kuruntu'nun ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde bizi çevreleyen dogmatik kodları kurcalamış, çıplak gerçeklikle aramıza ne kadar filtre koymamız gerektiğini sormuştuk. Bu hafta yönümüzü tamamen içeri, zihnimizin en manipülatif odasına çeviriyoruz. Bu sefer konumuz, anılarımızı nasıl eğip büktürürüz? Açılışı trip hop ve elektronik dans müziğinin öncülerinden Faithless'ın 2001 çıkışlı 3. stüdyo albümü Outrospective'in tek kelimelik manifestosuyla yapıyoruz. One.

Başkalarıyla paylaştığımız anıların herkesin hafızasında başka bir yansıması olması durumu sinema ve psikoloji literatüründe doğrudan Rashomon etkisi olarak biliniyor. Kurosawa'nın ünlü Rashomon filminde bir cinayet işlenir ve olayı yaşayan dört farklı kişi aynı olayı taban tabana zıt, kendilerini haklı çıkaracak şekilde anlatır. Hafızanın bizi nasıl bir kabus hapsedebileceğine kozmik korku edebiyatının dahisi H.P. Lovecraft'ın gözünden de bakalım. Lovecraft, ünlü Nemesis şiirinde geçmişin dehşetini ve kendi büyük günahını her gece uykunun kapılarından geçip tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan lanetli bir ruhu anlatır. Şiire adını veren Nemesis, yani o ilahi intikam tanrıçası, aslında bu ruhun peşini asla bırakmayan kendi geçmişi ve vicdanıdır. Önce zamanı ve hafıza fragmanlarını katman katman bölen, doğayı ve hafızayı ritmik kesiklerle yeniden inşa eden vizyonel projesiyle Ninja Tune'un dahileri Cold Cut ve Timber geliyor. Ardından hiç ara vermeden geçmişin gölgesini ve görkemli atmosferini baslarıyla derinden vurup tam da bu kaçamadığımız hafıza kabusuyla açılan İngiliz psikodelik trip hop ikilisi I Monster'dan Nemesis sizlerle.

0: slumber past the wan-mooned abysses of night. I have lived all my lives without number. I have sounded all things with my sight. And I struggle and shriek ere the daybreak, being driven to madness with fright. I have whirled the earth at the dawning, when the sky was a vaporous flame. I have seen the dark universe yawning, where the black planets roll without aim, where they roll in their horror unheeded, without knowledge or luster or name. I had drifted o'er seas without ending, under sinister grey-clouded skies, at the many-forked lightning is rending, that resound with hysterical cries, with the moans of invisible demons, that out of the green waters rise. I have plunged like a deer through the arches of the hoary primordial grove, where the oaks feel the presence that marches and stalks on where no spirit dares rove. And I flee from the thing that surrounds me and leers through the dead branches above. I have stumbled by cave-ridden mountains that rise barren and bleak from the plain. I have drunk of the fog-floated fountains that ooze down to the marsh and the main. And in hot cursed town I have seen things I care not to gaze on again. I have scanned the vast ivy-clad palace. I have trod its untenanted hall, where the moon writhing up from the valleys shows tapestried things on the wall. Strange figures discordantly woven, which I cannot endure to recall. I have peered from the casement in wonder at the mouldering meadows around, at the many root village laid under the curse of the grey-girdled ground, and from rows of white urn cavern marble I listen intently for sound. I have haunted the tombs of the ages. I have flown on the pinions of fear, where the smoke belching Erebus rages and the Jykulls loom snow-clad and drear, and in realms where the sun of the desert consumes what it never can cheer. I was old when the pharaohs first mounted the jewel-decked throne by the Nile. I was old in those epochs uncounted, when I, and only I, was vile. And man, yet untainted and happy, dwelt in bliss on the far Arctic Isle.
1: İlginçtir, fakat anılarımız üzerinde mülkiyetimiz yok. Ortak bir geçmişi kimse tek başına sahiplenemez. Bir başkasıyla paylaştığımız o büyük kırılma anı bizim için bir milat olup, o günden sonra asla eskisi gibi olamadım dediğimiz yerken, karşı tarafın takviminde sıradan bir salı günü olabilir. Hangisi gerçek? İkisi de. Çünkü deneyimleyen benlik bizzat yaşarken, hatırlayan benlik hikayeyi yazan taraf. Daniel Kahneman buna bir nevi hatırlayan benliğin deneyimleyen benliğe attığı kazık diyor. Üstelik bu anılar sadece bize de ait değil. Bir zamanlar hayatımızı paylaştığımız insanların hafızasında bambaşka bir versiyonumuz yaşıyor. Anıların içinde birer aziz ya da kurban olarak kalma arzumuz zihnimizde muazzam bir illüzyon üretir. Geçmişteki başarısız ilişkilere, biten dostluklara bugün ışığından baktığımızda beynimiz sahnedeki kendi hatalarımızı, kırdığımız potları, gösterdiğimiz çiğlikleri cımbızla ayıklar. Geriye kalan kurguda karşı taraf fail ya da canavar, biz ise sabreden, idare eden, kırılan ama asil duran mağdur oluruz. Ritmi biraz daha analog, ham ve kırık bir çizgiye teslim ettik. İngiliz hip-hop funk prodüktörü DJ Format ve 2021 çıkışlı Devil's Workshop albümünde yer alan psychedelic rock riffleriyle geçmişi bir yapboz gibi birleştiren kesit Copper Canyons.

Biyolojide morfogenetik alanlar, canlıların ve sistemlerin ortak bir hafıza ve alışkanlık alanı üzerinden şekillendiğini savunur. Rupert Sheldrake'in teorisinde bu alanlar, sadece biyolojik formları değil, davranış kalıplarını ve zihinsel imajları da organize eden görünmez bilgi ağlarıdır. Eğer birileri seni sürekli eski halinle, eski hatalarınla veya eski kalıplarınla hatırlamakta direniyorsa, zihinlerindeki o yoğun, donmuş enerji dalgası senin görünmez alanda özgürce akmanı, dönüşmeni ve yeni bir form almanı adeta sabote eder, seni geriye çeker. Sen ne kadar değişirsen değiş, karşı taraf seni kendi işine gelen pencereden görmeyi seçebilir. Bu manipülatif algıyı beslemeyi bıraktığında başkalarının hafızasındaki o sahte sen imajından da özgürleşirsin. Geçmiş sanıldığı gibi kilitli bir müze deposu değil, her hatırlamada yeniden biçimlenen esnek bir tasarım alanı. Ve bizim büyük bir lüksümüz var. Geçmişimizi değiştirip nötrlemek. Yaşananları bir mağduriyet ajitasyonuyla ya da haklılık öfkesiyle beslemeyi bıraktığımızda, hatıralar bizi zehirleyen o duygusal yüklerinden sıyrılıp, sadece yaşanmış ve miadın doldurmuş birer deneyime dönüşür. Geçmişi yeniden yazacaksak, kendimizi haklı çıkarmak için değil, bugünkü benliğimizi o yüklerden özgürleştirmek için yazalım. Hüsnü Kurunt'un ikinci bölümü, anılarımızı nasıl eğip büküyoruz'un sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte Apaçık Radyo'da görüşmek üzere. Sizi geçmişin ve şimdinin sınırlarını tamamen belirsizleştiren Detroit Techno ve Minimalizmin efsane figürü Carl Craig'in 1991 yılından zamansız, deneysel ve döngüsel projesi 69'a ait şaheseriyle baş başa bırakıyorum. Desire.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ediyoruz. Anılarımızı nasıl eğip büküyoruz sorusunun peşinde bir bölümü ve akış ekliğe de bıraktık onunla. Evet, bu şekilde sonlanıyor. Yayınımız yarın saat 6 ile 8 arası tabii Açık Dergi yeniden karşınızda olacak. Kültür ve sanat çevresinden pek çok haber ve söyleşiyle bekliyoruz. Hepinize ilk sen Mahitun'a ben. Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
3: İsrail, sağlık çalışanlarına ve Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı yargılanmalıdır. Sessiz kalmak, işkenceye ortak olmaktır. İstanbul Tabip Odası Filistin'e Dayanışma Çalışma Grubu, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi müdürüyken 27 Aralık 2024'te hastaneye düzenlenen İsrail baskının ardından gözaltına alınan çocuk hastalıkları ve yeni doğan uzmanı Doktor Hüsam Abu Safiye'nin Aralık 2024'ten bu yana İsrail hapishanelerinde esaret altında tutulmaktayken tutukluluğunun sürdürülmesine karşı yapılan hukuki itirazın ardından çok ağır sağlık sorunları koşullarında tek kişilik hücreye alınmasının Doktor Ebu Safiye'yi tabir caizse ölmeden mezara koymak anlamına geldiğini belirterek İsrail hapishanelerinde tutsak edilen tüm Filistinli esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Akyıldız'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
11: Ahengi Hengame.
12: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
3: İyi akşamlar, herkese merhabalar. Ahengi Hengame'ye hoş geldiniz.
13: Bugünkü programımızda oldukça farklı ve değişik, caza güzel bir nefes getirmiş olan yeni bir grupla karşınızdayız. Konuklarımız Kanada'dan Atlantis Jazz Ensemble.
3: Evet, yazın bu sıcak günleri bizi bunaltmaya başlamışken size böyle serin, cool ve mistik müzikler çalacağız.
13: Çok da mistik sayılmaz, hatta biraz da sıcak aslında müziğin kendisi. Son derece sıcak, birazdan duyacağınız gibi. Zira model, spiritual, jazz ve hatta Afrika ritimlerini birleştiriyorlar müziklerinde. Atlantis Jazz Ensemble bu yılın başında 3. ve son albümlerini yayınladılar. Biz de bunu fırsat bilip onların 2 albümünü huzurlarınıza getirdik. Bir de Jazz Kolik'te onlarla yaptığım bir mülakatı yayınlamıştım. Bugün de bu mülakattan bazı alıntılar sizlere ileteceğiz.
3: Bu hafta size 2023 tarihli albümleri Celestial Suite'den parçalar seçerek müziklerini tanıtmaya başlayacağız. Sonra da Şubat 2026'da çıkan Mystic Suite albümlerine geçeceğiz.
13: Evet, hemen dilersen ilk iki şarkımızı anons ederek programa başlayalım.
3: Öncelikle albümün, Celestial Suite albümünün açılış şarkısına kulak vereceğiz. Breaking Dawn şarkının adı. Sonrasında Transcendence gelecek huzurlarınıza.

0: Sevgili dostlar, Apaçık Radyo'da Ahenk Engelmi programındasınız. Son olarak Atlantis Jazz Ensemble'dan Transcendence ve Breaking Dawn parçalarını dinledik. Bugün Atlantis Jazz Ensemble'a kulak veriyoruz. Grup nasıl kuruldu? Şimdi biraz bundan bahsedelim isterseniz.
1: Grubun iki kurucu üyesi var. Zachary Franz, ki kendisi alto saksafon çalıyor. Bir diğeri de Pierre Chrétien. Onu piyanoda dinliyoruz. Soul Jazz Orkestra'dan da
0: Tabii çok ünlü.
1: evet arkadaşlar. Ve Ottawa'da Gatineau semtinde Le Petit Chicago adlı bir mekanda sık sık buluşuyorlarmış. Pazartesi günleri de burada caz geceleri düzenliyorlarmış. 2013'te de bu gecelerin bir kısmını yani Zachary Franz düzenlemiş. O sırada birlikte farklı bir grup kursak mı diye düşünmüşler. Ve öncelikle grubun adını Zachary Franz Quintet diye düşünmüşler. Biraz sıkıcı düz bir isim olduğuna karar verdiler galiba sonradan. Ve Atlantis Jazz Ensemble ismini ben bulup bu ismi verdim diyor.
0: Pierre Chrétien.
1: Evet.
0: Evet, baştan beri Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa müziklerinden etkilendiklerini söylüyor. Zaten bu üçünün arasında bir yerlerde olduğu düşünülen bir mitik kıta, tabii siz de biliyorsunuz, Atlantis, grubun ismi de zaten işte tam da buradan geliyormuş. Zaten onlar da bütün bu kültürel etkileşimlere açıklar. Müziklerinde bunu da görmek mümkün. Hatta şöyle diyorlar, günümüz cazının çoğunda görülen akademik ve teknik takıntılardan kurtularak anlamlı, moral veren ve spiritüel, ruhani bir müzik yapmak istedik diyorlar. Nitekim bütün bu etkileri de duyuyoruz. Ben hatta yaptığınız müziği nasıl tanımlarsınız? Mesela modal caz diyebilir miyiz? Spiritual caz ve modal caz sıklıkla aslında kullanılan etiketler arasında grubun müziği için diye sorduğumda. Onlar da yani evet, bazı etiketlere ihtiyaç var ama aslında yani bazı parçalarımız belki modal caz ama bu çok spesifik bir terim. Bazıları da hiç böyle değil diyorlar. Yani dolayısıyla aslında spiritual caz gibi belki çok daha geniş bir alana yaslanıyorlar.
1: O zaman bu albüme Celestial Suite'e iki parçayla veda edelim. Öncelikle Invocation'ı dinleyeceğiz. Onun ardından Oneness gelecek mikrofonlarımıza.

0: Ahenge Hengame'de Atlantis Jazz Ensemble grubunu dinliyoruz. Bugün son olarak duyduğunuz Oneness isimli parçaydı. Ondan önce Invocation'ı dinledik. 2023 yılında çıkardıkları Celestial Suite albümüne böylece veda etmiş olduk.
1: Evet, Atlantis Jazz Ensemble'la bundan kısa bir süre önce Jazz Kolik sitesinde bir mülakat yayınlamıştık. Oradan devam edelim bence. Çünkü birebir grubun kurucusu Pierre Cretien'in son derece samimi cevaplarından oluşan bir mülakattı bu. Dikkatinizi çekmiştir. Bütün albümler işte Oceanic Suite, Mystic Suite, Celestial Suite, hepsi birer suite ve bir üçlü gibi aslında. Grup çok da üreten bir grup değil. 2013'ten beri 13 yılda 3 albüm üretmişler. Tabii konserler veriyorlar, o ayrı, ama oldukça hani dikkatli düşünerek bütün albümler yapılmış gibi gözüküyor. Bunu sordum. Dedim ki yani bu albümler öyle parçaların yan yana bir araya getirilmesinden çok bir tasarım olarak bütünlüklü bir yolculuk gibi düşünüyorsunuz sanırım. İşte dolayısıyla her albümünüzü şekillendiren bir arka plan, bir kavramsal bütünlük var mı diye sordum. Onlar daha doğrusu Cretien ne demiş?
0: Besteci olarak her albümün belirli bir bütünlüğe, bütünleşik bir hissiyata sahip olmasını seviyorum. Genelde her albüm için şarkıları birbirine yakın zamanlarda yazıyorum. Bu yüzden her albüm o dönemde hem kişisel hayatımda hem de müzikal gelişimimde bulunduğum noktayı yansıtıyor. Süreçte çoğu zaman ilk önce bir albüm adı buluyorum. Bu da müzikal yönü belirlemeye yardımcı oluyor.
1: Evet, aslında hemen bir sonraki soru da buna yönelik, değil mi?
0: Evet, güçlü bir süreklilik hissinden bahsediyorsun çünkü albümler birbirini takip ediyor. Bu vizyonu ilk albümden bugüne nasıl evrildiğini sormuştun. Diyor ki Pierre Chrétien, evet her albümde neredeyse aynı müzisyenlerle ve enstrümantasyonla devam etmek sürekliliğe çok yardımcı oluyor. Ama yeni bir albüm bestelerken öncekileri de hep aklımda tutuyorum. İlk dönem işlerde, örneğin Oceanic Suite'de hala arayış içindeydik. Eski swing ya da balat tarzlarına dokunuyor, kendi yerimizi bulmaya çalışıyorduk.
1: Evet, Mystic Suite'le bu yeri biraz daha bulduklarını söylüyorlar. Kendimize daha güvenir hale geldik diyorlar. Özgün dilimizi, kimliğimizi biraz daha inşa ettik diyorlar. Mystic Suite birazdan çalmaya başlayacağımız albüm, 2026 yılında çıkmış olan. Bu albümde imzamızı taşıyan özgün bestelere, sound'a daha fazla odaklandık diyorlar. O zaman hemen bu Mystic Suite'e geçelim bence. Hangi şarkılarla başlıyoruz?
0: Spirits Unseen'i dinleyeceğiz öncelikle. Sonra Elysian Fields gelecek. Grubun üyelerini de belki derli toplu bir
1: Bir daha bir
0: söylemek iyi
1: sayalım.
0: olabilir.
1: Bu arada bu yeni albümde iki kişi daha katılıyor
0: Evet.
1: onlara aslında. Bir beşliden ziyade bayağı gerçekten bir ensemble oluyorlar.
0: Öncelikle çekirdek quinteti sayalım. Ed Lister trompette, Zachary Franz alto saksafonda, Pierre Chrétien elektrik piyanoda, Chris Pont basta, Mike Essudery davulda. İki kişi daha katılmış Mystic Suite'de gruba, dediğin gibi Peter Kankura tenor saksafon ve perküsyonda, Marielle Rivat ise yine perküsyonda eşlik ediyor.
1: Evet, neler dinliyoruz Mystic Suite albümünden?
0: Spirits Unseen, sonrasında da Elysian Fields.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinliyorsunuz. Bugün Atlantis Jazz Ensemble'a ayırdık programımızı tamamen. Mystic Suite albümüne geçtik ve ondan Elysian Fields'ı dinledik biraz önce. Ondan önce de Spirits Unseen şarkısı vardı. Programımızın başını da kaçıranlar için tekrarlayayım. Celestial Suite albümünden şarkılar çalmıştık. Atlantis Jazz Ensemble ilk albümünü 2016'da çıkarmış Oceanic Suite adıyla. Sonrasında Celestial Suite geliyor 2023'te ve son olarak Mystic Suite'i bu trilojinin sonuncu albümüne kavuşmuş olduk Şubat 2026'da.
1: Bu arada bütün albümlerini Marlow Records'tan çıkarıyorlar. Kendi kurdukları bir plak şirketi. Aslında grubun kendisinden bile eskiymiş. Dünyanın her yerinden bazı partnerlerimiz var. Her şeyi onların yardımıyla kendimiz hallediyoruz diyorlar. Çok fazla emek gerektiriyor bu durum tabii ama bir sanatçı olarak kendi kaderini kontrol edebilmek oldukça mükafatlandırıcı diyor Chrétien. Son olarak bir de hem Kanada'daki caz ortamını, onların dinleyici kitlesini ve bir de dünya cazını nasıl gördüklerini sormuşum. İstiyorsan onu da gene Pierre Chrétien'in kendi ağzından dinleyelim.
0: Tabii. Kanada'da oldukça iyi ve sadık bir dinleyici kitlemiz var. Aynı zamanda uluslararası alanda da özellikle Avrupa ve ABD'de büyük destek gördük. Bence Kanada'da ve başka yerlerde neredeyse iki tür caz ortamı var. Birincisi çok içe kapalı ve geleneksel, katı bir caz camiası. İkincisi ise daha genç, daha açık bir caz ortamı. Bu ortamda insanlar caz doğaçlamasının heyecan verici canlı yönünü ve insanların o an yaratıcılıklarını izlemenin ne kadar tazeleyici olabileceğini keşfediyor.
1: Evet, umarım onları da biz Türkiye'de de izleriz ve
0: Evet.
1: böylelikle bu yaratıcılığa canlı ortama bir de onların kanalıyla şahit oluruz diyelim. Programımızı kapatıyoruz burada. İki şarkılık süremiz daha var ama neler dinleyeceğiz?
0: Persefon'u dinleyelim öncelikle, sonra da As the River Flows, Nehir Akarken şarkısıyla bitirelim
1: Çok
0: programı.
1: anlamlı olacak. Evet, Atlantis Jazz Ensemble'ı bugün ağırladık programımızda. Haftaya yeniden görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece yaşamını Avusturya'da sürdüren İranlı gitarcı Maham Mirarab'ın ACT etiketiyle 29 Mayıs'ta yayınladığı Unspoken başlıklı albümü dinleyeceğiz. Bu albümden tekli olarak yayınlanan iki parça daha önceki programlarda dinlemiştik. Albüme geçmeden önce Maham Mirarab'ın iki eski albümünden üç parça dinleyeceğiz. İlk parçamız 2010 tarihli Persian Side of Jazz başlıklı albümden gelecek. Darul Jonun.

Sıra geldi bu geceki albümümüze. 29 Mayıs tarihli ACT tarafından yayınlanan Unspoken albümünde Mahan Mirarab gitar, perdesiz gitar ve ud, Kian Soltani cello, Lars Danielson kontrbas çalmış, vokallerde de Gornar Şahyar yer alıyor. Albümün açılış parçasıyla başlayacağız. First Idea.

Gitarcı Mahamir Arap, Tahran doğumlu. 2009'da Avusturya'ya taşınmış. Üniversitede mimari okumuş. Ama Avusturya'ya taşındıktan sonra sadece müzikle ilgilenmeye karar vermiş. Unspoken başlıklı yeni albümünden dinleyeceğimiz ikinci parça A Way to Mourn.

Mahmir Arab'ın Unspoken albümünü dinlemeye iki parçayla devam edeceğiz. Önce Hawaii Funk, sonra Chupan 42.

Albümde yer alan parçaların ikisi dışında tamamı Mahamir Arap bestesi. Geleneksel bir parça olan Banu, ona ait olmayan parçalardan biri sıradaki parçamız.

Sırada ünlü İsveçli kontrbasçı Lars Danielsson'a ithaf edilmiş Lars in Isfahan başlıklı parça var. Elbette kontrbasta Lars Danielsson yer alıyor.

Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Mahamir Arab'ın Unspoken albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz parça Sparkling Dark Gaze.

Programın son iki parçasını dinlemeden önce güzel bir ayrıntı paylaşmak istiyorum. Mahamirarab'ın çaldığı gitarlar, ünlü lütyemiz Ekrem Özkarpat yapımı. Unspoken albümden dinleyeceğimiz son iki parçayla programımızı kapatacağız. Önce Wise and Z ve albümün kapanış parçası Pıçıldaşın Lepeler.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülbike Kaya'ya teşekkür ederiz.
2: Ayın Karanlık Yüzü.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da ilk aldığımız de bu akşam Nine Horses dinliyoruz. Snowborn Sarıvadiler ilk parçalar, Wonderful World ve Darkest Birds.

Bilenlerin hemen sesinden tanıyacağı üzere Nine Horses, rock dünyasının en kendine has vokal seslerinden biri olan David Sylvian'ın bir yan projesi. Ana baba bir öz kardeşi Steve Jensen ve de elektronik kompozitör remix ustası Bernd Friedman ile üçlü olarak yaptıkları bir proje. 2005 ve 2007 yıllarında iki albüm üreten proje sonrasında dağılmış. Aslında bu albüm paralel giden iki projenin birleşmesinden doğmuş. Bir yandan Sylvian kardeşi Jensen ile birlikte bir albüm üzerine çalışırken eş zamanlı olarak Alman besteci Friedman ile bambaşka bir proje geliştirir. Ve üçünün bir arada olduğu bir stüdyo seansında bu iki projeyi üst üste bindirme fikri ortaya çıkar. Her iki proje de 2000'lerin başından beri süre gelen ve yavaş ilerleyen bir projedir. David ve Steve hiçbir zaman iyi anlaşamamış iki kardeş ve her ikisi de gerçek soyadı olan Matt'i kullanmayarak aralarına mesafe koyarlar. Ama yaşları ilerledikçe beraber çalışma denemeleri yaparlar. Üçü ilk olarak 2003 yılında Köln'de bir araya gelir. David ve Steve'in stüdyo kimyası oldukça sönük gitmektedir. Ortak tutkular

bilgiler ve yön bulmakta zorlanırlar. Bu aşamada Friedman'ı projeye dahil etme fikri ortaya çıkar. Friedman, remix ustası olmanın yanında iki geçimsiz kardeşin arasında bir arabulucu rolünde ister istemez üstlenmiş olur. İki parça daha geliyor, The Banality of Evil ve Atom and Cell.

Ayın Karalıgüz'de bu akşam Nine Horses dinliyoruz. Sylvia Friedman'ın orijinal projesinde davulları Jackie Leibesait'in üstlenmesi öngörülmüştü. Ama Steve Jensen işin içine girince tüm vurmalılar onun üstüne yıkılır. Üç ayrı ülkede yaşamalarına rağmen dost aktarımı yöntemiyle işler hızlı ilerlemeye başlar. Friedman gerçekten de sadece bir kompozitör değil, bir kolaylaştırıcı olmuş. Snowborn Sarov için Friedman albümün havasına uygun bir ses rengi yakalayan Norveçli trompetçi Arve Henriksen'i önerir. İsveçli vokalist Stina Nordenstam bir diğer üzerinde anlaşmaya varılan isim olur. Çocuksu ve kendine has vokaliyle albümün havasına katkıda bulunur. Bir diğer banko müzisyen ise önemli piyanist Ryuichi Sakamoto olur. Bunların haricinde de 15 civarında stüdyo müzisyeni albümde katkıda bulunur. Şimdi gelen parçalar A History of Holes ve Snowborn Sorrow.

David Sylvian'ın önemli ardı Blemish'in hemen peşinden çıkan Snowbone Sorrow, savaş ve diğer felaketlerle sarsılan bir dünyanın hüznünü taşıyor. Tam albüm öncesinde sancılı bir boşanma yaşayan David Sylvian'ın sesinde hem üzün hem de kaygıyı elle tutulur şekilde izliyorsunuz. 1980'lerin Japan'inde duyduğumuz bariton sese göre çok daha olgunlaşmış, adeta eski bir cello gibi derin ve katmanlı bir vokale dönüşmüş. Her ne kadar albüm Nine Horses eseri gibi görünse de aslında bu bir David Sylvian solo albümdür. Ve Blemish'in bir nevi devamıdır. Nine Horses bundan sonra 2007 yılında Money For All adlı bir EP çıkardı ve misyonunu bitirmiş oldu. Son parçalar geliyor, Serotonin ve The Librarian.

Bu akşam Nine Horses dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portreyine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Aslan ve Sevim Aslan'a teşekkür ederiz.
3: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 10 Haziran 2026 Çarşamba. Bu akşam Caz Portreleri program dizimin 211. portresi davulcu vurmalılar üstadı Kahil Elzabar ile 9. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız. 11 Kasım 2024'te tekrar apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle ki bu dileğimi frekans yayına geçene değin izninizle devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 211. portremiz Kahil Elzabar bir davulcu vurmalılar üstadı. 11 Kasım 1953 Chicago, Illinois doğumlu bir müzisyen. Doğum ismi Clifton Blackburn. Bu hafta size 211. portremiz Kahil Elzabar'dan sunacağım 9. örnek. Kayıt geçen hafta dinlemiş olduğumuz albüm Kahil Elzabar Ritual Trio with Special Guest Billy Bank Live at the River East Art Center'dan tam bir hafta sonra stüdyo kaydı olarak 20-21 Aralık 2004'te Riverside Stüdyoları Chicago, Illinois'da kaydı gerçekleşen albüm Kahil Elzabar's Ritual Trio featuring Billy Bank, Big M, A Tribute to Malachi Favors olacak. Albümde yer alan müzisyenler Basta, Yosef, Ben, Israel. Bestelerde Billy Bank 3. parçada, Kahil Elzabar 1, 2 ve 4. parçadan 7. parçaya kadar olan bölümler. Davullar ve askılı davul, kalimba, flüt ve seste Kahil Elzabar portremiz. Tenor saksafon ve piyanoda Ari Brown, kemanda da Billy Bank yer almış. Hemen size albümün ilk parçası olan Crumb Punker You Land başlıklı yaklaşık 6,5 dakikalık parçayı dinleterek bugünkü programa başlamak istiyorum.

Evet, uzun bir albüm dinliyoruz. Bu nedenle iki parçayı dinleyemeyeceğiz. İki ve dördüncü parçaları. Bunlardan ikinci parçaya geçtikten sonra da Freedom Flexibility başlıklı 9 dakikalık üçüncü parçayı dinletilerine geçmeden önce size bir yorum takdim etmek istiyorum. David Dyke 15 Şubat 2007 tarihinde Del Mar Records için şöyle yazmış. Ritual Trio'nun 2007 performansının ilk bölümü Aralık 2004'te başladı. Perküsyoncu ve davulcu Elza var. En çok Art Ensemble Chicago'daki görev süresiyle tanınan basçı Malachi Big M. Favors ile 36 yıl çalıştıktan sonra Favors o yıl vefat etti. Yeni üçlünün ilk çalışması olan Live at the River East Art Center ki geçen hafta dinledik biliyorsunuz. Geçen yıl CD ve DVD olarak yayınlandı ve saksafoncu Ari Brown, özel konuk Billy Bang'in olağanüstü sololarıyla dolu, sakin ve rahat bir funk seansını sergilediler. Bang ve No Wave Country ezgi dolu tarzı kemanı Love Partisi'nden 2 gün sonra dinlemekte olduğumuz kaydedilen bu stüdyo seansı için tekrar hazır bulunuyor. Genel olarak bu seans benzer materyaller üzerinde daha hızlı tempolu yorumlarla sonuçlandı. Tempolar çok daha hızlı gibi görünüyor. Hatta daha da çok balad tarzındaki parçalar bile daha hızlı gelişiyor ve gibi görünüyor. 10 dakikalık parçalar kompakt bir his veriyor. Bang gerçekten çok özel bir konu. Kao'nun derin ritminde Brown'un yoğunluğuna adım adım eşlik ederek testere gibi vuruyor ve uluyor. Bang'in Freedom Flexibility'si ruhu sarsan ama inişli çıkışlı bir el davulu ritmi sunuyor. Albümün adını taşıyan parçada Elzabar'ın büyülü kalimba çalış tarzı yer almakta. Brown'un yakıcı solosuyla daha da yükseltilen bir kutlama şarkısı. Yeni basçı Joseph Ben Israel bu albümde tamamen geride kalıyor. Favors'ın az çoktur yaklaşımının gerçek bir mirasçısı. Bu çok güzel bir albüm ve daha önce yayınlanan canlı kayıt bir karşılaştırma noktası olmasaydı büyük bir çıkış olurdu demekte David Dyke 15 Şubat 2007 tarihinde Delmark Records için yazdığı yorumda. Evet, ikinci parça biraz önce de anons etmiştik ama tekrarlayalım dilerseniz. Üçüncü parçayı dinleteceğim size. Freedom Flexibility yaklaşık 9 dakikalık bir parça. Bu parçanın bestecisi de Billy Bang.

Evet, albümümüzün 5. parçasına geldik. 5. parçamızın başlığı Kao. Yaklaşık 11 dakika sürecek. 11,5 dakikaya doğru bir süre alacak dinlemesi. Ben size albümde yer alan müzisyenleri anımsatmak istiyorum. Basta Yosef Ben Israel var. Davullar askılı davul, kalimba, flüt, seste portremiz Kayı Leza var. Tenor saksafon ve piyanoda Ari Brown. Kemanda da Billy Bank var. Evet, Kao başlıklı yaklaşık 11,5 dakikalık parçaya kulak verelim şimdi lütfen. Thank you.

Birazdan dinleyeceğimiz Makosuz başlıklı parçanın dinletilerine geçmeden önce size bir kritik daha sunmak istiyorum. Bu kritik aslında Wikipedia'dan geliyor. Wikipedia 4 tane eleştirinin özetini bize vermiş. Ancak girizgahta şöyle diyor. Big M, A Tribute to Malachi Favors, Kevacı Big Billy Bang'in yer aldığı Kyle Ezzava Ritual Trio'nun 2004 yılının sonlarında Chicago'da kaydedilen ve Delmark etiketiyle yayınlanan bir albümüdür. Daha sonra da şöyle devam ediyor. All Music'teki yazısında Scott Yano, Kyle Zavar dörtlüsü merhum Art Ensemble of Chicago basçısı Malachi Favors'a bir saygı duruşu ile muazzam potansiyele sahip bir yıldızlar topluluğu. Big M'de yorumladıkları materyal ne yazık ki müzisyenlerin seviyesine ulaşamıyor. Çoğu zaman müzisyenlerin burada sadece gereğinden fazla uzatılan basit ritimler üzerine doğaçlama yaptıkları işitilmekte, duyulmakta. Bireysel müzisyenlerin bazı ateşli anları var. Ancak zayıf orijinal parçalar bu albümü ilgili sanatçılar göz önüne alındığında olması gerekenden daha az akılda kalıcı kılıyor diye belirtmekte. Sonra ikinci yoruma geçiyor Wikipedia. All About Jazz'de Troy Collins şöyle yazıyor. Derin afro merkezli ritimleri, coşkulu funk ezgilerini ve sakin atmosferik balatları bir araya getiren Big M, cazın en iyi sanatçılarından birine adanmış büyülü ve içten bir anma albümü. Canlılıkla dolu olan bu kutlama niteliğindeki Malachi Favors hayatına övgü kasvetli altlardan kaçınıyor ve sonuç olarak sevilen bir sanatçıya neşeli ve geçerli bir övgü olarak ortaya çıkıyor diyor. Üçüncü yorum Jazz Times'da Mike Shanley'den geliyor. Kyle Zavar davul, Yosef Ben Israel bas, Big M'in büyük bölümünde neredeyse hiç saptamadıkları güçlü ritimler çalıyorlar. Bu rollerin aşırı basit olduğu ve müziğin tekrarlayıcı hale geldiği anlamına gelmiyor. Aslında ileride olacaklar için yüksek bir heyecan seviyesi yaratmaktalar. Brown ve Bang albüm boyunca ideal bir durumda ön saflarda yer alan ortaklar olarak hizmet ediyorlar. Saksafoncunun genellikle sert tonu, eşit derecede sert bir saldırıyı genellikle nazik bir liriklik duygusuyla birleştiren keman performansını tamamlıyor demekte. Son olarak da Washington Post bakalım ne demiş albüm hakkında. Kısaca bunlar özet yorumlar. Etkileyici, manevi ve derinden yürekten gelen bir dizi performans demiş Washington Post. Evet şimdi Magotos başlıklı yaklaşık 11 dakikalık parçanın dinletilerine kulak verelim lütfen.

Evet, bugün bu albümden dinleyeceğimiz son parça Malachi başlığını taşıyor. Yaklaşık 10 dakikalık parça. Albümün son yönetisine geçmeden önce size ben bu albümde yer alan müzisyenleri anımsatmak istiyorum. Joseph Ben Israel basta. Bestelerde Billy Bank var 3. parça ve Kail Elzabar 1 ve 2. parça ve 4. parçadan 7. parçaya kadar. Davullarda askılı davulda ve kalimbada, flüt ve seste gene Kail Elzabar yer almış. Tenor saksafon ve piyanoda da Ari Brown yer alıyor. Kemanda Billy Bank. Son olarak dinleyeceğimiz parça Malachi başlığını taşıyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir parça.

0: Evet, bugün dinlemekte olduğumuz albüm Kyle Elzabaz Ritual Trio featuring Billy Bang, Big M A Tribute to Malachi Favors idi ve de 20-21 Aralık 2004'te Riverside Stüdyoları Chicago, Illinois'da kaydı gerçekleşmiş bir albümdü. Albümde yer alan müzisyenler Yosef Ben Israel, Kyle Elzabaz portremiz, Ari Brown ve Billy Bang'di ve de 7 parçadan oluşmuştu bu albüm. 7 parçadan biz 5'ini dinleyebildik. Albüm notlarını her zaman gibi Discogs'lar, Exclaim.ca, Kyle Elzabaz Ritual Trio, Billy Bang, Skysound.com'dan, AllMusic.com'dan, Wikipedia.org'den, Delmark Records'ın kendi sitesinden, All About Jazz Review'dan, The Penguin Guide to Jazz Recordings'den, Jazz Times Review'dan ve The Washington Post'un 22 Ocak 2019 tarihli sayısından ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 211. portremizin 10. bölümünde sizlerle buluşmayı umarım. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi yolu, virüsten, doğal afetlerden olarak radyonuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleri devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşça kalınız. Apaçık Radyo'da kalınız ve her türden olumsuzluktan Apaçık Radyomuzun bırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar. Bu gece Eldeser programını ben sunuyorum. Ben Akın Eldes. Biraz geçmişime gideyim dedim. Geçmişim derken 16 yaşında babamla Almanya'ya gitmiştik. Gerçi Almanya doğumluyum. Dolayısıyla yakınlığımız var. Babam da 25 sene orada yaşamış, orada okumuş, çalışmış. Dolayısıyla arkadaşları var. Arkadaşlarının yanına ziyarete gittik. Tabii ki bahsettiğim sene 79. Dolayısıyla hani televizyonda müzik seyretmediğim, dinleyemediğim, işte plak da yok, evdeki olan plaklardan. Olduğu kadarıyla bir radyo var, Almanya'dan gelmiş olan kaliteli bir radyo. O radyodan Balkan kanallarını araştırıyordum. Çekebildiğim kadarıyla oradan dinliyordum müzik. Şimdi işte babam bir arkadaşın evinde kaldık kısa bir süre. Orada televizyonda tabii ben her yerde, yani işte tren istasyonunda, evde sürekli müzik çalıyor televizyondan. Öyle dört köşeyim zevkten. İşte Santana çalıyor, vay be diyorum, Santana bile çalıyorlar. Yeni gruplar dinliyorum. Bu yeni grupların arasında Dire Straits var, Police var. Hepsi de ilgimi çekiyor, müthiş gruplar. Bir tane gitarist dinlemiştim. İlk de onu görmüştüm aslında. Link Wray. Çok eski bir gitarist. Yani Wikipedia'dan baktım. Daha o izlediğim sene ihtimalli olarak 50'li yaşlarındaymış. 1920, yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 9 doğumlu. 2000'lerin başında da vefat etmiş. Yani o yaşta şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Ya biraz bozuk gibi çalıyor, kötü gibi çalıyor ama çok havalı, çok güzel. Hatırladığım ellerine bakıyorum. Ve anladığım bir şey vardı mesela, o halimle bile bir hareket vardı. Onu daha sonra kendime adapte ettim. O gitaristin, yani Link Wray'in bir albümünü çalmak istedim. Daha sonra da hiç dinleyemedim. Zaten bende albümü yoktu. Edinemedim de. Aklıma da gelmedi aslında. Elimizde devasa gibi görünen tabii imkanlar var. Yani sanal medyada çeşitli platformlar. Niye bakmıyorum ben oraya dedim. Ve buldum, bir albümünü paylaşayım. Bu gece onu dinleyelim. Umarım seversiniz. Yani eski bir aura tabii. Bazı filmlerde de duymuşluğum var. Özellikle ilk çalacağım parçayı, Rumble parçasını. Yani şimdi hangi film olduğunu hatırlamıyorum. Fakat havalı bir parça. Elektrik gitarı distortion'la, yani seslerini bozarak kullanan ilk gitaristlerden biri olarak kabul ediliyormuş. Bunu da bilmiyordum ben. Ama hak veririm yaşını düşününce. Evet, Link Wray'in Best Of albümü.

0: Evet, Link Rain Best Of albümünü çaldım. Umarım sevmişsinizdir. İyi geceler dilerim. Haftaya görüşme üzere. Müzikle kalın.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

hürmetin ömürtin la jiçitna rarandar olmadı algındırın marike aranjang olmay oy oy ra ara kokorot ömürü mala jiçitna

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.

lipstick. Don't explain. You know.